0: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
1: Radyo Radar.

91.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila 71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa, teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'la 2019 yılında hayata geçirdikleri Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde Türk bilim insanlarının bilimsel araştırmaları gerçekleştiriyor olmasını sağlamaktan onur duyduklarını belirterek, bugüne dek 10 Antarktika, 6 Arktik bilim seferini Türk bilim insanları gerçekleştirdi, dedi. Türkiye, ilk kez katıldığı Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'nda tüm yarışmacılarıyla dereceye girerek 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Dünyanın önde gelen uzay aktörleri 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayın barışçıl kullanımı temelinde dünyanın daha fazla alana ihtiyacı var teması altında bir araya gelecek. Havelsan'la Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi projesi için imzalar atıldı. İşbirliği kapsamında Türk Dil Kurumu'nun kurumsal arşivleri Havelsan'ın yerli büyük veri platformu Orion'la güvenli şekilde analiz edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları yara olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Sağlık Rehberi.
6: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 veri üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: çok işim var.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz, iki protez gözü için 90 bin

0: tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın özeti.
2: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçık olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
2: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 12 Ağustos Çarşamba, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili

0: konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
1: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
2: Haftanın özeti.
0: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz, bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, "Önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de, hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, "Buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum." dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: "Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin, bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugünkü programımızda 90'ların unutulmaz şarkıcılarından Çelik'i konuk edeceğiz. 1966 yılında Eyüp Sultan'da dünyaya gelen şarkıcının babası Arnavut kökenli, annesi Sinop Ayancıklı'dır. İlk öğretimini Pendik Süreyya Paşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Pendik Lisesi'nde tamamlar. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünü kazanmasına rağmen devam etmez. Babasından gizli konservatuvar sınavlarına girer ve kazanır. 1985'te İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne kayıp yaptırır ve kontrabas enstrümanını seçer.

Çelik, konservatuvarla birlikte başlayan müzik yaşamında hızla yükselir. Babasının ani ölümü onu çok sarsar ve bir süre ailesinin geçimini sağlamak için değişik yerlerde önce kendisi gitar çalmaya ve şarkı söylemeye başlar. Sonra kendisinin İzel Çeliköz'e teklif etmesiyle birlikte aynı sahnede yer almaya başlarlar ve yine İzel Çelik ikilisi olarak Elma Kabare'de Müjdat Gezen, Cenk Koray, Cem Özer ve Ayşen Guruda gibi ünlü isimlerle çalışır.

1988'de okul arkadaşları İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi ile birlikte grup kurmaya karar verirler. 1991 yılı Ocak ayında piyasaya sürülen Özledim adlı albüm çıkar. Aynı yılın sonlarında Ajda Pekkan'la birlikte Almanya'ya gidip ön grup olarak turnede sahneye çıkar. Bir ay süren bu turnedeki performanslarıyla Türkiye'de de tanınmaya başlarlar. Satışı 1 milyonu geçen Özledim albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümlerinden biri olur.

İzel Çelik Ercan 1991'de Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 1. İstanbul Beyaz Güvercin yarışmasına katılarak finale kalır. Grup 1992'de Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği 20. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi grup ödülüne, 2. İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda söz ve müziği Çelik'e ait olan Dön Artık şarkıyla da 3.'lüğe değer görülür. Üçlü 1992'de Çelik'in gruptan ayrılmasıyla dağılır ve grup üyeleri müzik kariyerlerine solo olarak devam eder.

Çelik 1995 yılında Makedonya'daki uluslararası yarışmada Sevemem isimli şarkıyla ikincilik ödülü alır. Sevemem adlı şarkıyla Makedonya'dan aldığı ödülü, radyo ve televizyonlardan aldığı pek çok ödül izler. Bütün sözleri ve müzikleri kendisine ait olan ikinci albümü Benimle Kal'da başarısını devam ettirir. Bu albümde müzikseverler daha duygusal bir Çelik'le karşılaşır. Artık bir klasik haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen Hercai adlı şarkı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi 5

Çelik 96 yılında Türk pop müziğinde Türk müziğinin etkileri konulu yüksek lisans tezini vererek müzikteki başarısını akademik kariyerinde de gösterir. Yüksek notla bitirdiği yüksek lisans sonrası doktora yapma hakkını sınavsız olarak kazanır.

0: 1998 yılında 5 yılda çıkardığı 4 albümden seçtiği hit parçaları, Sevgilerimle adını verdiği bir best of albümünü müzikseverlere sunar. Bu albüm içerisinde yer alan ve daha önce İzel Çeliköz tarafından seslendirilen söz ve bestesi Çelik'e ait Kızımız Olacaktı şarkı, İzel Çeliköz'ün deyimiyle konserlerinde 7-8 kere üst üste söylediği kadar iyi bir şarkıdır. Ve bu şarkı da Çelik hitleri arasında yerini alır.
1: Söylemek zor küçüğüm.

gücüm. Ayrılık ölümden beter bir gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

6. albümünü çıkardığı 1999, Çelik için tam bir yenilenme yılı olur. Hem görüntüsü hem de Onu Düşünürken adlı yeni çalışmasındaki müzikal yaklaşımıyla daha farklı bir çizgi çizer. Veda Etmem adlı slow parçayla listelere giren albümde yer alan Onu Düşünürken adlı parçasına yaptığı caz versiyonuyla da müzik vizyonunun çeşitliliğini gözler önüne serer.

2001 yılında çıkardığı 8. albümünde ise tam anlamıyla dünyanın en iyi müzisyenleriyle çalışır. Dünyaca ünlü grup Alebina'nın Türkiye'de de bir dönem çok tutmuş olan Maşallah isimli parçasının aranjörü Ronnie Gold'la birlikte Cici Kız'ın aranjörlerini Fransa'da birlikte yapar. Bu albüm Çelik'in akademik kariyerinde test çalışması gibidir. Çünkü tüm bu ünlü sanatçılar sözlü bestesi ve düzenlemeleri tamamen Çelik'e ait parçaları çalarlar. Çelik'in istediği şekilde çalmaları için gereken tüm müzikal dili yani notaları Çelik tarafından hazırlanır. Bu albümden Töre, Tövbe ve çok hareketli olan Cici Kız şarkıları hit olur.

2002 yılında Müjdat Gezen'in Efendi Show için hazırladığı Kabare Tree Papers'da Müjdat Gezen, Nukhet Duru, Ayşen Guruda, İlhan Daner ve Cem Özer gibi birçok usta sanatçı ile birlikte yer alır. Bu sırada Universal Müzik'te yaşanan ve tüm sanatçıları sarsan gelişme sonrası çok zor bir döneme girer. Plak şirketi iflas ettikten sonra başka firmalarla çalışan ancak bir türlü istediği ortamı bulamayan sanatçı 2003'te Affet, 2005'te Gariban, 2006'da Koda'da Aşk ve 5 sene sonra 2011'de Kalp Gözü isimli albümleri yayınlamasına rağmen kendi deyimiyle eski havasını bir türlü bulamıyor.

Hem akademik hem de müzik kariyerini sürdürürken bir süre kendi iç dünyasına çekilmek isteyen Çelik, 2012 yılında tekrar harekete geçer. Milat isimli albümle geçmişine bir çizgi çeker ve bu albümün öncesi ve sonrası şeklinde yorumlanacak olan planlarını uygulamaya başlar. 2013 yılında Universal Avrupa Müzik imzasıyla yayınlanan Best of Çelik albümü sonrasına kadar ısrarla ürettiği hiçbir yeni şarkıyı yayınlamaz.

2015 yılının hemen başında dijital platformlarda yer alan Yüksek Dozda Aşk ve Benimki de Kalp isimli yeni şarkısıyla Çelik bir yandan eser üretmeye devam ederken diğer yandan da yapım şirketi kurarak 30 senelik kariyerinin tecrübelerini projelerle süslemeye devam eder. 2016 Şubat ayında İyi Günde Kötü Günde isimli albümünü yayınlar.

91.8 Radyo Radar'daydık. Çelik'in unutulmaz şarkılarıyla birlikte 90'lara doğru bir yolculuğa çıktık. Bir başka sanatçımız ve sizlerle birlikte geçmişe döneceğimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
3: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın özeti.
2: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken, tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
2: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, "Buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum." dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
5: "Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
1: Haftanın özeti.
2: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin, bu kapsamda üniversitelerle nedenle ilişiği kesilen ve bir yüksek öğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
1: Haftanın özeti.
2: 14 Ağustos Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kalitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz, bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak, dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
6: Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Başardım ben diye söylüyorum. Ben Tuğba Bozkuş, 28 yaşındayım, yüksek inşaat mühendisiyim, 3 üniversite mezunuyum, 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. Babam işçi, annem ev hanımı. İlkokul zamanlarında matematik öğretmenim Mehmet Yıldırım sayesinde başladı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bunun gururunu yaşıyorum çünkü hayalimdeki mesleği kazandım. Fakülte ikincisi olarak bitirdim üniversitemi. Diğer üniversitelerimde de ciddi başarılarım oldu. Fakülte üçüncülüğüm ve fakülte birinciliğim gibi. Kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için yüksek lisans yaptım. Şu an yüksek inşaat mühendisiyim. Nasip olursa doktorayı da yapacağız bu sene. Mehmet Yıldırım, kulakları çınlasın hocamın, bana sınıfın ortasında çok kıvrak zekaya sahip olduğumu ve bu mesleği çok güzel bir şekilde icra edebileceğimi söyledi. Ben bir kadın inşaat mühendisiyim. Hem mühendisliğin sorumluluğu hem de kadın olmanın zorluğu ve sorumluluğu içerisindeyim. Nice yollardan, zorlu yollardan geçtim. Düşe kalka bu noktalara geldik. Evet, biraz zorlu bir yoldu ama başardım mı? Şöyle düşündüğümde evet, ben başardım. Ama hala nice hayallerim var ve daha en başındayım. Bunlar için çok emin adımlarla ilerliyorum. Lise hayatım bittikten sonra üniversite hayatıma başladım. İlk üniversitem inşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği bölümü okurken ayrıyeten 2 farklı üniversite daha okudum. Toplam 3 üniversite mezunuyum. Üniversite hayatım bittikten sonra 3 farklı özel bir firmada işe başladım. Tabii 3 farklı firmadan önce çok büyük bir firmada kabul aldım. İmkanlar doğrultusunda ve kız evladı olmamın dezavantajı mı desem, eksikliği mi desem ya da toplumun sınırlandırmaları mı desem, algıları mı desem gönderilmedim. Dışarı gittiğimde nice zorluklar yaşayacağımı düşünerek anne ve babamın izni olmadı diyeyim. Biraz dik başlı bir insanım. Başarıyı elde edebilmek için bütün yolları denedim. Bütün imkanları zorladım. Birilerine benim örnek olmam gerekliydi. Bunlar kardeşlerim ve dışarıdaki kadın mühendisleri, kadınlara aslında benim örnek olmam lazımdı. Zorladım, ikna ettim ve şu an mesleğimi icra ediyorum. Nice güzel hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek için dediğim gibi emin adımlarla ilerliyorum. Bir kadın olarak inşaat mühendisi olmanın gerçekten ciddi zorlukları var. Çünkü mesleğimizde erkek rolü çok fazlaca mevcut. Ben hem şantiyeciyim hem ofis elemanıyım. Ofis artı şantiye. Projede çiziyorum, projede uygulatıyorum. Sahaya gittiğimde yani şu bakışlardan bir kurtulamadım. Kadın bir mühendis bunu yapabilir mi? Bizlere söz geçirebilir mi tarzında? Ama ben bu algıyı 4 yıldır yıktığımı düşünüyorum kendi adıma ve benden sonraki gelen kadın mühendisler adına. Evet, kadın her şeyi başarır. Kadın istediği her noktada en güzel noktalara ulaşabileceğini düşünüyorum. Kadın nice sorumlulukları varken, nice sıfatları varken nice güzel başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. Kadın en başta anne, kadın evlat, kadın kardeş, kadın dışarıda yönetici, kadın dışarıda üretken, kadın içeride üretken. Bizler bu kadar sıfatın içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence çok büyük bir başarı. Söylediğim şöyle bir cümle var. Burada da ifade etmek istiyorum. Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Tabii ki sayılar olayın akışı halinde söylenen sayılar ama burada amacım kadının başarısının önemini ifade etmek. Küçüklüğümden beri anneme, hayatımdaki en değerli kadına bir ev yapmak hayaliyle aslında bir anda gerçekleşti. Başarıyla aslında insanımız parayı doğru orantı olarak görüyor. Kesinlikle başarıyla parayı doğru orantılı olmamalı. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Zengin insanlar başarılı, fakir insanlar başarısız gibi oluyor. Durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Başarı dediğimiz şey bir çocuğun ilk adımı başarıdır. Nice zorluklar yaşayıp, nice engebeli yollarda yürüyen, nice olumsuz durumlarla karşılaşan bir insanın hayalini bir nebzesini bile gerçekleştirmesi başarıdır. Peki konuk olarak ben buradayım. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim ama ben daha en başındayım. Hayalimi gerçekleştirmek için daha nice yollarım var. Ben bu yolda evet yoruldum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melikgazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
3: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
1: Haftanın özeti.
2: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusu ile ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylemlerdir. Eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile

0: olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
2: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
3: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
2: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
2: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ayia İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğuyla batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
0: Mirasın izleri.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım, vay vay.

0: Güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melikgazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusu ile ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylemlerdir. Eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle yetkililerle ilişiği kesilen ve bir yüksek öğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Yayın tekrarı.
6: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
1: Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün miras konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz ki işte mal paylaşımı konularında biraz böyle yakın akrabalar, kardeşler birbirlerine düşebiliyorlar veya uzun zamanlar alabiliyor. Bu yüzden bizi bu konuda bilgilendirecek olan hukukçu Ozan Bülbül bizlerle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz.
7: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
7: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu konuda illaki dinleyen ve izleyenlerimizin soruları da olacaktır. O yüzden bize WhatsApp iletişim hattımız 0352-336-2598. Tekrarlıyorum, 0352-336-2598 numarasından bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Ozan Bey, miras dedik, herkesin başında olan bir konu aslında bu. Bir kişi vefat ettiğinde miras hukuku ne zaman açılır ve mirasçılar ilk olarak ne yapmalıdır? Veraset ilamı nereden, nasıl ve ne kadar süreyle alınır?
7: Öncelikle Kayseriler ekranından herkese merhabalar demiş olayım. Bu vesileyle de geçmiş günümüzde atlatmış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı bu vesileyle herkesin kutlamak isterim. Ek olarak önümüzde bir Kurban Bayramımız da var. Şimdiden herkesin bayramının hayırlı olması dileklerimi de sunmuş olayım. Çok geniş ve kapsamlı bir soruyla başladık. Bugün ele alacağımız konu miras hukuku. Miras hukuku Merve Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi çokça fazla detayı olan, kendi içerisinde nitekim somut olaya göre, yani sosyal hayatta yaşanan problemlere göre çözümlerinin de farklılaştığı, Yargıtay kararlarının çeşitlilik gösterdiği bir alandır. Burada vaktimiz yettiğince nitekim sizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandıracağız. Eğer vaktimiz kalmazsa da arta kalan sorularınız için başka bir yayında inşallah kısmet olursa, çok teşekkürler, ele alabiliriz. Şöyle aktarayım, bir kişi vefat ettiğinde miras hukuken ne zaman açılır sorusunun cevabı şudur. Esasen ölüm anında mirasçılara geçti sayılır. Yani ölüm anı, saati, dakikası, saniyesi her neyse o saatten ve o tarihten itibaren mirasçılara mal geçmiş sayılır. Hukuken böyledir. Lakin bu bir haktır. Biliyorsunuz ki her hakkın kullanması da devletimiz tarafından bazı usullere tabi tutulmuştur. Nitekim mirasta da aynı usul söz konusudur. Bizim alacağımız ilk evrakın adına eski ismiyle veraset ilamı, yeni ismiyle de mirasçılık belgesi denir. Yani kişi ölümü gerçekleşiyor. Ölüm gerçekleştikten sonra hukuken mirasçılara miras emtia malları aktarılıyor, geçmiş sayılıyor ama bunun tescilini sağlamak lazım resmiyette. Hukuken geçti ama kayıtlarda henüz öyle gözükmüyor. Yani buradan şunu da anlamayın. Ölüm gerçekleştikten sonra doğrudan ben tapuya gidip ilgili evi, arsayı üzerime alabilir miyim veya aracı üzerime alabilir miyim? Bunun cevabı hayır. Hukuken evet hakkınız geçti ama resmiyete bunun tescilini sağlamadığınız için henüz malın sahibi olamazsınız. Şimdi zaten ilerleyen aşamalarda da detaylı bir şekilde bunu ele alacağız. Veraset ilamı peki nereden alınır sorusunun cevabına gelecek olursak. Önceden sadece sulh hukuk mahkemelerinden biz bunu hatta izale-i şu davası olarak bilir eskiler. Vatandaş arasında da öyle geçer. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce genelde bu veraset ilamı alınır. Veraset ilamı alınırken şu an yeni bir makam eklendi. Noterden de artık biz bu veraset ilamlarını elde edebiliyoruz. Lakin noterden elde edebilmek açısından hani mirasçılık ilişkisinde soy bağında ya da yurt dışı tebligat usulüdür bilmem nedir öyle çok teferruatlı işlem olursa noter yardımcı olmuyor. O yüzden sulh hukuk mahkemesine başvuru genelde en doğru çözümdür, en garanti çözümdür. Notere başvurularda aynı gün içerisinde teslim alabilirler mirasçılar. Genelde aynı gün içerisinde teslim ettikleri oluyor. Sulh hukuk mahkemesinde mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Ama yine duruşmasız olarak doğrudan veriliyor mirasçılık belgesi. Yani diğer davalar gibi uzun süren bir durum söz konusu değil. Tahminen bir hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde veraset ilamı çok hızlı bir şekilde sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir. Talep eden kişiye verilir. Ha şunun da altını çizmek istiyorum. Bazı vatandaşlar diyor ki bizim diyor veraset ilamımız var. Mesela biri başka biri almış olabilir. Mirasçılardan başka biri alsa bile E-Devleti'nden bunu görebiliyor. Ama sonrasında başka bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa o güne yönelik tekrardan bir başvuru yapılması gerekir. Tekrardan veraset ilamının teslim alınması gerekir. Yine devam ediyoruz. Mirasçılardan herhangi biri kimliğiyle notere başvuru yaptığında da az önce buna teslim alabileceğini söyledik. Ölen kişinin TC kimlik bilgileri veriliyor. Noter Mernis kayıtları üzerinden mirasçıları ve paylarını tespit ediyor. Sistemsel veya hukuki bir engel yoksa belge uygulamada çoğu zaman aynı gün içerisinde daha az önce söylediğim gibi vatandaşlara teslim edilmiş oluyor. Sulh hukuk mahkemesi aşamasında az önce kısaca bir özet geçtim. Evlatlık ilişkisi, soy bağ uyuşmazlığı, gayiplik, birlikte ölüm ihtimali, vasiyetname tartışması veya mirasçılık sıfatına yönelik çekişme bulunması halinde mahkeme yoluna gidilmesi en doğrusu olacaktır. Sulh hukuk mahkemesinde basit bir dilekçeyle başvuruda bulunup ben veraset ilamı istiyorum denilmesi yeterlidir. Mahkeme ilgili araştırmaları yapar, gerçekleştirir. Ondan sonrasında da istediğiniz veraset ilamını sizlere sunulmuş olur. Peki veraset ilamını aldıktan sonrasındaki süreç nedir? İş bitmiş mi olacak? Hayır, şu an sadece kimlerin vefat eden, mütevefa deriz biz onlara, miras bırakan olarak da geçer miras hukukunda. Kimlerin miras bırakanın mallarından faydalanabileceği, yani mirasçı olacağı ve hangi paylara sahip olduğu yine alacağımız o mirasçılık belgesinde tek tek yazılmış olur. Buradan sonrasında biz hakkımızı öğrendik, oranımızı öğrendik ve kimlerin hakkının bulunduğunu öğrendik bu mirasta. Akabinde doğrudan bu veraset ilamını aldıktan sonra intikal işlemlerini yaptırmak için veraset intikal dairelerine gitmemiz gerekiyor. Bu sadece şey açısından da çok önemli. Şimdi miras bana kaldı, ne kaldı? Bunu araştırmak gerekiyor. Yani miras kaldı ama ne kaldığını da genelde mirasçılar yaşayan kişi tam hayatında bahsetmediyse bilemeyebiliyor. Bu durum araştırma gerektiriyor. bazen yeri geliyor mirasçılar tek tek bütün bankalara TC kimlik numarası ve veraset ilamıyla birlikte sorarak babamızın burada hesabı var mı, dedemizin burada hesabı var mı diye sorgulamalar yapıyor. O hesaplar tespit edildikten sonrasında mirasçılar ortaklığın giderilmesi taleplerinde bulunabilirler. Biz size söylediğimiz gibi en başından ele alacak olursak miras bir küldür, yani bir bütündür. Ayrı ayrı geçmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Olağanüstü durumlar hariç, özel durumlar farklı bir pencerede ele alınır. Ama normalde bir kül halinde hareket eder. Yani bir bütün halinde hareket eder. Bu da ne anlama geliyor? Yani atıyorum bir evi kaldıysa miras bırakanın, öldükten sonrasında mirasçı geriye 6 kişi bıraktıysa 6 kişinin 6'sı da el birliği mülkiyetiyle bu mala sahip olmuş olur. El birliğiyle mülkiyeti dediğimizde nedir bu? Yani bir karar alınacaksa ya da atıyorum kiraya verilecekse, satılacaksa vesaire, yani bu ilgili taşınmazla alakalı bir karar alınması gerektiğinde bütün paydaşların aynı şeyi söylüyor olması gerekir. O yüzden burada bir kişi bile farklı söylüyorsa o mal üzerinde alınan karar uygulanamaz. Genelde de vatandaşlar bundan sorun yaşadığı için el birliği mülkiyetinde paylı mülkiyete geçmeyi tercih ederler. Paylı mülkiyette herkes kendi payı oranınca tasarruf etmekte özgür. Yani istediği her şeyi kendi malı üzerinde uygulayabilir. İster kiraya verebilir, ister satabilir, ister yok edebilir, zarar verebilir. Bunu sağlayabilmek açısından yine söylediğim gibi mahkemeye başvurmak şarttır. Az önce ismini geçirmiş olduğumuz vatandaşın izale-i şuyu, yaşlıların daha fazla izale-i şuyu davası olarak bilirler. Ortaklığın giderilmesi davası açılır. Ortaklığın giderilmesi davası mahkemede 1-2 celse içerisinde 2 veya 3 celse uzayabilir maksimum. Akabinde o da çözülmüş olur ve hangi malın ortaklığının giderilmesine karar verildiyse o mahkeme evrakında doğrudan tescilini sağlattırırsınız. Nitekim artık paylı oranlarınıza geçmiş. Onları dilediğiniz her kişiye satabilirsiniz. Bu özgürlüğü elde etmişsiniz demektir. Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi hususunda bir hususu belirtmek istiyorum. Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ve mirasçılar Türkiye'de bulunuyorsa beyanname kural olarak ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde verilir. Yurt dışı bağlantılı hallerde süre değişebilir. O yüzden bir yakınınız vefat ettiğinde 4 aylık süreçte bu işlemlerinizi aksatmamanızı ekran karşısındaki izleyicilerimizden önemli hatırlatmak isterim bu hususu da.
1: Peki aksatırsak ne oluyor?
7: Yani şöyle söyleyeyim, zaten devletin herhangi bir kurumuna gidip bir şey yapılmak istediği zaman devlet genelde vatandaşından harç talep eder, ücret talep eder. Bunlar da oransaldır. Yani mesela intikal vergisinin belli bir oranı vardır. Onda da süreye göre devlet bir farklılık sağlıyor. Devlet yani vatandaşına diyor ki sen benim alacağımı erkenden getirirsen 4 ay içerisinde ben sana ödeme kolaylığı sağlarım vergisel harçsal konularda. 4 ayın sonrasında yapmak istesek o bunun hukuken bir engel var mı? Hayır. Yine istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama ölümü öğrendiğimiz tarihten itibaren bu 4 ay başlar. Yani ölüm tarihi değil. Mirasçı şey diyebilir. Ben öldüm ama ölümden ben 3 ay sonra haberdar oldum. O zaman biz o 4 aylık süreyi 3 aylık şeyden başlatacağız. Bu dediğim gibi biraz daha vergisel ve harçsal konularla alakalı olarak olabiliyor. Yani kısaca özet geçecek olursak ölümden sonra izlenecek temel sıramız şudur. Veraset ilamını alacağız ilk önce. Akabinde terekenin aktif mallarını tespit edeceğiz. Aktif malları nedir? Para, işte banka hesaplarındaki paralar, işte araçlar, taşınmazlar, taşınırlar. Yani maddi değer ifade eden her şey bu kapsama girer. Lakin burada önemli altını çizmek istiyorum ki miras bırakanın sadece aktif mal varlığını araştırıp bir işe karar vermek hiç akıllıca bir hareket değil. Çünkü 3 tane evi olan bir miras bırakanın bazı durumlarda 6 tane evlilik borcu da olabiliyor. Yani mirası kabul eden kişi pozitif yanlarıyla birlikte negatif yanlarını da bu mirasını almış olacak. O yüzden borç araştırması da çok önemli. Yani bu da aynı şekilde yine sosyal araştırmayla yapılabileceği gibi, icra dairelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bankalardan veya işte ticari sicil gazetelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bunlar önem arz eden meseleler. Şunu söyleyeyim, kabul bir beyana bağlı değil. Yani kişi az önce de ifade ettiğim gibi ölüm anından itibaren geçer. Ölüm anından itibaren mirasçıya geçer. Eğer mirasçı bunu istemiyorsa gidip bunu beyan etmesi gerekir.
1: Etmediği durumda
7: artık kendisine geçmiş sayılır.
1: Demek zorunda.
7: Aynen. Ona da biz mirasını reddi diyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten ona değiniriz. Yani borca batıksa tereke deriz biz. Miras bırakanın malına tereke diye hitap ederiz. Eğer tereke borca batıksa zaten miras bırakan mirasçılar da almak istemez o mirası. Ben mirası reddediyorum diye mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Yine onun süresi öğrendiği tarihten itibaren başlayacak. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren gidecek. Sulh hukuk mahkemesine. Bu bir dava değildir. Bunda taraf göstermeyiz. Bundan sonra hukuk mahkemesine sadece mirası reddettiğimizi bildirir, bir yazı göndeririz. O da onu bilir ve ona göre muamele edilir. Biz mirasçılık listesinden çıkartılırız artık. Yarın bir gün başkası veraset ilamı isterse bizim adımız artık orada yer almaz. Neden? Çünkü biz mirası reddettiğimiz için. Burada yine özel durumlar bir araya gelebiliyor. Her mirası red durumu çözüm mü? Bazen değil. Mesela bazı mirasçılar borçlu. alacaklıları yıllardır bekliyor. Bazı özellikle de bankalar. Bankaya çok borcu var. Alacaklısı, banka alacaklı bekliyor ödemiyor. Bekliyor ödemiyor. Genelde de alacaklı vekilleri hani en azından miras kalırsa, hani işe girmiyor, üzerinde bir mal varlığı yok ama miras kalırsa oradan biz alacağımızı alabiliriz diye düşünürler. Borçlu da genelde resmiyete yansıtmadığı için mallarını, burada biz gizleme deriz, mirası reddeder. Esasen alır ama resmiyette reddetmiş gibi gösterir. Bu durumda da borçlu vekilleri bu durumda art niyet olduğunu mahkemeye ispat ederse, borcu ödememek için bunu kasten hareket ettiğini ispat ederse, tekrar söylüyorum, bu mirasın reddi kötü bir niyete dayanmış olduğu için artık o mirasın reddi geçerli olmaz. O mal ilgili kişiye mecburen geçmek zorundadır. Alacaklı da alacağına kavuşmak zorundadır. Hukuken kuralımız budur. Yani vatandaşlara özellikle burada ekran karşısında söylüyorum, kurnazlık ya da hile ya da bir adım daha ön plana çıkayım, işte bir iki kuruş daha fazla kârı çıkayım dediğiniz ne varsa, emin olun kanun koyan meclisteki insanlar, hukukçularımız da sizin gördüğünüz ihtimallerin hepsini, inanın çok çok daha fazlasını bütün ihtimallerin üzerinde değerlendirerek buna yönelik kurallar geliştirdiler. Buna yönelik Yargıtay kararları uygulamaya koydular. Yani kendini kurnaz zannedip, akıllı zannedip hareket etmeye çalışan ne kadar insan varsa, ne kadar da hatta uğrattığını da düşünse, iyi bir hukukçu ve iyi bir hakkını arayabilen bir vatandaş sonrasında uğrayacağı zarar amaç ettiği menfaatinden minimum 3 kat daha fazla olacaktır. O yüzden söylüyorum ki yani doğrusu neyse, hakikat neyse o şekilde davranılması en doğrusudur. Aleyhe davrananın çok daha fazla zararlı çıkartılacağını hukuk arenasında emin olun. Maddi açıdan da çok fazla zarara uğrarsınız. O yüzden hakkaniyetli bir şekilde paylaşım yapılması her husus, her anlamda önem arz etmektedir bizim açımızdan. Bu şekilde ilk sorunuzla giriş yapmış olabiliriz. Hem de geniş kapsamlı bir şey yaptım. Birçok terime değindim ama miras hukuku olduğu için bunlara değinmeden de anlatmam mümkün değil. Ama çok fazla içerisine girersem yayının ana konusundan da kaçmaktan korkuyorum. O yüzden sizin hazırladığınız sorular çerçevesinde ilerleyelim. Ben de çokça fazla uzatmamış olurum.
1: Teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı oldu.
7: Rica ederim.
1: Şimdi biz mirasçı diyoruz ama kimler mirasçı olabilirler?
7: Şöyle aktarayım. Mirasçı her şeyden önce alt soydur. Yani alt soy dediğin nedir? Benim çocuğum. Bunu altını çizmekten utanıyorum. Çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Ne erkek olmasının, ne kadın olmasının ya da başkaca bir cinsel tercihe yönelmesinin bizim hukuk anlamımızda, miras hukuku anlamımızda hiçbir ehemmiyeti bulunmamaktadır. Herkesin hakkı eşittir. Yani bunu özellikle tekrar vurgulayalım. Buna yönelik çokça fazla soru geliyor. Kız çocukları evet, erkekle aynı hakka sahip. Bunu buradan da netleştirmiş olalım bilmeyenler açısından. Kimler mirasçı olur gelir sorusuna gelecek olursak, şunu önemli altını çizmek istiyorum ki vefat eden kişi kimin yakın olduğu ya da kiminle ne kadar vakit geçirdiği ya da kimi daha çok sevdiği hukuken bizim ilgi alanımıza girmemektedir. Yani bizim kanunumuzda kimlerin mirasçı olacağı yazılıdır. Biz bunlara saklı paylı mirasçılar deriz. Yani bu miras bırakan dese bile, ben buna miras kalma, bu mirasçıma miras kalmasını istemiyorum dese bile, onun saklı payı olduğu için kendi miras bırakan bile ondan o hakkı alamaz.
1: Bu vasiyet etse bile bu dediğiniz
7: gibi. Tabii ki. Yani saklı pay dediğim bunlar biraz daha matematiksel terim. Biraz gireceğim ama çok fazla detayına girersem dediğim gibi kafanız karışabilir. En azından şunu bilelim. Mesela alt soyu anladık. Yani mirasçılardan birinci ana zümremiz bizim. Zümrelere ayrılmıştır bizim kanunumuzda mirasçılar. Ana zümremiz alt soydur. Yani alt soy çocuktan oluşur ve çocuğun çocuğundan oluşur. Çocuğun çocuğunun çocuğu da alt soy. Yani ne kadar yaşatabiliyorsanız aşağıya kadar onların hepsi sizin alt soyunuzdur. Ama çocuk olmak zorunda. Nitekim devam ediyorum. Eşiniz. Mesela eşiniz burada hukuken ne birinci dereceden akrabanız sayılıyor ne ikinci dereceden akrabanız sayılıyor. Eşiniz size eş sayılıyor. Yani eşsizsiniz. Bunu kafanızda böyle kodlandırabilirsiniz. Eşin bir sabit oranı yok. Yani ölüm anında kimlerin hayatta kaldığına göre değişiklik gösterecek. Yani örneklendirerek anlatmak zorundayım. Şöyle söyleyeyim. Mesela vefat gerçekleşti. Ölüm anında kimler hayatta? Miras bırakanları kim? Bunun tespitini sağlayacağız. İlk sorumuz şu. Alt soyu var mı? Evet. Oğlu var, kızı var, alt soyu var. Peki eşi hayatta mı? Evet, eşi hayatta. Öncelikle şunu söylüyorum. Alt soy varsa, alt soy hayattaysa, bir kişi bile olsa, bir tane alt soy hayattaysa, yukarıya yani üst soya kesinlikle miras kalmaz. Alt soyun hepsi, bütün mal varlığı alt soyun hepsine geçer. Diyelim ki çocuğu yok. Eşi var, çocuğu yok. O halde hem eşine hem üst soyuna, anne ve babasına miras kalmış olur çocuğu olmadığı için. Ancak burada eşin durumu farklılık gösterecek. Eş aileyle birlikte, çocuklarla birlikte mirasçı olduğu zaman, yani vefat gerçekleşti, eşi hayatta, çocukları da hayatta. Eşine 1/4 oranında gider, eşin oranı orada 1/4'tür. Çocukların oranı da kaç çocuk varsa hepsi oradan bölünür. Yani kalan 3/4 10 tane çocuğa paylaştırılır. Öyle söyleyeyim, eğer 10 çocuğu varsa. Eğer atıyorum şeyle beraber kaldı, anne ve baba hayatta, çocuk yok. Sadece bu durum varsa eş bu sefer miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olacağı için mirasın 1/2'sini, yani yarısını almış olacak. 1/4'ten biraz daha avantajlı bir yere gelmiş oldu eş. Çocuğa kalmış olsaydı çocuğa eşit bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Ancak eş hayattayken söz konusu olduğunda eşe 1/4, çocuklar hayattaysa yok, çocuklar yok, anne baba hayattaysa 1/2 şeklinde geçecektir. Dediğim gibi bu her şeyin önüne göre. Tabii ki miras bırakanın kendi mirasında tasarruf etme hakkı vardır, vasiyetname yazma hakkı vardır. Ama size bu belirtmiş olduğum oranlara eğer artık zarar verilmeye başladıysa oradaki ölüm, biz ölüme bağlı tasarruflara vasiyetname deriz zaten. Yani vasiyetnamede kişi bunu belli eder. Ben öldükten sonra şöyle olsun böyle olsun diye. Söylediğim gibi kendisinin bile söz söyleyemeyeceği bir alandır. Saklı pay. Devlet korur bunu. Devlet kendi vatandaşının miras hakkını korur. Bunun da biraz mantıki temeli şudur. Yani o mirası edinen kişi nihayetinde ailesiyle birlikte bir ömür yaşayarak bunu elde edindi. Birikim yapmış olabilir. Ya da bu birikimi yaparken ailesine zulüm çektirmiş olabilir. Yani onları fakir bırakmış olabilir. Sosyal hayatını yaşamasına engel olmuş olabilir. Yani kanun koyucu bu bütün ihtimalleri bir arada değerlendirerek vatandaşın en lehine olan durumu ele alır. Ha, şuna dair bir parantez açmak istiyorum. Eğer ola ki şöyle kaçan, burada da dillendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim mesleğimiz gereği fazla dilimize aldığımız meseleler, anneye ve aile büyüğüne miras bırakana karşı alenen bir suç işlenmiş olabilir. Nedir bu? Sağken, hayattayken kavga etmiş olabilirler. İşte küfürleşmiş olabilirler. Affedersiniz, cinsel suçlar bile bulaşmış olabiliyor bazı dosyalarda. Yani her türlü çirkinlik yaşanmış olabilir. Burada mirasçılıktan çıkartılması için miras bırakanın sağken bir işlem yapması lazım. Hmm. Yani miras, ben artık öldüğümde buna mirasın geçmesini istemiyorum. Benim bakın 5 tane benim 5 tane ceza dosyam var. Bakın ceza dosyası diyorum size. Yani o mirasçılıktan çıkartabilmek için mirasçının artık iyice haddinden çıkmış, miras bırakana zulmediyor olması gerekir. Aynı şekilde görevlerini yerine getirmiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor olması gerekir. Bu şey demek değil. Mesela anneyle babayla konuşmuyor diye miras bırakılmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü az önce söylediğim gibi o hakkı koruyor devlet. Yani doğduğu andan sonraki o birikimi elde eden aile neleri kıstı ondan? Asıl sorunun cevabı bu. Kanun koyucu bunu arıyor. O yüzden de saklı pay sahibi bırakıyor vatandaşlarını. Yani özel hayatı düzenlerken de bu hususlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Kardeşler kalıyor. Şimdi eşten bahsettik. Çocuklardan bahsettik. Bir de üst soydan bahsettik. Bir de mevcutta kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz de hangi durumda miras kalır? Bunun sorusunu cevaplandıracağız. Kardeşlerin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın çocuğu veya torunu, yani alt soyu bulunmamalıdır. Ek olarak ölen kişinin alt soyu varsa kardeşler zaten mirasçı olamıyor. Bunu söyledik. Bu husus uygulamada çok karıştırılıyor. Örneğin bir kişinin çocuğu varsa kardeşi onunla çok yakın yaşamış olsa bile kanuni mirasçı sıfatıyla hiçbir şekilde pay alamaz. Yani tekrar söylüyoruz. Alt soy varsa kardeşler pay alamıyor. Alt soyla birlikte sadece eş alabilir. Üst soy da alamaz. Mesele bir alt soyun varlığı. Şöyle söyleyeyim. Tekrar altını çiziyorum. Biraz duygusal bir millet olduğumuz için yaşantı esnasında şeyler oluyor. Ama o yani iş adliyeye yansıdığında hukuk kurallarını bilmeden bir dizayn gerçekleştirilirse, bir planlama yapılırsa ne yazık ki sonunda çok olumsuz tecrübelerle karşılaşılmış oluyor. O yüzden hukuk kurallarını ve kaideleri adam akıllı, mantıklı bilip o şekilde plan hazırlamak vatandaşlar için en doğrusu olacağını kanaatindeyim. Ben bu sorunuzu da bu şekilde cevaplamış
1: olayım. Peki evlat edinme alt soy oluyor mu?
7: Yani şöyle söyleyeyim, alt soy sayılır. Tıpkı sizin çocuğunuz gibi ona da bir pay verilir. Ancak orada şöyle bir detay var. Evlat edindiğiniz kişiye miras kalırsa asıl kendi ailesi tespit edilir.

0: binalar, aynı şekilde konutlar, daireler, bunların hepsi birer taşınmazdır. Eğer biz vefat eden kişinin bir taşınmazı olduğu düşüncesindeysek, gitmemiz gereken yer tapu müdürlükleri. Tapu müdürlüklerine az önce bahsetmiş olduğum veraset ilamıyla birlikte gidip başvuru yapıldığında, biz bu miras bırakanın hangi malları var, hangi tapularda kayıtlı diye sorgulama yaptırdıklarında bunu öğrenebilirler. Yine az önce banka detayında örnek verdiğim gibi, bütün bankalara başvurular yapılarak ya da bunu mahkeme de aracı kırılabilir. Mahkemeye başvuru gerçekleştirilebilir. Ben terekenin tespitini istiyorum. Şuralara yazı yazın. Bizim terekemizin tespiti neymiş? Tespit edin. Akabinde biz ona göre paylaşım davası açacağız da denebilir. Yani bunu vatandaş sosyal hayatta kendisi halledebileceği gibi mahkemeye aracı kılarak mahkemeye de toplattırabilir. Akabinde asıl davasına delil olarak kullanmak için. Kendisi de başvuru sağlayarak yapabilir. Takbis diye bir sistemimiz var bizim. Takbis'ten de aynı şekilde. Bu tapu sisteminin entegre edildiği bir sistemdir. Takbis sisteminden de vatandaşlarımız ulaşım sağlayabilirler. Araç kayıtları için araçların trafik, az önce söylediğim gibi, özel bir kayıt sistemleri var. Onların siciline sorgulama yaptı. Emniyete gideriz. Emniyete deriz ki biz bunun mirasçısıyız. Var olan bütün araçların listesini istiyoruz. Yoksa zaten yok diye bilgi gelir. Varsa da var olan bilgileri öğrenmiş oluruz. Tekrar söylüyorum, bu husus çok önemli. Borç araştırması en az mal varlığı araştırması kadar kıymetli bir şey. Çünkü bir matematik işlemi yaptıktan sonra siz karlı mı olup zararlı mı olduğunuzu anlayabileceksiniz. O yüzden hani bir miras kaldı, hadi hurra hemen hareket edelim, mantıklı değil. Şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Neden hemen hareket etmek, aceleci davranmak uygun değil? Mesela atıyorum, kişi mirası reddetme hakkı var demiştim size, hatırlıyorsunuz. Yani vefat gerçekleştikten sonra gidip mahkemeye ben bu mirası reddediyorum diyebilir. Ancak bunu demeden önce zaten mirası kabul ettiğini gösterir bir takım işlemler yaptıysa, hamlelerde bulunduysa, başvurular gerçekleştirdiyse, artık sonradan yapacağı reddi miras hakim tarafından sahih görülmez. Yani samimi gelmez. O yüzden de o talebi reddedilir. İstese de mirası artık reddedemez.
1: Yani borç olduğunu öğrenince bu işlemi değiştirebiliriz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Hani borç olduğunu öğrenince değiştirebiliriz. Ama öncesinde başka bir işlem yapmamış olmamız gerekiyor. Eğer açgözlülükle hemen saldırıp bir şeyler yaptıysak,
1: hemen paylaşayım
0: artık,
1: deyip aynen, mallar var hemen
0: artık
1: alalım.
0: Çok geçmiş oluyor. O borcun da sahibi olmuş oluyoruz. Şunu da özellikle altını çizeyim. Her nasıl ilgili mallar, mirasçılar oransal, az önce bahsettim. Borçlar içinde aynı oranlar geçerli. Yani kalan borçtan kimin ne kadar sorumlu olacağını yine bu miras oranları belirleyecektir. Borcunda tıpkı o kadarı kadar sorumlu olacaklar. Yani alacaktan ne kadar karlıysa zarardan da yine aynı o kadar sorumlu tutulacak bütün mirasçılarımız. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Yani mirasçının kendinden mi para çıkacak burada, yoksa mesela atıyorum diyelim ki bir evi var. Evin işte borçlarını ödüyor. O zaman diyor bu evi paylaşmayın, bunu borçlarını ödeyelim, kalan malları paylaşın diyebiliyorlar mı?
0: Şöyle anlatayım, sizin bu dediğiniz miras sözleşmesi. Mesela mirası nasıl paylaştırılacağına mirasçıların hepsi bir araya gelerek istediği şekilde karar verebilirler. Yani bu az önce bahsettiğim saklı payı bile aşabilirler. Ama tek bir şart var.
1: Borçlar ödenecek yani.
0: Tek bir şart var. Bu bahsettiğim anlaşmada bütün mirasçıların imzasının bulunması lazım. Yani burada şunu bile diyebilir. 10 tane mirasçı var. 10'u bir araya geldi. Dediler ki biz 9'umuzda hakkımızdan feragat ediyoruz. Bu 10'uncuya vereceğiz. Eğer onun da imzası varsa, hepsinin imzası varsa, buna bir kişi bile hayır demediyse, bu anlaşma artık sözleşme geçerlidir. Yani burada kanunun önüne geçmiş oluyoruz biz. Yani burada mirasçılar diyor ki tamam, kurallarınız böyle olabilir ama biz bütün mirasçılar olarak bir araya geldik ve biz böyle bir karar aldık. Biz bunu uygulamak istiyoruz dediğinde artık orada hakim müdahale edemiyor. Tamam diyor. Çünkü orada vazgeçen kişinin de imzası var. Ne demek istediğimi,
1: evet,
0: anladınız
1: anlaşmış
0: mı?
1: Anlaşmış oluyor.
0: Anlaşmış oluyorlar. O yüzden nasıl anlaştıkları tamamen kendilerine kalmış. İster hiç vermez, ister fazla verir, ister az verir. Yeter ki orada herkesin imzası bulunsun. Mahkeme onu irdelemez. Mahkeme onu araştırmaz. Sadece herkes ona imza attı mı, herkes bunu onaylıyor mu, buna bakar. Bunun haricinde başka bir şey bakmak. Anlaşmazlık varsa, ki genelde olur, onda da ortaklığın giderilmesi dediğimiz davaya yönelilir. Yani zaten anlaşamadıkları için o ortaklığı yürütüp bir sözleşme yapamıyorlar, miras sözleşmesi. Ve mahkemeye geliyorlar, diyorlar ki biz anlaşamıyoruz, bir sözleşme de yapamıyoruz bunun paylaşımına dair, siz yapın. Yani siz bizim paylaştırın, satacaksanız da satın, benim payıma düşeni verin. Genelde de satış talebiyle açılır zaten. Hani bu ortaklığın giderilmesi de kanunda başka şekillerde öngörülmüş olabiliyor. Mesela bir tarladan örnek vereyim. 5 tane paydaşı olsun. Eğer bu 5 tane paydaşa biz bu çit çekerek ya da işte tel çekerek bir şekilde adaletli bir şekilde paylaşım yaptırabiliyorsak, hakimin bunu yapmaya da yetkisi var. Yok ki genelde bu mümkün olmuyor ilgili malın niteliği gereği. Mümkün olmadığında da satış yoluyla karar veriliyor. Satış yolu da icra kanalıyla satılması demek. Orada açık ihaleye açık artırmaya koyuluyor. Açık artırmadan herkes tekliflerini iletiyor. Teklifler iletildikten sonrasında en yüksek teklifi verene satılıyor. Satış gerçekleştirildikten sonra herkesin payı oranında mahkeme hesaplarına parasını yatırıyor. Ama satış mahkeme aracılığıyla yapılmış oluyor.

0: Ama burada da yine her mirasçının onayı olması gerekiyor.
1: Yok, hayır.
0: Yok mu?
1: Mahkemeye bir kişi istese, o da tam tersi. Miras sözleşmesi için herkesin imzası olması lazım. Bir kişi olmazsa olmaz. Ama mahkemeye başvuruda sadece bir tane başvuru yeterli. Yani herkesin başvurmasını devlet beklemez. Yani bir kişi sorun yaşıyorsa sorun var demektir. O sorunu çözmek için devlet işe el atar. Ondan sonrasında paylaşımlar yapılır. Ha şu demek, hani o satışta mesela paydaşlardan birisi satışa çıkardı. Genelde de şey olur. Ya işte o baba malıydı, işte manevi değeri vardı, onu niye satışa çıkardın diye o mirasçıya söylenirler. Hiç önemli değil. Satıştan yine kendileri de satın alabilir isterseler. Yani kendileri de aday olabilirler, teklif sürebilirler öne.
0: Madem çok değerli.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Hiçbir sorun yok. O yüzden vatandaşları da genelde duygusal anlamda yıpratırlar. Mesela genelde bazı mirasçıların maddi mal varlığı yerinde oluyor. Mirası paylaşalım diyene aman bekle, aman bekle. Ama onun senin statünde bir hayatı yok. O da ona bir an evvel kavuşmak istiyor. Onun da planı farklı ama öteki bekle diyen de hani bir iki sene daha bekleyelim, daha çok değerlensin, daha çok kazanalım, daha çok ama o yaşayamıyor. O da onu yaptığında ahlaksız veya kötü bir insan olarak değerlendiriliyor. Bunu da herkesin vicdanı var. Elini vicdanına götürdüğünde iyi ve doğruyu yanlışı herkes kendi mahkemesinde diyeyim, vicdani mahkemesinde çok güzel bir şekilde kanaat getirtiyordur. O yüzden dışarıya baskı unsuru olduğunun da özellikle altını çizelim. Hiç kimsenin kendinizi sömürmesine de izin vermeyin arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle de belirtmiş olayım.
0: Şimdi şöyle de var. Akraba ilişkileri bozuluyor. Mesela diyor ki işte benim zaten param var. Ben bu malları diyor izale şuurdan alırım. O zaman diyor şey yapayım, davayı açayım, sattırayım hepsini. Hepsini de ben alayım. En kazançlı ben çıkayım istiyorlar ama işte akraba
1: gerçi işte böyle değil. İşte o yüzden diyorum ki vicdanınızda ve hakkaniyeti uygun gelmediğini düşündüğünüz bir davranışınız varsa şans eseri olabilir yani. Onun Türkiye olduğu için yani, aksi örnekleri muhakkak yaşanmıştır. Ama iyi bir hukuk bilen bir insan sizi çok zararlı çıkartır. Yani ava giderken avlanırsınız, keşke dedirtir yani. Keşke pişman eder insanı. O yüzden yapmayın. O yüzden her şey doğru dürüst bir şekilde ilerlesin. Ahlaklı bir toplumumuz olsun. Kavgalar çıkmasın. Kanun zaten bu tartışmaların önüne geçilmek için düzenlendi. Yani kimin kaça paylaştırılacağı oranları bu kadar detaylı belirlenmesinin sebebi yani devlet desin ki bunu. Bir başkası ses çıkarmasın diye. Yani her nasıl bir teröriste devlete baş kaldırdı diyorsak bunda da aynısı. Yani kızıma miras vermeyeceğim diyen bir insan gerçekten devlete baş kaldırıyor. Bu da devletin kanunu nihayet. Yine aynı şekilde ya da düşük oranda pay vereceğim diyen bir insan da devlete baş kaldırmış sayılır benim gözümde. O yüzden bu hususları mantıklı ve modern bir şekilde ele almak en doğru olanı. Benim ekran karşısında söyleyeceklerim bunlar. Kız çocuklarına da özellikle seslenmek istiyorum. Hakkınızı hiç kimseye yedirmeyin.
0: Aynen öyle. Peki miras kalan kişi borçluysa mirasçılar bu borçlardan sorumlu olur mu?
1: Az önce dediğim gibi mirasçılardan zaten tamamen bunlardan sorumlu olacaklar ama oranları boyunca sorumlu olacaklar. Şimdi bu borçları da nasıl öğrenebilir konusuna geldiğimizde mesela icra dairelerine gidip icra dosyalarını öğrenmek istiyorum diye veraset ilamı olacak ama. Yani kişinin öldüğünü bilecek ki memur, senin de mirasçı olduğunu bilecek ki.
0: Ya sormanda olmadan yine bilgiyi de vermiyor.
1: Tabii ki yani bir menfaatinin olması gerekiyor. Yani bu şey kişisel verilerin yoksa yoldan geçen herkes gidip sorup bizim özelimizi öğrenebilir. Evet. O yüzden mirasçılık belgesi istiyoruz ki bu konuyla alakan var mı yok mu memura ispat edebil diye. Memura sen onu ispat ettiğinde memur sana ilgili istediğin evrakı sunar. Var olan borçlarını gösterir. Yine sadece icra dosyalarıyla sınırlı değil. SGK borcu olabilir. Bankalara borcu olabilir az önce belirttiğim gibi. Yani başkaca kurumlara borçları olabilir. Bunları muhakkak peşine düşmek bir araştırma yapmak gerekir. Araştırma yapıldıktan sonra reddi miras yapıp yapmayacağına o zaman karar vermeli. Ha bazen de şu oluyor. Çok karşılaştığımız bir durum. Çok fakir zannedilen birisi vefat ediyor. Sonradan bir öğreniyoruz ki yani mirasçılarının bile hayal etmediği mal varlığı ortaya çıkmış oluyor. Yani şunu yaşadığımdan söyleyeyim. Mirasın reddi için yanıma gelip sonrasında avukat bey iyi ki yapmamışım diyen çok 5'ten fazladır yani kısa meslek hayatımda öyle söyleyeyim. O yüzden akıllıca planlıca hareket etmek en doğrusu. Bunun da ne zaman hangi süreyle yapılabileceğini de söylemiş olalım. 3 aylık süre içerisinde. Yani tekrar söylüyorum ölüm tarihi değil. Hukukta her zaman süreler öğrenmeden itibaren başlar. Yani kişi atıyorum uzak bir yerde vefat etmiş olabilir. Yurt dışı seyahatinde vefat etmiş olabilir. Bambaşka sebeplerden dolayı haber alamamış olabiliriz. O yüzden bizim sorumluluklarımız o gün itibaren değil, öğrendiğimiz günden itibaren başlayacak ve kural olarak da 3 aydan sonrasında mirası biz artık reddedemeyiz. Yani miras reddedeceksek biraz aceleci davranmamız gerekiyor. Yoksa kabul anlamına gelir. Yani devletimiz burada susmayı kabul olarak görüyor. Mirası kabul ettiğini sayar. O yüzden yapılacaksa bir işlem hızlıca bir an evvel yapılmalı ve miras reddedilmelidir. Burada en kritik şeylerden birini az önce altını çizdim. Tekrar bir kez daha belirteyim. Eğer mirası kabul etmiş gibi hareket eden ya da işte işlem yaptığınızı gösterir evraklar, deliller mevcut ise sonradan yapacağınız mirası red beyanınız herhangi bir işe yaramayacak. Mirası kabul etmiş olacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. O yüzden diyoruz ki terekenin hem aktif mal varlığını hem de pasif olumsuz mal varlıklarını düzgün ve doğru bir şekilde araştırıp o şekilde harekete geçmek gerektiği kanaatindeyim ben.
0: Evet. Peki miras bırakan sağlığında mallarını istediği kişiye devredebilir mi? Yani bu işte çocuklarına falan istediği kişi derken her devir mal kaçırma sayılır mı?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Yani her deviri mal kaçırma tabii ki sayamayız. O zaman insan haklarını ihlal etmiş oluruz. Yani bu şu demek, yaşayan bir insana mesela bir şeysini satmak istiyor. Yapamazsın çünkü sen öleceksin. Olur mu öyle şey? Ama ya şu an hayattayım ben. Bana ne benim ölümümden sonra kalacak mirastan? Ben şu an kendi edindiğim bir malımı tasarruf etmek istiyorum. Satmak, kiralamak veya başka bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki geçerli değildir diyemeyiz. Geçerlidir. Yani sağken yapılan işlemler geçerlidir. Burada kanun koyucumuz bazı kazandırmaları özel tutuyor. Ölüm anında geriye yönelik olarak son 1-2 sene içerisinde karşılıksız kazandırmalar, yani bağış dediğimiz şeyler dikkat çeker. Yani neden yaptı bunu? Tamam, az önce söyledim ya size, miras payları korunuyor. Saklı pay mirasçıları diyoruz biz buna. Peki kendisi vasiyetnameyi aşamayacağını bildiği için yaşıyorken mirasçıları aleyhine bir işlem yapıyor olabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekir. Burada o zaman var denir. Mal kaçırma var denir. Hani bu birden çokça fazla şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen şu oluyor. Baba kendi mirasçısından kaçırmak istiyor, anne baba. Bazen mirasçılardan, kardeşlerden bir tanesi aman onlar bilmesin ben kendi üzerime alayım ki onlar duymadan ben mirasa dahil etmeden bu malı aradan çıkartayım diyenler oluyor. Yani çokça fazla tahayyül bile edemeyeceğimiz Türk milletimizden çok farklı konular geliyor, karşımıza koyuluyor. Şöyle aktarayım, bu durumlarda da kardeşlerin uyanık davranması dediğim kısım orası. Öyle uyanık davranılma durumlarında muhakkak zararlı çıkacaksınız. En başta bunu belirtmiş olayım. Yine devamında buradaki bizim dikkatle ilgilendiğimiz şey işlemdir. Yani burada bir yaşıyor miras bırakan, o dönem hayatta bir işlem yapıyor. O işlem ne işlemi? Satış işlemi mesela, ya da bağış işlemi. Bağış olsun daha güzel örnek olur bizim için. Genelde de böyle yapılır. Mesela gidiyor oğluna, hayatta olan oğullarından bir tanesine evini bağışlıyor. Ama resmi, onun da şöyle bir önemi var. Bağış yaptığınızda ilgili vergi harç oranları farklı. Satış yaptığınızda devletin sizden keseceği haraç, alacağı vergi farklı. Yani bunları da devleti kandırmamanız gerekiyor. Yani siz oraya gittiğinizde biz buna muvazalı işlem deriz hukukta. Muvaza şu demek, sen aslında bir işlem yapıyorsun görünürde ama niyetin başka bir işlem. Ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Başka bir niyetin var ama gösterişte başka bir işlem yapıyorsun. Bizim olayımızda, baba örneğindeki olayımızda konu tamamen şu. Baba esasen bağış yapmak istiyor oğluna ama bunu satış olarak gösteriyor. Bu muvazalı işlemdir. Bundan zarar gören herkes bu işlemin iptali için dava açabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok.
0: Tam şunu soracaktım. Gelinine satmış gibi gözükse, yani para almış gibi görünse,
1: her kim yine olduğu önemsiz. Söylediğim gibi biz işlemle ilgileniriz.
0: Yani tarafla değil. Yani çocuklarından birine değil de başkasına yapsa bile araştırılır.
1: Gene aynı. Kim olduğu hiçbir önem arz etmez. Niyeti neydi o işlemi yaparken? Ciddi miydi yoksa arkadan başka bir şey mi planlıyordu? Biz bununla ilgileniyoruz. Eğer planlıyordu diyorsak o işlem iptal artık. Ondan zarar gören herkes bu işlemin iptali için başvuruda bulunabilir. Yani mal kaçırma dediğimiz genellikle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Onda da tapu iptal tescil davaları gündeme geliyor. Tekrar söylüyorum, çokça fazla zararlı çıkarsınız mal kaçıracağım derken. Yani uzlaşmak varken, akrabalarınızın kalbini kırmamak varken bir araya gelip bir şeylerden feragat edilebilir. 3 aşağı alınabilir, 5 yukarı alınabilir ya da ihtiyaç durumuna göre farklıca dağıtılabilir. Ama ahlaklı olmak her işin temelidir. Annenizin babanızın mal varlığı içinde geçerli, bu sosyal yaşantınız içinde geçerli veya hukuki adli önem arz etmeksizin her alanda ahlak bizim en temel öncülümüzdür, düsturumuzdur. Ahlaklı davranırsak bu sorunların birçoğundan uzak kalmış oluruz. Bunları bilmek de gerekir çünkü ülkemizde çokça fazla ahlaksız var. Yani o ahlaksızlara karşı önlem alabilmek, hakkımızı bilebilmek, hakkımızı koruyabilmek de hepimizin görevi. O yüzden bu hususlarda akıllı, planlı ve mantıklı bir şekilde hareket etmek her zaman en doğrusu olacaktır. Ancak dediğim gibi her devir malın kaçırıldığı anlamına gelmez. Yani ben ya da miras bırakan kişi ölmeden önce tabii ki bir şey alıp satabilir. Ya da biz onun ne zaman öleceğini de bilmiyoruz ki zaten. Alıp satabilir. Bu işlemler tabii ki geçerlidir. Ancak niyet başkaysa, başka bir planlama varsa, aman şunu şöyle yapalım, aman bunu böyle yapalım, iyi bir hakim bunu mutlaka ortaya koyacaktır. Fark eden, önüne koyulacak delillerle vatandaşın da burada yardımcı olması gerekir. Varsa meslektaşlarımızın orada da onların da güzel hizmet vermesi gerekir. Ortalığı aydınlatır, yani durumu aydınlatır maddi gerçekliği ve karşı tarafta bu planı yapan kişi daha zararlı çıkar maddi açıdan. Hem yargılama giderleri için söylüyorum, hem de sosyal anlamda söylüyorum. Ahlaki değerlerini de kaybetmiş biri olarak anılacak ve saygı gördüğü, hiç kimseden sevildiği, hiç kimseden artık beklediği o saygıyı ve sevgiyi göremeyecek olacak.
0: Evet.
1: Ben kalırsa da en kıymetli miras odur. Bütün mallardan daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Diğer türlü zaten kazanılır da.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ozan Bey, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Mirasçılardan mal kaçırma, en çok hangi örnekler karşımıza çıkıyor, bunlardan da bahsederseniz hem de programı toparlamak adına çok güzel olur.
1: Tamamdır o halde. Ben de hafif toparlayıcı bir konuşma yapayım. Az önceki aslındaki soruyla da biraz da bağlantılı. Evet. Yani muris muvazası, muvazanın tanımını az önce yaptım. Muvaza görünürde başka ama zihinde başka bir işlemin olması. Yani kandırmaca bir işlemin yapılıyor olması demektir. Muris muvazasına geldiğimizde de yani bu muvazanın muris tarafından, murise ilgilendirir bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve mirasla alakalı olması lazım. Mesela biz normal özel hayatımızda gidip size şu an bir araba alım satış sözleşmesi yapabiliriz. İkimiz birbirimizin mirasçısı değiliz. Buna hukuki herhangi bir engel yok. Oraya gittiğimizde yine muvazalı işlem yapabiliriz biz sizle. Ben aslında sizden para almıyorumdur ama oraya harcı düşük göstermek için, devlete az para ödemek için ben oraya satış diye göstermişimdir. Sizden para almamışımdır. Daha sonrasında başkası gelip bu davayı açtığında yine muvaza var. Yine bizim işlemimiz iptal olur. Devleti kandırdığımız için. Usulü kurallara uygun davranmadığımız için. Burada başka bir kıstas var. Şimdi mirasçılara iş geldiğinde bu durumun mirasçılık ilişkisi içerisinde gerçekleşiyor olması gerekir. Yani bu da nedir? Az önce belirttiğim gibi baba sağ veya anne sağ. Çocuğun birinden nefret ediyor. Niye bilmiyorum. Sevmiyor. Almasını da istemiyor. Yaşantısını sevmiyor. Bir şeylerini sevmiyor belki de. Geliyor, ben çocuğumun miras almasını istemiyorum. Ama yani saklı pay anlatıyoruz. Şöyle böyle, çocuğun sana küfretti mi? Hayır. Çocuğun seni dövüyor mu? Hayır. Çocuğun ne yapıyor? Beni aramıyor.
0: Ama işte bir de baktı bakmadı meselesi çok fazla.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim.
0: İşte kızım bana baktı, oğlum bana baktı ama şimdi işte şunu istemiyorum.
1: Hukuken bizim bakım sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme var. Hani yaşlanan kişi dilerse bu miras malı o özeldir mesela. O vasiyetname de onu ayrı olarak ayırabilir. O miras arasında değerlendirilmez. Mesela bir bakıcı tutabilir. O bakıcıyla bakım sözleşmesi yapar. Der ki ben öldükten sonra evlerimden biri bakıcıma kalacak. Artık o saatten sonra o ev o bakıcının, yani o mirasa dahil edilemez. Kaç sene baktığı, kaç ay baktığı, ne kadar baktığı, iyi baktığı değil. Hiç önemli değil. Sadece işini düzgün yapması ve sözleşmede miras bırakan ona vermiş olması yeterli ilgili daire. Burada saklı pay devreye girmez. Çocuklarda genelde şu oluyor. Anneme ben baktım, babama ben baktım. O yüzden benim daha fazla almam gerekir. Hayır. Yani net bir şekilde hayır. Bunun cevabı hayır. Vicdani olarak tabii ki bunu değerlendirmek gerekir. Ben bunu kanaat ediyorum. Ama onu da şöyle değerlendirmek lazım. Giderlerini mesela anne kalıyor. Genelde de Türk toplumu vicdanlı olduğu için kardeşlerden bir tanesi bakıyorsa diğer kardeşler giderlerine yönelik harçlık gönderiyor. Hmm. Ne bileyim barınmasını karşılıyor veya sağlık harcamalarını gideriyor. Yani esasında maddi bir menfaat de sağlamış oluyor o bakıma. Tek başına da bakmıyor ona. Yani yine öyle bir durum yoksa hakkaniyetli olan, oranın daha fazla harcaması olduğunu düşünüyorsanız biraz daha onu faydalandırmak doğru olanıdır. Hakkaniyetli olanıdır. Ama kanun ne diyor diyecek olursanız, kanun sadece matematik diyor. Kanun sadece oran diyor. Ne cinsiyet diyor, ne yakınlık diyor, ne de bambaşka bir şey söylüyor. Bize dediği tamamen bu. Biz bu oranlardan ilerleriz. Miras kural olarak dediğim gibi 3 ay içerisinde sadece reddedilebiliyor. Muris muvazasını dediğim biraz iki çeşit örneğinden bahsettim. Yoğunluklu olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Baba kaçırıyordur veya kardeş sağken oradan kaçırmaya çalışıyordur. Şunu da değerlendirelim. Yapılan işlem gerçekten bakıldığında mirasçılara zarar verilmek istediği anlaşılıyorsa bu işlem iptal edilecek ve her şey en başa geri dönmüş olacak. Bu işlemi yapmaya kalkışan kişi de çok büyük maddi zarara uğramış olacak. Yani planlarının aksine daha zararlı çıkmış olacak diye toparlamış olayım ben.
0: Ki bunda bir zaman aşımı var mı? İşte çocukken vermiş diyelim oğluna. İşte diğer oğlu da diyor ki diyor o onu mal kaçırmıştı. Hani babam şimdi öldü. İşte onu ben alayım.
1: Orada ölüm tarihinden geriye yönelik olarak hesap ederiz. Anladınız mı? Ölüm tarihi olacak. Ölüm bir ölüm anı olacak. Ölüm anından geriye yönelik olarak az önce de söylemiştim esasen. Bağışlama mı yapıldı, satış mı yapıldı? Bağışlamaysa...
0: Yani zaman aşımı yok.
1: Var. Zaman aşımı konusunda şöyle. Zaman aşımı başvuruyla alakalı. Sizin sorduğunuz soru şeyle alakalı. Kişi miras kalıyor. Mirası reddetmiyor. Miras. Doğru mu anladım?
0: Evet,
1: soru
0: evet.
1: Tekrar eder misiniz bir kez daha?
0: Çocukken babası oğluna veriyor. Diğer oğlu da ölünce diyor ki... ona diyor çocukken işte atıyorum 10 yaşındayken babam evi vermiş.
1: Zaman aşımı diyor. Süresi yok. Mahkemede hiçbir şey yani kesin bir hak düşürücü süre söz konusu değil. Sen mahkemede gerçekten bunu sana zarar verdiğini ispat edebileceksen başkaca delillerin varsa.
0: Yani 10 yıl önce versin, 20 yıl önce versin. Sizin,
1: ya ama şunu söylemek gerekir. 20 yıl önce devredilmiş olan bir şeyin ne denir onun adına emtianın veya malın peşine düştüğünde mahkeme şeyi sorar. Yani adam 20 yıl önceden senin zararına hareket etmek
0: aklın için. Neredeydi,
1: aynen neredeydi? Hem neredeydi hem de böyle bir şey bekliyor olmak da bence hastalıklı bir düşünce. 20 sene önce devri gerçekleşen bir işlemin iptalini savunmak benim mirasımı kaçırmak için yaptı diye ve adam 20 sene sonra öldüyse dediğim gibi bu talep muhakkak
0: reddedilecektir. Bazı insanlar yapabiliyor.
1: Yapabiliyor ama art niyetli talepler bunlar. Bunlara boyun eğmemek gerekir. Hiçbir şekilde de duygusal sömürüye, aile yaşantısına, kültürel söylemlere, dini söylemlere aldanmamak gerekiyor. Nitekim herkes sosyal hayatında parayla ilgili özellikle bunu size söyleyen insanların parayla ilişkisine bakın. Parayı ne kadar sevdiğine veya hayatında ne kadar ağzından düşürmediğine bakın. Niyetini daha iyi anlamış olacaksınız. Hakkaniyetli olmak en doğrusudur. Hukukta verilen karar doğru olmuyor. Her karar doğru olmayabiliyor. Önemli olan kendi mahkemelerinizde, vicdanınızda kurduğunuz mahkemelerde verdiğiniz kararlardır. Diyerek son sözümü de söylemiş olayım. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum Merve Hanım yayın için. Dediğim gibi yarım kaldığının farkındayım. Evet. İnşallah daha müsait bir zamanımızda başka bir yayında ele alırız. Bizi izleyenlere de tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kayseri ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, bizi bilgilendirdiniz.
1: Rica ederim.
0: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Ozan Bülbül bize miras hukukundan bahsetti. Çok önemli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: adalet terazisi sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de. Mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusu ile ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı. 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

23 Şubat 2020. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'daysa 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

1 Mart 2020, Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. 11 Mart 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de Covid-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020, COVID-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020, COVID-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020, Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020, Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020, Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020. Yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs

0: Şimdi reklamlar.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay,
0: göz

dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Yayın tekrarı.

düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseler takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben malum şair Fatih Yılmaz. Bir Mahalle Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili kardeşim, dostum, yeminli malum şair Muhammed Kutup Bayram. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
1: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gündemi takip ediyoruz. O şekilde.
0: Maşallah. Uzun zaman oldu.
1: Evet.
0: Birlikte yayın yapmayalı. Sizleri özledik.
1: Bir buçuk yıl oldu mu? Olmuştur da hemen.
0: Yaklaştın evet, neredeyse. Evet, malum gündemimiz yine çok yoğun.
1: Evet.
0: Bir önce vergi barışı dediler, sonra vergi paketi dediler, sonra yapılandırma, taksitlendirme dediler. Komisyondan geçti, şu anda genel kurulda görüşülüyor. Acaba bu vergi paketin içinde neler var?
1: Torba yasa niteliğinde geliyor yine. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar torba yasa 60'tan fazla torba yasa çıkmış. En son hatırladığım saydığımızda 68 mi 67 adet torba yasa çıkmıştı. Tabii burada işte maliye politikalarını ekseriyetle ilgilendiren belli bazı düzenlemeler içeren bir dizi yasanın içeriğini oluşturan bir torba yasadan bahsediyoruz. Bu torba yasanın içerisinde de ekseriyetle, kahir ekseriyetle vergiyle beraber olsa da ölçekte ekonominin biraz daha canlanması açısından sıcak paranın özellikle körfez sermayesinin ve küreseldeki sermayenin Türkiye akışı için bir dizi vergi düzenlemesiyle beraber bir muafiyet getiriliyor. Sanki biraz offshore ülkesi konumuna doğru ilerliyor gibiyiz. En azından dış sermayenin, küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesi anlamında yapılan düzenlemelerden bunu hemen sezinliyor, anlıyoruz. Zaten özellikle biliyorsunuz Körfez'de yaşanan bu Hürmüz Boğazı olaylarından sonra güvenlikli ticaret yollarının artık bir nebze güvenli olmadığı kanaatiyle beraber ve bu noktada da savaşa bakış açısı, tarafları belli dengede tutma anlamında yani dış politika anlamında sağlıklı bir politika yürüten Türkiye bu noktada kazanımlı oldu. Bir güven veren bir ülke konumuna bürünmüştü. Şimdi güven verirseniz bu haliyle başka şeyler açısından da güven verir. Çünkü her konu bir şekilde savaşta olsa konu sonucu paraya ve ekonomiye varır. Dolayısıyla burada bir ticari ağın olması ve ticari yolların buraya çevrilmesi, paranın burada konaklaması veya paranın buraya doğrudan yabancı yatırım olarak girmesi gibi hususlarda Körfez'de bulunan bu gibi cazibe merkezini Türkiye'ye kaydırma gibi bazı endişe kaygı demeyelim de bir fırsat eşiği aralanmış ve bu noktada da hükümetimiz böyle bir çalışma yapmış ve nihayetinde 2 hafta önce meclise sunuldu. Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu ve orada da görüşüldükten sonra içinde bazı kritik değişikliklerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurulu'na Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bu torba yasa sunuldu. Şu anda da görüşmeler halinde ve ilave bir değişiklik olmadığı takdirde bu şekilde yasalaşırsa bana kalırsa çok büyük önemli değişikliklere gebe. Ben şöyle söyleyeyim, torba yasanın içeriğine şöyle baktığımız zaman ekseriyetle şöyle ortalama birkaç başlıkta değerlendirirsek evet. Fatih Bey, ihracatçılara yönelik olarak getirilmiş birkaç tane vergisel düzenleme var ve devamında yurt dışına yapılacak hizmet ihracına yönelik olarak yine aynı şekilde vergisiz bazı hareketler ve çalışmalar olacak. Özellikle nakil halinde yani transit ticaretle vergilenmemenin önüne geçme noktasında da aynı şekilde bir düzenleme görüyoruz. Yapılandırma, tırnak içerisinde söylüyorum, vergi ve SGK borçlarına yürük yapılandırma diye geçen o şaya yani kamuoyunda görünen viral olan konuya ilişkin olarak bir düzenleme var mı? Bunun bir yapılandırma olmadığını birazdan anlayacaksınız konunun içerisinde. Ve dahi devamında en önemli şeylerden bir tanesi bizim daha önce gri listeye girmemiz. Yani ülke CDS puanımızı 800'lere kadar zıplatan varlık barışı uygulamasının ki Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün veya bir gün önce açıklama yapmıştı. Bu düzenlemenin daha önce bizi gri listeye sokan düzenlemelerden farklı olduğunu söyledi. Bunun çok bir farklılık olmadığını burada bugün konuşacağız diyorum. Buyurun.
0: Evet, dediğiniz gibi en önemli varlık barışı dedik yani. Bu varlık barışı kimleri kapsıyor? Hangi işte mükelleflerimiz özellikle soruyor veya mükellef olmayan kişilere soruyor. Bu varlık barışı mükelleflerimize ne kazandıracak ve ekonomimize ne kazandıracak?
1: Tabii varlık barışını önce mükellef demeden önce bunun tekli şahıslar üzerinden de gitmekte fayda
0: tabii
1: var.
0: Ki.
1: Çünkü varlık barışı İki sınıfa ayırabiliriz Fatih Bey. Bir yurt dışı varlık barışı, diğeri ise yurt içi varlık barışı. İki başlıkta ayırabiliriz. Bunu kanun metninden ben çıkarıyorum. Yani buna ilişkin olarak küçük bir rehber hazırlasam bunu böyle iki başlıkta ayırırım. Bunun yurt dışı varlık barışı en önemli kritik yönü aslında buranın. Çünkü yurt dışındaki kaynağı belli veya belirsiz paranın bir şekilde ülkemize getirilerek bir sistem dahiline, sisteme sokulması ve bunun bir miktar vergisini ödedikten sonra bu ülkede artık bir nevi temizlenmesi, yani bir nevi yerelleşmesi ve ayrıştırılması işleminin diğer adı. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben bu tip yasalara çok karşıyım. Çünkü daha önce biz bunun CDS kredisini 800 lira çıkarak bunu çok büyük bedelini ödedik. Sebebi de şu: sizin ülke puanınız, CDS puanınız 150'lerdeyken bir anda 800 lira sıçraması, bu oldu, başımıza geldi. Şuna sebep oldu. Biz yurt içindeki bütçe açıklarımızı, yani kamu harcamalarımızı finanse edebilmek, dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için muhakkak ne yaparsınız? Yani sizin geliriniz giderinizden düşükse, yani gideriniz daha fazlası, ne yaparsınız? Aradaki açığı gider, borçlanırsınız. Bu noktada da borçlanırken kişinin analizi ve şeyi çıkarılır. Bir bankaya vardığınız zaman sizin kredi kartı ödeme geçmişinize bakılır, daha önceki kredi geçmişlerinize bakılır, gelirlerinize bakılır, gelir yaratma potansiyelinize bakılır, giderlerinizi ödeyebilme aralığınıza, sıklığınıza ve geciktirme puanlarınıza bakılır. Her şeye bakılır. Bu ülke için de böyle. Yani devlet ister yurt içinde devlet iş borçlanma senetleriyle, ister yurt dışında Eurobond ve diğer tahviller aracılığıyla borçlanmaya kalktığı takdirde bu noktada CDS kredisine bakılır. CDS kredinizde 800 lira çıkıyorsa kusura bakmayın, siz aylık 8'den 10'dan borçlanmaya devam edersiniz. Onun için de dış bizim özellikle kamu borç yükümüz çok fazla. Biz sürekli faiz ödüyoruz ve geçmiş yıllardan çok çok daha fazla ödüyoruz. 3 yıldır, son 3 yıldır. Ocak ayı ve Şubat ayındaki toplam ödemiş olduğumuz faiz 1.8 trilyon TL'ydi. Ve 2 ayın geliri tamamen bu faize gitmiş. Bunu önleyebilmek için devlet bir adım attı. Şubat ayına 17'sine geçici vergiyi getirdi ki Nisan'daki kurumlar vergisini getirdi. Şubat'ta tabiri caizse kırdırdı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben bu yasayı arkasındaki niyet, kasıt da az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Çünkü başımıza gelenlerden biliyoruz daha önce. Çok masumane bir yasa olarak, yasal düzenleme olarak görmüyorum. Neyse, teferruatına girelim. Yurt dışı varlık barışı. Siz yurt dışı yerleşik kişiyseniz, yerleşikten kastımız 6 aydan fazla yurt dışında bulunan, Türkiye'de ikamet etmeyen, artık yurt dışında ikamet eden yabancı ve Türk vatandaşların yurt dışında bulunmuş olan parayı Türkiye'ye 7. ayın 31'i tarihi 2026 tarihine kadar transferi halinde, bunun üzerinden transfer edilen banka nezdinde %5 vergisi, yani stopaj yapılıyor. Kalan kısmının tasarrufu Türkiye içerisinde artık reel, legal bir şekilde sisteme entegre edilmiş bir şekilde bu paranın kullanımı sağlanıyor. Ancak devlet diyor ki bu noktada parayı, eğer diyor, getirmiş olduğunuz para söz gelimi 10 milyon dolar. Bunu yurt içine getirdiğiniz takdirde yurt dışından, bunu 5 yıl boyunca veya da yıllar itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl boyunca ülkede aynı banka veya başka bankalarda açılacak vadeli mevduatlarda değerlendirirseniz, parayı burada tutarsanız, ben bu üzerinden kesilecek olan vergiyi 5'ten 0'a kadar indirebiliyorum diyor. Yani örnek veriyorum, 1 yıl tuttunuz 4, 2 yıl tuttunuz 3, 3 yıl tuttunuz 2 gibi 0'a kadar ben bunu vergilendirilmek için bu parayı yalnız 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutacaksınız. Bu beni şu anlamda da biraz tedirgin etti. Ülke ekonomisinde biz hatırlarsınız, doların böyle vura vura vura vura yukarı çıktığı günleri hatırlıyorsunuz. O dönem içerisinde ülkeye döviz girdisi olsun veya dövizlerini, Türk vatandaş dövizini bozdursun diye belli bazı teşvikler ve düzenlemeler gelmişti. Yurt dışından gelecek paralarla ilgili de bu düzenlemeler geldiği gün, günün o günkü gerçekleri, bir kur atağı vardı. Biz bundan dolayı şu maliyetlere de yansıdığı için enflasyon olarak bugün hala bundan cebelleşiyoruz. Evet. Yani bu 3 yıl önceden bahsediyorum, 4 yıl önce. Dolayısıyla acaba hükümetimiz şey mi bekliyor? Yani kurda bir atak mı bekliyor? Biliyorsunuz şu an reel piyasada da kurun, bugünkü kurun gerçek değerinde olmadığı, bugün 45 TL olan doların olması gereken rakamın en az 75 TL olması gerektiği gibi bir algı da var ki bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir algının oturmuş olması da hatalı. Dolayısıyla böyle bir şey, bir beklenti mi var? Ülkeden bir döviz çıkışı veya kurda bir atak ya doların globalde bir değerleme riskini mi öngörüyor da acaba böyle bir düzenleme getiriyor? Bunu biraz düşünmüş oluyorum. Peki bunun dışında yurt içi varlık barışı ne? Bu burada kanun koyucu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi diye ayrım tutuyor. Yani sen ben Ahmet Hasan Hüseyin değil de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı var yurt içi varlık barışından faydalanmak için. Sizin yastık altında ekonomi dışında tutmuş olduğunuz bir paranız varsa bunu getirip ekonomi içerisine, sistemin içerisine dahil ettiğiniz takdirde bundan yine aynı şekilde aynı vergi oranı %5 vergisini ödediğiniz takdirde herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutman haricinde ise bu vergi %0'a kadar gidiyor. Diğer varlık barışı yasalarından burada bir farklılık var. Özellikle bu yurt içi varlık barışı için söylüyorum. Taşınmazlar bu sefer bu yasanın içerisine alınmamış. Eskiden taşınmaz şirkete kayıtlı değilse, biliyorsunuz bir taşınmazı şirkete kaydettirmek, aynı sermaye olarak konulması demek değer artış kazancını gerektirir. Değer artış kazancı ödememek için şirket dışında tutulur bu tip kıymetler. Şirkete aktarılmaz. Arada bir kira sözleşmesi gibi muvazzalı birçok işlem yapılır. Halbuki orayı gerçekten şirket çoktan kullanıyordur. İşte eski varlık barışı yasalarında taşınmazları da ekonomi içerisine sokulmasını sağlıyor idi. Burada varlık barışında taşınmazların varlık barışı kapsamına alınmadığını görüyoruz. Peki yaptık bunu. Bu para nereden buldum diye ilk sorulan sorulardan bir tanesi buluyoruz. Nereden buldum bunu derler mi üstad? Demezler, dememeleri lazım. Çünkü bu nereden buldun sorusunu tam da önünü kapatan bir düzenleme aslında. Peki inceleme yapılabilir mi? Bir önceki varlık barışından önceki varlık barışında hüküm tam açık olmadığı için devlet ilgili kişiler hakkında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri hakkında inceleme yaptığında bunun varlık barışında bildirilen kısmın dahil edilip edilmeyeceği, inceleme kapsamı dışında bırakılmayacağı muallaktaydı ve bu konuyla ilgili tahriyat yapılan kişiler de kendileri dava açtılar ve davayı nihayetinde Danıştay'a kadar giden dava kazanıldı çoğunda. Devlet bunun önüne geçebilmek için bir önceki varlık barışında düzenlemeyi sadeleştirdi ve vergi incelemesinin yapılamayacağını, yapılması halinde bu konuyla ilgili bir fark bulunduğu takdirde bundan düşüleceğini, bu konuyla ilgili değilse bundan düşülmeden diğer tahriyatı yapılacağına dair açık açık hükümler getirmişti. Burada da aynı hükümleri birebir getirilip buraya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne vergi incelemesi olacak yurt içi varlık barışlarına ya da yurt dışı varlık barışlarına getirdiğiniz takdirde ne de tahriyat yapılacak. Siz incelemeden kendinizi korumuş olacaksınız ve bu şekilde bizi tekrardan gri liste gibi şeylere sokabilecek, garabet durumuna sokabilecek bir yasa şu anda meclis gündeminde ve konuşuluyor, görüşülüyor. Ha, reel politikte gerçekten bu yapılmalı mı? Acaba oyunun kuralları değişiyor mu? Yani artık bir devlet başkanını helikopterle alıp götürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Acaba demokrasinin kuralları artık eskisi gibi geçerli olmayacak bir döneme mi giriyoruz? Artık global ticaretin bitip bölgesel ticaret veya yakın pazar stratejisine mi dönüyoruz? Bu gibi durumlarda açıkçası hani böyle bir yasalar artık normal ve olağan olacak mı? Tabii orasını bilmediğimiz için bu noktada bir şey de diyemiyoruz.
0: Peki üstadım, bu varlık barışına şu anda genel kurulda görüşülüyor. Bir eklemeleri ve çıkarmalar öngörüyorsunuz mu?
1: Varlık barışında bir ekleme veya çıkartma olmaz. Sebep ne? Daha önce görüşülen, çıkan, yasalaşan varlık barışlarıyla birebir olduğu için bence sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Burada birebir geçer. Ha, belki taşınmazlar son dakika girebilir. Ona dair bir duyum aldık. Taşınmazlar sokulabilir bu noktada. Onu da böyle bir şey de bekliyoruz yani.
0: Bir de yine Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir vergisi istisnası deniyor.
1: Evet.
0: Yine vatandaşlar, mükelleflerimiz bunları yani bu nasıl bir uygulama ki 20 yıl gelir vergisine istisna olacak biz? Çünkü ülkemiz vergiyle dönen bir ülkemiz.
1: Evet. Şöyle, bu tamamen vergide adalet ve güvenlik müessesini yok eden bir düzenleme. Sebebi ne? Bir kere ülkeye geri dönme değil. Böyle bir şart yok. Sadece tek şart şu. Düzenleme Türkiye'ye evet, Türkiye'ye dönmekten kasıt var. Bir yerleşme istiyor ancak nihayetinde 6 aydan fazla bir ikamet ya da ikametini buraya alma gibi bir durumu var. Düzenlemede Türkiye'ye yerleşmeden evvelki son 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşilmemiş, yani ikametgahı olmamak ve tam mükellef sınıfına girecek bir hususa dayanan bir temasın olmaması gerekiyor. Yani tam mükelleften kastımız ne? Türkiye'de yerleşmiş olma kriteri veya kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması hususu burada irdelenmiş oluyor ve diyor ki tam mükellef olmamak şartıyla ve geri dönük 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşmemiş olmak. Yerleşmekten kastı ne? 6 aydan fazla Türkiye'de kalmamış olmak ve ikametgahın Türkiye'de olmaması. 3 yıl. Bu şartı sağlayan kişiler için artık önündeki tüm yurt dışındaki özellikle elde edilen kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna edileceğine dair bir hüküm getiriliyor. Şimdi ben öyle bir şahsın düşünsenize. Ben Türkiye'de yerleşeyim. Yurt dışında yerleşmemişim. 3 yıl önceden böyle bir şeyim yok. Böyle bir şahıs geliyor buraya. Yurt dışındaki bu parayı, yurt dışındaki kazancında vergilendirilmeyecek buraya. Transferini gerçekleştiriyor. Bu da yine aynı şekilde bir paranın buraya ülkeye çekişiyle ilgili bir düzenle bu aslında. Getiriyor ve burada onunla beraber ticaret yapıyorum. Sizce rekabetçi olabilir miyim? Yani tabii ki değil, kesinlikle değil.
0: Değil, olmaz çünkü.
1: TÜRMOB'un biliyorsunuz geçenlerde buna ilişkin bir itirazı oldu, evet. Ve komisyondan geçen bir çalışması oldu. Özellikle futbolcularla ilgili de bir düzenleme. Bu 20 yıl boyunca vergiden muaf olması, eğer yeni bir transfer yapıyorsunuz falan. İspanya'da buna benzer bir düzenleme 5 yıllığına Beckham için getirilmişti, Beckham'ın transferinde. Ama şimdi mesela buradaki bir düzenleme 20 yıl boyunca yurt dışından gelecek bu şahıslara vergilendirmeme göre ve hiçbir şekilde asla rekabetçi olma ihtimalimiz yok. Evet, şimdi kesinlikle. Evet. Paranı transfer ettin, varlık barışından yurt dışından getirdin. 3 yıldır da ikamet etmiyordun. Varlık barışından paranı transfer ettin. 2, artık yurt dışında kazanç elde etmeye devam ediyorsun. Bunun sıfır vergisi Türkiye transferi de edebiliyorsun. Bu da problem yok. Yani hiçbir şekilde rekabet edebilme şansını elde edemiyorsun bu şahıslarla diyelim. Bu çok kötü bir şey. Yüksek gelir grubunu ülkeye çekme gibi bir amaç var ama buradaki yüksek gelir grubunun durumunu çok da iyiye götürmez.
0: Kesinlikle, yani dediğiniz gibi, yani buradaki normal vatandaş nasıl bir rekabet içerisinde olacak?
1: Bunun tabii ben
0: vergisi,
1: bu
0: gelir vergisi, kurumlar vergisi, şu andaki maliyetler zaten yüksek. Evet. Bununla nasıl mücadele edilecek?
1: Şurası yanlış anlaşılmasın. Bu beyefendiler Türkiye'de hiç vergi ödemeyecekler değil. Faaliyetlerinden dolayı hem kurumlar hem de KDV ödeyecekler. Yurt dışındaki kazançlarından dolayı ödemeyecekler. Dolayısıyla buradan buraya transfer ettikleri vergilendirilmemiş, örnek veriyorum, kazançlarını burada ekonomiye sokacaklar. Siz burada bir şirketseniz hangi kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz? Vergilendirildikten sonra kazancı yatırımlara döndürürsünüz. Dolayısıyla bir rekabet eşitsizliği kesinlikle var bu noktada. Dedim ya, bu paket tamamen yurt dışı sermayenin ülkeye girişini amaçlıyor. Varlık barışı 1, bu yasa 2, örnek veriyorum. Devamında da var. Hepsi aralarda bakarsanız hepsi aslında yurt dışı varlıkların Türkiye'ye transferini böyle hedefleyen bir şey. Yani hani bir pusuda yatmış bekliyor gibi değil. Evet. Ama körfez sermayesi burada istenen, körfezde yatan sermayenin Türkiye'ye transferi noktasında bu bir hamle. Biliyorsunuz hani savaşla beraber vurulmaz denen o yüksek yüksek kuleler vuruldu, evet, İran tarafından.
0: Demir kupe.
1: Evet, yani. Evet, dokunulmaz denen yerler. Evet. Aslında hükümetimiz buna çok çok önceden Fatih Bey belli çalışmalar yapmıştı. İstanbul Finans Merkezi diye bir yerde, evet, kurulmuştu. Ataşehir'de örnek veriyorum. İşte 30 metrekarelik, 20 metrekarelik daireler kişilerin ihtiyacına kullanmıştı. Bomboştu. Aynı boşluk Dubai'de de var normalde ama birçok firma oraya siz levha ve tabela koyuyor ki offshore. Yani vergilendirilmeden paranın Türkiye, oradaki ülkeye toplanması amaçtı yani. İşte burada aynı şey yapılacak. Burada İstanbul Finans Merkezi var. Burada belli bir hesaplar açılacak. Bilmem ne yapılacak ve para Türkiye'ye akacak. Paranın Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir güzel bir düzenleme ama rekabet işsizliğini kesinlikle bozar.
0: Peki bir de nitelikli hizmet merkezi modeli, evet, var bu paketin içerisinde. Evet, bunlar, evet, neler getiriyor?
1: Bu düzenleme aslında doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bir düzenleme ile beraber getiriliyor. O doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye transferle ilgili bir karar var. Bu karar kapsamında öncelikle nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu nitelikli hizmet merkezi, nitelikten kasıt da aslında serbest meslek kapsamına giren, ilmi ve mesleki bilgiye dayanan belli bazı meslek grubunun yapacağı faaliyetlerle ilgili getirilmiş bir uygulama. Öncelikle nitelikli hizmet merkezi oluşacaksın. Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi altında. Ne mesela bu nitelikli hizmet merkezi kapsamındaki faaliyetler? Finans, teknoloji, danışmanlık, Ar-Ge, küresel yönetim hizmetleri gibi elle tutulamayan ancak küresel ticaretin içerisinde ticaretin olmazsa olmaz yan destekçileri dediğimiz bu hizmet sektörü kalemleri önemli hale gelmeye başladı. Özellikle yapay zeka ile beraber, destekli işlemlerle beraber. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılatının %73'ü bu gibi hizmet sektörlerinden kaynaklı. Çok büyüktür burası. Ve biz de bu hizmet sektörü kollarında aynı şekilde bizde de gelişen bir durum. Çok çok olması taraftar değilim ama bu hizmet sektörleri bizim elimizde de bulunması gerekiyor. Sebep ne? Burada hizmet açarsanız, dış ticaret açığı vermezsiniz. Dış ticaret fazlası veresiniz. Biz mal ihracında büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz için hep dış ticaret açığımız vardır. Evet. Bu büyük devasa dış ticaret açığını hizmet ihracıyla kapatıyoruz. Hizmet ihracından kast örnek veriyorum. Yurt dışına yapmış olduğumuz dizi film satışlarından tutun da komisyonculuk, müşteri bulma hizmetleri, aracılık, danışmanlık, finans hizmetleri bu gibi şeylerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlası veren bir kol burası. Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezi adı altında yapılmasıyla yapılacak faaliyetle beraber devlet diyor ki eğer finansal danışmanlık, risk ve likidite yönetimi, dijital dönüşüm, vergi ve hukuk danışmanlığı, Ar-Ge ve teknik destek gibi belli hizmet gruplarında nitelikli hizmet merkezi açarsanız sana belli bazı vergisel avantajlar getireceğiz. Ancak burada vergisel avantajlardan faydalanabilmek için en az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren iştirak niteliğindeki firmalara hizmet veriyor olman lazım. Bu nedenle de totaldeki gelirlerin de %80'inden fazlası yurt dışından elde ediliyor olması lazım. Yani 100 birimlik bir kazancın varsa, elinden gelirin varsa 80 birimi bu faaliyetlerden ve yurt dışındaki müşterilere yapılıyor olması lazım. Bu yurt dışındaki müşteri de en az 3 ülkede faaliyet gösteren ilişkili firmalar olması lazım. Bunlar yaptığın takdirde diyor sana kurumlar vergisinden yurt dışından elde edilen kazançlar için %95 kazanç istisnası getiriyorum diyor. 100 liralık bir kazanç elde ettiğin takdirde normalde bunun 25 lira kurumlar vergisi varken hizmet sektörü için 95'ini ben bunun içerisinde ayrı tutuyorum diyor ve kalan kısmı 5 lira üzerinden vergilenecek. Peki bu hizmeti İstanbul Finans Merkezi dedim ya az önce.
0: Evet.
1: Oraya kayıt olur, ruhsatını oradan alırsan. Orada yaparsan istisnana kadar kazancın bir sefer %95 değil %100'ü istisna oluyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan firmalar için kurumlar vergisi istisnası cepte. Ancak bunu sağlayabilmek için şartlardan bir tanesi ne? Yurt dışında yapmış olduğum bu hizmet ihracı ile ilgili kazancın Türkiye'ye 4. ayın sonuna kadar getirilmiş olması gerekiyor takip eden yıl. Ve bu hizmetin en az 20 hesap dönemi uygulanabilir olması lazım. Taahhüt alınacak. 20 hesap dönemi uygulanmazsan geçmişteki bu alınmayan vergiler tamamen fatura edilir kişiye. Evet, ücret istisnası getiriliyor bu noktada. Bu nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan kişiler de asgari ücretin 3 katına eğer bu firma içerisinde çalışan, benim mesela danışmanlık firmam var ve finans merkezinde çalışıyorum, örnek veriyorum. Bu sefer de çalışanlarımın brüt ücret tutarının 5 katına kadar istisna gelir vergisi uygulanacak. Bu aslında bir nevi Hindistan modeli, yani back office dediklerimiz, hani geri ofis, hizmet ofisleri gibi uygulanan Hindistan menşeli bir uygulamanın Türkiye'de uygulanmaya çalışılması. Çünkü Hindistan özellikle yazılım ve algoritma üzerine yaptığı çalışmalar tüm dünyada kabul gören bir yer. Yani herhangi bir yerde bir yazılım, bir kodsal yazılım olduğu takdirde arkasında muhakkak bir Hindistanlı çıkar. Dolayısıyla böyle bir durum. Buna bu bağlamda bir düzenleme daha getiriliyor torba yasanın içerisinde Fatih Bey. O da yurt dışı ticaret kazançlarında %95'lik istisna. Peki bu ne? Şimdi o kadar çok bu %90'lık, %95'lik, %100'lik istisna var ki birbirinden karışmaya başladı. Yurt dışına verilmiş olan muhasebe, finans bilmem ne vardı bu, hatırlarsanız önce bir %50 idi, sonra %80'e çıkarıldı. Bunun için paranın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyordu. O bir cepte, bunu bir kenara koyalım. Nitelikli hizmet merkezleri dedim, az önce anlattım. Bu da aynı şekilde, bu da cepte. Bir de şimdi şöyle bir düzenleme var. Burada mal ihracıyla alakalı bir şey, bir istisna bu. Ne peki? Siz bir ürünü Hindistan'da ürettirip bunu Avrupa'ya Türkiye'ye hiçbir şekilde millileşmeden, yani ülkeye sokmadan doğrudan ihracını Hindistan'dan alıp Fransa'ya yaptığınız takdirde KDV'nin konusuna girmiyor bu vergilemede. Sebep ne? Türkiye'de yapılmış bir mal hizmet teslimi olmadığı için. Ancak nihayetinde kurumlar vergisi çıkıyordu. Yani bir firmanın oradan mal alıp Fransa'ya ihraç etmesi sonucunda oluşan kazancı getirip burada %25 kurumlar vergisini ödüyorduk. Şimdi devlet bu tip ihracı da teşvik etmek ve paranın da Türkiye'ye girmesi şartını getirmek kaidesiyle dedi ki siz Hindistan'dan aldığın bu malı Fransa'ya ihraç ettiğin takdirde ortaya çıkan kazancın %95'i kurumlar vergisinden istisna dedi. Peki yine aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bu faaliyeti sürdürürsen, yani transit ticareti sen burada yaparsan ne olur? Burada da %100 kurumlar vergisi istinası var. Şartlarından bir tanesi olmazsa olmaz, alıcı ve satıcı Türkiye'de olmayacak. Alıcının ve satıcının Türkiye'de olmamasından kasıt, yani her iki tarafın ikamet olarak ve yerleşik olarak burada olmaması ve sözleşmenin burada yapılmamış olması. İkincisi ise paranın yine aynı şekilde Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmiş olması şart.
0: Şartlar. Bir de komisyona gelmeden önce işte ihracatçılarımız olsun, imalatçılarımız olsun kurumlar vergisine bir indirim.
1: Evet, evet.
0: Yani herkesin gerçekten yani %9'a inecek, %14'e inecek dedi. Sonra ne olduysa bir komisyonda bir değişiklik oldu. Muhammed Bey, bu değişiklik nedir?
1: Biliyorsunuz kurumlar vergisi genel manada uygulanan oran %25. Banka, finans sektörleri için falan uygulanan oran %30. İmalat sektörü için %24. İhracatçılar için ise 5 puan indirim %20. Bunun dışında yatırım yapan firmalar için

0: Eğer imalattan ihracatçıysan dedi, %25 olan, %20 olan bu oranı %9'a çekiyoruz dedi. İmalattan ihracat değil de normal ihracatçı iseniz burada da %14'e çekiyoruz %20'lik oranı dedi. Tabii bu bir ihracatçılar için bir can suyu, can simidi. Sebep ne? İhracatçılar özellikle düşük kur sebebiyle uzun süredir şikayetçiler. Avrupa'ya %52, ihracatımızın %52'si Avrupa'ya olduğu için bir nebze olsun dolar euro paritesinden kaynaklı olarak bir kazanç elde edildi. Ancak bunların hepsi bir geçiciydi. Dolar ne kadar değeri düşer, euro bölgesinin değeri artarsa euro para biriminin, bu noktada ihracatımız bir nebze olsun rahatladı, nefes aldı. En azından karın bir kısmını pariteye yüklemişlerdi. Ama bunun dışında hep şikayet devam ediyor idi. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ama kur artmıyor, rekabetçi değiliz, bizim acilen kurun yükselmiş olması gerekiyor filan diyerekten. İşte bu noktada devlet ihracatı da özendirmek açısından dedim yani, ihracat açığın varsa bunu finanse etmek için borç alıyorsun. Bu borcu ödeyebilmek için bütçeden buna pay ayırıyorsun. Bunu vatandaşın üzerine yüklüyorsun. Vatandaş bundan şikayetçi, kazancını vergiye vermeye başlıyor gibi. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek ve ihracatı özendirebilmek için hükümetimiz bu yasal düzenlemeyi plan bütçeye gönderdi. Ama plan bütçede bir değişiklik oldu. Dendi ki %9'luk ve 14'lük bu teklifi geri çekelim. Yerine şöyle bir düzenleme getirelim. Neyi bu düzenleme? Sanayi sicil belgesine haiz. Ki zaten imalatçı olabilmek için bir firmanın muhakkak ve muhakkak sanayi sicil, sanayi odasına kayıtlı olup sanayi sicil belgesine haiz olması gerekiyor. Ve fiilen imalatla uğraşması gerekiyor. Dolayısıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen imalat faaliyetiyle uğraşan ve artı zirai faaliyet, üretim sonucunda kazanç elde edenler, ki bunlar defter tutmak zorunda olanlar için söyleyeyim Fatih Bey. Normalde zirai faaliyet sonucunda vergilendirme biliyorsunuz tevkifat yoluyla olur ve çiftçimiz gidip bir defter falan vermez. Bunlar defter tutan çiftçi için söylüyorum. Kazançlarında uygulanacak kurumlar vergisi artık imalatçıda %24 ve ihracatçıda uygulanan %20 yerine totalde %12,5'luk bir teklifle şu anda bütçede, plan bütçenin son gününde kabul edildi ve bu şekilde meclisin genel kurulunda şu anda görüşmelerin içerisinde başladı. Bu evet, imalatçılar biliyorsunuz totalde imalatın bunun içine alınması olması harika bir uygulama. Evet. Sebep ne? İmalatçı yaşanan enflasyonun düşmesi anlamında, dezenflasyon politikalarının uygun düşmesi anlamında en çok katkıyı sağlayan kesim. Organize sanayi bölgesi olsun, ihtisaslar olsun, bu noktada özellikle enflasyon düşüşüne en büyük katkı sanayi kesimi yapıyor. İmalat sanayi ülkede gayri safi yurt dışı hasıladaki payı ise %17'ye gerilemiş. İstedikleri zammı koyamamış, karlılık yok. İstihdam eden burası ve ağırlıklı da KOBİ olan bir ülkeyiz. %90'a yakın KOBİ, %88 KOBİ olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu uygulama imalatçıları da içereceği için, artı ihracatçıları da içereceği için bence çok güzel bir uygulama. Nitelikli üretim, katma değer yaratım üretimini desteklenmesi anlamında %12,5 gayet güzel. Bu sayede belki Kosova diyemem ama Orta Avrupa'da belli bazı ne diyelim, neresi, Makedonya mesela 12,5 müydü oran, %13 mü? Oradaki oranlara yaklaşmış durumda. Fabrikaların taşınması, yatırımların yapılması. Bu anlamda imalatçılar diyerek de yine yabancı yatırımcının ülkeye gelişini, girişini hızlandıran unsurlardan bir tanesi. Neden? %24 olan bir imalat için %12,5'a çekilmesi demek arada 11,5 puanlık bir kazancın cepte kalacağı anlamına gelir ki. Evet. Düşünsenize yani sıfır daha önce kar elde eden bir firmaya %11,5'luk bir alan açıyorsunuz. Evet. Siz otomatikmen karlılığı önüne koymuş oluyorsunuz.
1: Gerçekten bu yönüne iyi bir düzenleme olacaktır. Geçen hafta Sayın konuğum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü'ydü. Sayın Müdürümüzle de sanayi sicil belgelerini konuşmuştuk. Ve o gece bu teklif verildi.
0: Çok güzel.
1: Yani gerçekten hem ihracatçıyı desteklemek hem imalatçıyı desteklemek bu yönde iyi ve gerçekten sanayi önce bir umut olmuştur bu düzenleme.
0: Evet, evet.
1: Peki burada merak edilen bir soru. Bu ne zaman kapsayacak?
0: Yasal düzenlemenin içerisine baktığımız zaman 2027 yılı kazançlarına uygulanacak diye bir hüküm var idi. 9'luk ve 14'lük teklifin içerisinde. Ama bu yasal düzenleme, gelen düzenlemenin teklif metninin altında yürürlük tarihini göremediğimiz için metnin devamında nasıl çıkacağını şu anda öngörüde bulunamıyorum. Ama benim kanaatim 2027 kazançlarına uygulanacak diye düşünüyorum Fatih Bey. Yani.
1: Evet. Bir de işte en son herkesin merakla beklediği işte yapılandırma adı altında vatandaşlarımız olsun, mükellefleriniz olsun ama borçlarını taksitlendirme bir dönem olacak.
0: Evet.
1: Bunlar neleri içeriyor acaba?
0: Adı üstünde aslında yapılandırma. Yapılandırmayın. Yani şunu manşet atalım dedik ama. Evet. Şimdi Fatih Bey,

0: aslında kamuoyunda viral olan yapılandırma diye adlandırılan ve bizim manada bizim bildiğimiz yapılandırma zannettiğimiz bir düzenleme değil bu. Mevcut 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki eğer çok zor durumda olduğunu ispat edersen, çok zor durumda olduğunu ispat etmekten kasıt belli rasyolar artık alarm veriyor. Cari oranın düşmüş, kısa vadeli borçlarını karşılayamıyorsun, vergi borçların artmış, öz kaynak karlılığın düşmüş, disponibilite oranın düşmüş, asites oranın düşmüş gibi gibi böyle bir oranlar sonucunda sen çok zor durumda isen tecil ve taksitlendirme için totalde kamuya olan borçların için söylüyorum. Hem vergi hem SSK borçları için. Borçların için ilgili idareye, tahsil dairesine git başvuru yapabilirsin. Yaptığın takdirde 36 aya varan vadelerle bu tecil edilebilir. Bakın tecil edilir demiyordu. Hüküm tecil edilebilir hükmü var idi. Dolayısıyla idarenin takdir yetkisine bırakılmış bir durum var. Bir kişinin çok zor durumda olup olmadığına ilgili rasyolara bakarak idare diyor ki evet sen zor durumdasın bu borcu diyemeyeceksin. Madem öyle biz bunu daha önceki bu borcu belli bir tecil oranıyla biz bunu taksitlendirelim. Sen bunu gel aydan aya bunu öde bize diye buna bir yapılandırma şey çıkıyor. Ve nihayetinde de kişi bu borcunu taksitler halinde ödüyor idi eskiden. Sonra ne oldu? Özellikle devlet dezenflasyon politikalarının uygulanmasıyla beraber Mehmet Şimşek döneminde bu taksitlendirme seçenekleri uygulanmamaya başladı. Çünkü idarenin takdir yetkisinde. İdare ne yaptı? Taksitlendirme falan yok. Getir borcunu öde. En fazla yapılan şey ne oldu? Şifahi görüşmelerle ortaya çıkan bir borç varsa örnek veriyorum 3 milyon TL. Bunu 3 taksitte. Maksimum 4 taksitte ödeyeceksin. Bu arada ödeyene kadar gecikme zammı duruyor mu? Yok. Tecil faizliyle beraber yapılıyor? Yok. Sen hele bir bu paranın şu kadarlık kısmını getir bize bir öde. Kalan kısmı da şu tarihlerde öde diyerekten bir kağıdın üzerine yazılmış bir metinle evet. Bu iş çözülüyor. Dolayısıyla böyle bir yapılandırma vardı. İdare tarafından uygulanan. Ama asıl olan 6183 sayılı kanunun 48. maddesinde geçen o zor durum gerekçesiyle yapılması gereken 36 yapılabilir 36 aylık taksitli tecil uygulandırma sistemi uygulanmıyor hiç. Devlet 36 aylık bu tecil ve taksitlendirme süresini bir sefer düzenleme ile beraber yani bu yasanın içerisinde düzenleme ile beraber 72 aya çıkarıyor. Yani 36 zor durumda kamuya olan borçlarınız için eğer başvurunuz ve zor durumda olduğunuz kanaat getirilirse 72 aya kadar yine idarenin takdirinde olmak kaydesiyle taksitlendirebileceksiniz. Peki bir diğer düzenleme ne burada? O düzenlemenin içerisinde şöyle bir hüküm vardı. 50.000 TL'den fazla her bir tahsil dairesi başına. Buraya dikkat edelim. Çünkü kişinin 3-4 vergi dairesine borcu olabilir. Her bir tahsil dairesi için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL'yi aşıyorsa borcunuz teminat getirme hükmü de vardı. 50.000 TL'yi aşan kısmın yarısı. Şimdi ise o 50.000 TL'lik tutarı 1 milyona çıkarıyor devlet. 1 milyon TL'yi aşmıyorsa her bir tahsil dairesi. Örnek veriyorum A vergi dairesinde 950.000 TL, B vergi dairesinde 500.000 TL, C vergi dairesinde de 100.000 TL borcunuz varsa hiçbirine teminat vermeksizin gidip 72 aya kadar taksitlendirmeye dair yasal düzenleme yapıldı ama bakalım idare yine aynı şekilde bu yetkisini kullanmayıp elden taksitlendirme yapacak, yapmayacak bunu göreceğiz zamanla. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizim aslında biz yapıyoruz bu yapılandırmayı dediği noktada yerelde bu hükmün uygulanmadığına şahit olduk. Yani eminim halim şairim evet. Ve birçok bununla ilgili şikayetler de geliyor, söyleniyor da ama dediğim gibi bakın bu idarenin takdir yetkisinde yapmayabilir. Zaten böyle bir hüküm yok. Yasaya aykırı işlem yapıyorlar filan gibi böyle bir hani şaya çıkmasın. Dolayısıyla idare bu noktada yetkisini kullanırsa 72'ye varan bir taksitlendirme öngörülüyor. Peki bu bizim bildiğimiz manada bir vergi affı mı? Evet. Hayır. Değil. Vergi affı değil. Bu bir yapılandırma değil. Bu bildiğiniz taksitlendirme yasada var olan, mevcutta yasada var olan ve her zaman var olan, her daim var olan bir düzenleme iş pazara yönelik Fatih Bey.
1: Dün veya belki gün bakanın da bir açıklaması vardı. İşte faizler enflasyon altında uygulanmayacak dedi. Bir açıklaması da oldu. Hı hı. Bu tecil faizlerini.
0: Yani zaten mantıklı değil. Sebep ne? Devlet bu noktada şey gibi bakıyor. Yani enflasyonun altında olursa kamu alacağı eriyor ya, evet, bu noktada. Enflasyonun üzerinde bir açıklama oran açıklanacak ve devam edecek ki bu var olan manşet enflasyonun altında olmasın ve bu sayede devletin de alacağı erimesin derdinde şu anda. Ama yarın bir gün gerçek bir af çıkar. Gerçek bir aftan kastım. 7000 en son 7440 sayılı kanunda çıktığı gibi bir af çıkar. İşte o zaman faiz oranları bugünkü gecikme zammı veya buna benzer bir tecil faiz oranında değil de o zaman mesela 0.75'e sabitlenmişti aylık. O zaman içinde bir oran sabitlenir ve toplu bir af, yani bir bayram havası yaratacak bir af çıkar ve o zaman oran daha da değişebilir Fatih Bey.
1: Biraz ekonomiye gelmek istiyorum Muhammed Bey. Eğer eklemek istediğiniz varsa bu benim sormayı unuttuğum pakette başka değişiklikler varsa, yoksa biraz ekonomiye gelmek istiyorum.
0: Yok, yani şöyle teferruatıyla değerlendirdik. Aslında bakarsanız hani ülke genelindeki birçok kişiyi ilgilendiren değil de vergi grubunu ve yurt dışındaki varlıkların Türkiye transferi noktasında ilgilendiren bir vergisel düzenleme. Faydası olur mu? Olur. Zararı da olur muhakkak. Bakalım nasıl geçecek meclisten. Umarım daha iyi olur.
1: İnşallah. Evet, son açıklanan enflasyon rakamları biraz yüksek çıktı.
0: Evet.
1: Evet, yıl sonunda da bir hedefimiz vardı.
0: 16.
1: Bu hedef tutacak mı yoksa şaşacak mı?
0: Tutmayacak, bugünden belli. Rakama neredeyse yaklaştık zaten. Şimdi Fatih Bey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası orta vadeli program ışığında enflasyon hedefi belirler. Bu belirlenen enflasyon hedefleri ise hiçbir zaman tutmadı. Özellikle son 6-7 yıldır bu enflasyon hedefleri tutmadı. Sonradan bir değişikliğe giderek özellikle artık hedefle beraber bir de tahmin aralığı bırakılmaya başlandı. İşte 12 ile 18 arası ama hedef 16 gibi gibi bu tahmin aralığı bırakıyordu. Geçen senenin içerisinde bir önceki seneden belirlenmiş geçen seneden belirlenmiş olan 116'lık hedefin olmayacağı, özellikle Kasım Aralık'ta gıda fiyatlarındaki yapışkanlık ve ataletten kaynaklı olarak yüksek volümlü gelmesi, Ocak ayında asgari ücrete konulan zam ve akabinde mevsimsel değişiklikle beraber kış aylarında gıda enflasyonunun yüksek çıkması, kiralara yaşanan zamlar gibi hani yapışık ücretlerden kaynaklı olarak gelen zamlardan kaynaklı olarak enflasyonun yüksek olacağı belliyken, zaten tahminen muhtemelen yılın sonunda biz 20 ile 25 arasında bir enflasyonla kapatırız dediğimiz bir ortamda, artık tam tersi, özellikle son Nisan ayı enflasyonun 4.30 gibi bir yüksek bir oranla gelmesi sonucunda genel şu anda enflasyonun, toplam 12 aylık enflasyonun %32'yi geçmiş olması sebebiyle, ki 30'a inmişti, 32 gibi bir aralığa çıktı. Dedik artık görünen köy kılavuz istemez, 20 ile 25 değil de 25 ile 30 arasında kalacağın iyi ihtimalle. Çünkü geçen sene Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları birli rakamlar arasında çıkmıştı. 1.5-1.80 şeklinde. Daha sonra Temmuz-Ağustos'ta ikileri geçen bir enflasyon olmuştu. Sonra 9. ayda örnek veriyorum, okulların açılışıyla beraber yapılan masrafların artması kaybesiyle biraz daha bir tık daha yükseldi. Ve biz 30'un üst 30'a yaklaşan bir enflasyonla yılı kapatmıştık ki tekrardan geriye döndük ve artık baz etkisi de kalmadı. Baz etkisinin olmayışı da bize, yani baz etkisi demek geçen yılın bu zamanına göre enflasyon düşük olur, baz etkisi de düşerek gidersiniz. Yani Nisan ayında 4 açıklanan enflasyon, 4.30 açıklanan enflasyonun düşük olabilmesi için bir önceki yıl Nisan ayının enflasyonu %7-6-5 çıkacak ki baz etkisi olsun. Geçen yılın enflasyonu %3 civarında. Şimdi siz Mayıs ayında 1.70-1.50 civarında enflasyon açıklaması ikinin üzerinde gelirse, Haziran'da böyle gelirse, baz etkisini kaybettiğiniz gibi artıya geçmişsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda artık 25 ile 30 bandının arasında bir enflasyon olacağı bir ortamda inandırıcılığını kaybetmiş bir enflasyon hedefi olan 116'nın artık gerçekçi olmadığını bize ayan beyan gösteriyor. Bu neden önemli, hedefin 16 olmaması, bunun revize edilmesi, ki bu Mayıs ayındaki toplantıyla beraber, açıklanacak raporla beraber bu hedefin güncelleneceğine adım gibi eminim. Ama güncellenecek rakam yine aynı şekilde piyasanın beklendiği gibi mi ilerleyecek? Fatih Bey, enflasyonun beklentilerine ilişki olarak bir, piyasa katılımcılarının hedefi vardır. İki, reel piyasanın, yani sanayi kesiminin hedeflenen rakamları vardır. Bir de hane halkı beklentileri vardır. Genellikle de bunun ortası enflasyon hedefini gösterir aşağı yukarı. Yılın sonunu bunu gösteren oran %29-30. Hadi diyelim 29. 29 gibi bir hedefin olduğu bir yerde siz revize de etseniz 16 artık olmayacak kesinleşti de 22, 20, 20 gibi bir rakamı artık oraya koyamazsınız. Sebep ne? Merkez Bankası'nın yapacağı politik adımları hedeflenen enflasyonu sıkı adımlarla ilerleyeceğinin gösterebilmesi için önce hedefin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer hedefi uygulanabilir bir orana getirdiğiniz takdirde dediniz ki 27 arkadaş bu yılın enflasyon hedefi ya da olabileceği 25 dedik. Derler ki evet enflasyonla mücadele etmek istiyor Merkez Bankası ve bu hedef doğrultusunda da adımlarını ve çalışmalarını, para politikalarını, para politikası uygulamalarını buna göre yapacak anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda bana kalırsa %26, %27, belki 27, 28 oranında bir enflasyonu yılı kapatacağız. Artık baz etkisini de kaybettiğimiz için maalesef 20'lerde gezinen bir enflasyon grubuyla önümüzdeki yılları böyle devam ederiz diye tahmin ediyorum ben.
1: En büyük etkisi Muhammed de biliyor, çevremiz ateş çemberi maalesef yani. Suriye diyoruz, Ukrayna diyoruz, İran diyoruz. Yani gerçekten petrol inanılmaz bir şekilde yükseldi. Hı-hı. Neredeyse %50 dolarken şu 114 doları gördü. Şu anda da 100 dolarlar da geziyor. Hı-hı. Bu da gerçekten maliyetlerimizi artırıyor. Çünkü çok enerji dışarıya bağımlı olduğumuzdan dolayı herhalde bu şey düşmediği sürece, enerji piyasa düşmediği sürece de enflasyonla bir gerileme olmayacaktır.
0: Bugün hürümüz açılsın, bugün barış sağlansın, 14 maddelik teklifi kabul etsinler, karşılıklı olarak barışın imzalandığını kabul etsinler, hürümüz açılsın, sevkiyat devam etsin. Petrol, Brent petrolün 120'lerden ki 100 ile 120 arasında diyorum. Sebep ne? Brent petrol 105'i de çekse Fatih Bey, piyasada bu fiyat 120 lira, 120 dolar olabiliyor. Çünkü onun hani piyasada gerçek bir real bir değere dönüşüyor. 120'lerden, 100 ile 120'lerden tekrardan eski oran 60-65 lira arasına gelebilmesi için en az 4 ay 5 ay. Evet, bizim için ithal girdi bakımından enerji maliyetleri çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ki birçok sektörü etkileyecek. Aramal üreten, nihai mami üreten, ambalajından tutun da tarım sektörü için azotlu gübrenin üretimi noktasında ve nakliye ve taşımacılık için bu enerjiye bağımlıyız. Sadece bunu petrol olarak görmemek gerekiyor. Gaz da bu işin içerisinde. Şimdi diyeceksiniz gazı biz oradan mı alıyoruz hemşerim diye. Hayır, gazı oradan almasak, petrolü dahi oradan almasak dahi, çünkü oraya çok bağımlı değiliz gerçekten ürünümüze. Almasak bile oradaki yükseliş zaten iştahla bekleyen diğer pazarlardaki kaya gazı için söylüyorum, Rus petrolü için söylüyorum. İştahla fiyatın yükselmesini bekleyen kişiler için de bir fırsat oldu. Sebep ne? Malın değeri artmış. Ben de artık bu yeni fiyattan satarım diyor. Kar etmek istiyorlar. Çünkü bulunmaz bir nimet onlar için. Zaten uzun zamandır Brent petrol düşük gidiyordu Fatih Bey. Bundan kaynaklı olarak da kazançları düşüktü. Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki büyük devasa yatırımlardan geri adım atmasının sebebi de Brent petrolün sürekli düşüş halinde olmasından kaynaklıydı. Dolayısıyla bu etkiler. Peki burada sadece küresel ölçekteki yaşanan kriz midir? Yani hatalı olması. Yani. Merkez Bankası'nın yılın başında uyguladığı raporunda hedeflenen enflasyonun içerisinde aynı şekilde Brent petrolün 58 ila 59 dolar civarında olacağını Ocak ayı bu rapor vardı. Tahmin ediyordu. Yani bağıra bağıra biliyorsunuz hani Haziran ayının içerisinde İsrail İran'ı vurmuştu. Bağıra bağıra bir küresel bir gerilim vardı. Bu bölgeyle ilgili söylüyorum. Politik dil değişmişti. Daha sert bir söylemler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bağıra bağıra bir savaşın geldiği bir ortamda haliyle küresel petrol arzının bunlarda yaşanacak bir şokun olabildiğini düşünmeyen Merkez Bankası haliyle biraz insanı huzursuz ediyor yani bu noktada. Dolayısıyla sadece suçluyu küreseldeki İran ve Suriye olarak İsrail olarak görmemek gerekiyor. Burada bizim önlem anlama noktasında proaktif hareket edemeyen Merkez Bankası da bence suçlu.
1: Kesinlikle. Ve zamanımızın sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Son sözleri alalım isterseniz.
0: Son sözlerim, bayram yaklaşıyor Fatih Bey. Evet. Artık var ya gündemden uzaklaşabilmek adına çabalıyorsunuz. İşte, mutlaka, tabii çok ki. Fazla politize oluyorsunuz. politize olmamak için gündem dışında kalıp kendi işimize bakalım derken, kendi işimizi yaparken aynı şekilde çok fazla yasal düzenleme ile beraber belirsizlikler falan, bunlar insanın canını sıkıyor. Yaz aylarına giriyoruz, tam Mayıs ayının içerisindeyiz, çiçeklerin açtığı bir dönemdesiniz, kirazlar açılmış vesaire gibi, tam böyle neşe dolacağınız bir dönem içerisinde, yazı böyle kucaklayacağımız bir dönem içerisinde bayramda bu arada bir geçmiş olacak. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Bu tatili çocuklarla beraber biz ebeveynlere değerlendiririz. Tabii bazı meslek grupları o gün mesai yapacak. Bunu biliyorum. KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerle beraber ay sonu verilmesi gereken bu mesai yapacak olan arkadaşlar var ki konuşuyoruz sahada. Bayramın birinci gününe kadar çalışma ihtimali olanlar var. Dolayısıyla 9 günlük bu aralık içerisinde iyice dinlenmeleri gereken bir ekip daha var. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz de 2026'yı da en azından kaybetmeyiz umarım. Çünkü sanayicinin beklentisi çok fazla. Geçen ay tam zamanlı çalışıldığı için güzel ihracat rakamları elde edildi. %25, bir önceki yılın ihracat verilerine göre %25'lik bir artış oluşmuş. Ama Mayıs ayı çalışma gün sayısı anlamında az. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük tatil deyince arada bir 11 günlük iş günü, 11 günü kaybetmiş durumdasınız. Ama umarım Haziran'dan itibaren tarımda yaşanmadan, don olayı olmadan bir yazı karşılarız. Her şey daha güzel olur. Artık yorulduk. İnşallah talihimiz ve bahtımız da güzel ilerler diye tahmin ediyoruz ve Rabbimizden umuyoruz yani.
1: Ama inşallah, çok teşekkür ederiz.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Çok sağ olun.
1: Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve Kayseri Radar takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.

hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım vay vay,
0: göz kamaşı.

0: yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
2: Radyo Radar.

0: dayan.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Mevlana'nın yakın dostu, Kayseri'nin unutulan emiri Alaaddin Kayseri konu alıyoruz. 13. yüzyılın önemli devlet adamlarından biri olan Alaaddin Kayser, adını hem Selçuklu siyaseti hem de Mevlevi çevresiyle kurduğu derin bağlarla tarihe yazdırmış bir isimdi. Doğum tarihi bilinmiyor ancak hayatının izleri Kayseri'de başlayıp yine orada noktalanıyor. Ölüm yılı ise 1284. Onu ilk kez 3. Gıyasettin Keyüsrev'in saltanat yıllarında görüyoruz. Alaaddin bu sultanın emirleri arasındaydı ve özellikle 1276-1277 yıllarında Selçuklu tahtını sarsan Cimri isyanının bastırılmasında oynadığı kritik rolüyle öne çıktı. Siyasi becerisi, cesareti ve dirayeti onu Selçuklu yönetiminde öne çıkan bir isim haline getirdi. Ama Alaaddin'i yalnızca bir devlet adamı olarak görmek, anmak eksik kalır. Çünkü onun adı Mevlana Celaleddin Rumi'nin en yakın dostları ve müritleri arasında da geçer. Mevlevi kaynakları özellikle Eflaki Dede'nin Menakübül Aferin'de ve Sultan Veled'in eserlerinde Alaaddin'den sık sık söz eder. Rivayet edilir ki Mevlana ona öylesine gönül vermiştir ki ona özel mektuplar kaleme almış, duasını eksik etmemiştir. Kayseri ile olan bağı ise hem resmi görevlerinden hem de şahsi yatırımlarından anlaşılır. Kayseri valiliği yapmış, şehre bir zaviye kazandırmış, bunun için vakıf kurmuştur. 16. yüzyıldaki Osmanlı tahrir defterlerinde bile onun adı geçer. Zaviyesine gelir sağlamak üzere Kayseri'nin Tavlus'un Büyük Bürüngüz ve Kumarlı köylerinin vakfedildiği kaydedilmiştir. Hatta Kayseri Şeriye sicillerinde Büyük Bürüngüz'de bir Alaaddin camiden bahsedilir. Sadece siyasi yönüyle değil, sosyal ilişkileriyle de öne çıkar. Dönemin kudretli veziri Muhineddin Süleyman Pervane ve onun eşi Gürcü Hatun ile yakın dostluk kurmuştu. Gürcü Hatun'dan sık sık maddi destek görmüş, Mevlana üzerine onunla fikir alışverişinde bulunmuştu. Bu bağlar öylesine güçlüydü ki Muhineddin Pervane Kayseri'de yaptırdığı medresesinin açılışına Sultan Veled'i davet etmek için bizzat Alaaddin'i elçi olarak göndermişti. Mevlana'nın vefatından sonra da onun hatırasını yaşatmak için büyük bir sorumluluğu üstlendi. Mevlana'nın türbesini yaptırdı. Türbenin inşası için Pervane ve Gürcü Hatun'dan maddi destek aldı. Hatta Pervane bu iş için Kayseri gelirlerinin bir kısmını ona tahsis etti. Alaaddin bu kutsal emaneti hayata geçirmek için mimar olarak Şeyh Bedrettin Terbizi'yi seçti. Sultan Veled bu hizmetinden ötürü ona 3 metiye kalemi aldı. Metiyelerinde hem türbe hem de medrese yaptırmış olmasını övüyor. Ancak tarih onun için hüzünlü bir son yazdı. 1284 yılında öldürüldü. Sultan Veled onun ardından 8 bentlik bir ağıt yaktı. Bugün Kayseri'de onun yaptırdığı zaviyenin yeri dahi bilinmiyor. Ama adı hala yaşadığı şehre, inşa ettirdiği yapılara ve vakfettiği köylere sinmiş durumda. Onun Kayser lakabını Kayseri'deki görevlerinden ve şehre olan ilgisinden aldığı düşünülüyor. Alaaddin Kayser hem siyasi hem manevi dünyada iz bırakmış bir isim olarak 13. yüzyılın karışık dönemlerinde hem Mevlana'nın yakın dostu, hem Selçuklu'nun dirayetli emiri, hem de Kayseri'nin unutulmuş bir evladı olarak tarihe geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
3: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 veri üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusu ile ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylemlerdir. Aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları yaraları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı

0: ile konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
1: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
2: Haftanın özeti.
0: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz, bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Coğrafi İz başlıyor.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası coğrafyayız ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk, Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya, sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez. Çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyimde konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi, sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yöredeki evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. burası coğrafi iz. Ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Radyo Radar

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo.

0: Bel Villa'dan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: Buluşalım, vay vay.
0: Göz

0: Bilgisayarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 90.

Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
1: Yayın tekrarı.
2: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.

0: Efendim merhabalar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hayatımız Eğitim programında bir cuma akşamı saat 18'de yeniden birlikteyiz. Değerli Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar izleyicileri, hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Bugün çok keyifli olacağına inandığım bir programım var. Çok da değerli bir konuğum var. 3 yıldır birlikte çalıştığımız branşı aslında coğrafya öğretmeni olan ama sanatçı kimliğine sahip 10 parmağında 10 marifet olan değerli bir arkadaşımı davet ettim. O da sağ olsun kırmadı ve geldi. Bugün dedik ki hem bağlama eğitimi çocuklara neler katar, bağlama eğitimi, enstrüman eğitimi öğrencilerimize neler katar, bir bireye neler katar bunu konuşalım. Bu eğitimi almanın doğru yollarının nasıl olduğunu konuşalım. Hem de bağlama deyince tabii ki aklımıza türkülerimiz geliyor. Bu türkülerimizle biraz hemhal olalım. Türkülerimizdeki bağlamanın yerini konuşalım istedik. Sizin müsaadenizle ben hemen konuğuma dönerek bir hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Oğuzhan Çağlar Hocam, hoş geldin.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Biri beni mi çağırdı, sağ olun ve var olun diyor.
0: hemen girizgahtan anlıyorum ki bugün bizi çok keyifli bir program bekliyor. Zaten Oğuzhan Hocam öğrencilerimizin de çok sevdiği bir öğretmen arkadaşımız aynı zamanda. Tabii sanatçı kimliğine sahip olunca öğretmenlik de farklı boyutlarda yaşanıyor. Öğrencinin kalbine de farklı bir şekilde dokunulmuş oluyor. Oğuzhan Hocam ben seni tanıyorum, biliyorum. Ancak izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz seni tanısınlar istiyorum. Mikrofon sende.
1: Efendim öncelikle ekran başında bizi izleyen, radyodan bizi dinleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İsmim Oğuzhan Çağlar. Uzun yıllardır coğrafya öğretmeninin yanında sanatla, müzikle uğraşıyoruz. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmanın, türkülerimizi sevdirmenin, gençlere, gelecek kuşaklara Türk'e ait olan türkülerin, bağlama eğitiminin aktarılması amacıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kardeş bir kanalda da televizyon programı yapıyoruz. Uzun yıllardır bu işle de uğraşıyoruz. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz efendim.
0: Bence harika bir şekilde ikisini bir arada götürüyorsun. Bugün sazını da aldı geldi değerli arkadaşım, bizi kırmadı. Böyle arada bir dedik esler verelim, güzel türkülerimizden de bahsedelim dedik. Şimdi tabii ki bağlama eğitimi dedik. Ben de pek çok bireyin aslında bir enstrüman çalmasıyla ilgili bunun gereğine inanan insanlardan biriyim. O yüzden siz de bağlama eğitimini verdiğinizi bildiğim için size şu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Bir birey neden enstrüman eğitimi almalı?
1: Evet, güzel bir soru efendim. Teşekkür ediyorum. Önce ben bağlamadan başlamak istiyorum. Neden bağlama eğitimi almadan başlamak istiyorum? Şimdi enstrümandan ziyade ben biraz türkü milliyetçisiyim ve bağlama milliyetçisiyim. Bizim kendi kültürümüz olan bağlama uzun yıllardır annelerimizin, kardeşlerimizin, gelecek ve geçmiş nesilimizin aslında bir nevi yol göstericisi olduğuna inanıyorum bağlamanın, türkülerin. Geçmiş kuşaktan günümüze bir köprü olduğuna inanıyorum. Neden almalı? Çocuklardan başladığımızda, küçüklerden başladığımızda, yani uzmanların söylediğine göre bilişsel anlamda çocukların gelişmesine yardımcı olduğunu söylüyorlar. Konuşmasına yardımcı olduğunu söylüyorlar. Bağlama eğitiminin ya da genel enstrüman eğitiminin efendim. Onun dışında sabrı öğretiyor. Neden sabrı öğretiyor? İlk bağlamayı elimize aldığımızda gıy gıy gıy çalıyoruz. Zaten önemli kısmı burası. Bir kırılma noktası var. Kırılma noktası geldikten sonra, olduktan sonra devamı da geliyor. O sabrı aşılıyor. O sabrı aşarsa zaten devamında geliyor, çalmaya başlıyor. Ben şimdi ilk ritimle başladım, darbukayla başladım. İlk vurmaya başladığımızda böyle pat pat ses geliyordu. Sonra hiç unutmam, eski dönemde sobalı bir evimiz vardı. Parmaklarımı o soba borularında geliştirdim sıcağında. Gelişsin diye. Hep kasetlerden, o dönem kasetlerden, bu mezdeke falan vardı ya hani, bilirsiniz
0: evet.
1: Hocam böyle darbuka usulü falan, onları dinlerdim gelişsin diye. Sonra bir baktım kendiliğinden gelişmiş ve bugünlere gelmiş. Yani sabır öğretiyor en başta. Ve özgüven aşılıyor enstrüman. Gerçekten bir insan enstrüman çaldığı zaman yürüyüşü değişiyor derler ya. Yürüyüşü değişiyor. Benim de yürüyüşüm bilirsin hocam. Değişik bir yürüyüşüm vardır. Evet. İnsanın özgüven aşılıyor gerçekten. Her anlamda faydasını görüyor. Ben kendi örneğimi vereyim hocam. Ben bunun sayesinde üniversitede not geçtiğimi bilirim. Eğitim bilimleri, eğitim fakültesi okudum. Eğitim bilimleri dersi vardı. Geçemiyordum. Hoca saz çaldığımı, türkü söylediğimi duymuş. Bana dedi, Diyarbakırlı bir hocamız. Bana dedi, bahçede yeşil çınar türküsünü çalar mısın dedi. Diyarbakır türküsü. Çaldım. Sağ olsun o da işte sözü kanaatini kullandı ve geçirdi. Yani en basit yöntemiyle buna bile fayda sağlıyor. Yani özgüvenin gelişmesini sağlıyor.
0: Aslında farklı frekanslarda da iletişim kurmamızı sağlıyor.
1: Tabii ki.
0: Yani siz türkü çalarak oradan hocanın gönlüne giden bir yolu bulmuş oldunuz. Belki bunu konuşarak yapamayacaktınız.
1: Aynen
0: belki öyle. Bu ortamı bulamayacaktınız.
1: Aynen öyle.
0: Ama böyle bir enstrümanın birleştirici, insanları ortak noktaya getirici bir özelliği var.
1: Aynen öyle. Ben şunu diyorum hocam. Ben şu an Afrika'ya gitsem, hani gerçi günümüzde kalmadı ama Afrikalı bir yamyamla bile anlaşırım. Dünyanın en evrensel dilidir müzik.
0: Evet.
1: Herkes kendinden bir şeyler koyar. Bir de enstrüman en evrenseldir. Çünkü sözlü olduğu zaman herkes kendi dilinde bir şey söyler. Ama bir enstrüman çalındığı zaman o enstrümana herkes kendi dilinde bir şey söyler. O yüzden dünyanın en evrensel dilidir diyorum ben. Herkes de anlaşırım. Gideyim bir İngilizce bilmesem bile otururum. Enstrüman çalan biriyle anlaşırım. Ya da bir orada enstrüman çalmasına gerek yok. Bir şeyler çalsam söylesem bile kendinden bir şeyler bulabilir aslında. O yüzden müzik, enstrüman dünyanın en evrensel dilidir.
0: Ruha dokunan bir yanı olduğunu düşünüyorum ben, evet. Müziğin. Yani daha böyle zihinsel şeyden daha farklı olarak sanki böyle insanın ruhuna dokunan bir iletişim yolu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki müzik eğitimi alan çocuklarda ne gibi değişimler gözleyebiliriz? Yani siz saz çalmadan önce, bağlama çalmadan önceki Oğuzhan Çağlar'la şu anki arasındaki farkları bir dile getirseniz neler söylersiniz?
1: Şimdi kendimden biraz örnek vermeyeyim hocam. Niye? Ben oldum olası biraz özgüven patlaması var. Hani kendimizi bir şey sandığımızdan dolayı değil ama hani ciddi manada özgüvenlerin geliştiğini görüyorum hocam. Çünkü kendi ifade edemediği şeyleri enstrümanla ifade ediyor. Kendini ifade edemeyen insanlar enstrümanla. Bugün örnek olarak Hüsnü Şenlendirici'yi vereyim. Adam klarnet ile resmen yaşıyor. Kendini öyle ifade ediyor. Hüsnü Şenlendirici'yi şuraya al sohbet et. Belki o şeyi başaramaz. Sohbeti çok güzel başaramaz ama klarnet ile çok güzel sohbet ediyor. O yüzden eğitim alan çocuklarda ya da bireylerde tekrarını söylüyorum, benim de en çok vurguladığım şeydir. Çünkü özgüvenin açamayacağı kapı, kıramayacağı kilit yoktur derim. En başta özgüvenin gelişmesini sağlıyor. Özgüven geliştiği zaman zaten her şey kendiliğinden oluyor. Özgüveni gelişen bir insan her yere gider gelir. Her kapıyı açtırır kendine. Bu en önemli şeydir bence.
0: Evet. Biz bağlama özelinde konuşacağız ama şu an genel anlamda bir bireyin herhangi bir enstrüman çalmasının aslında özgüven gelişime katkısı ortak.
1: Evet.
0: Peki bir birey enstrüman çalmaya başlamak istese hangi enstrümandan başlaması daha doğru olur? Bağlama bunun için doğru bir başlangıç mıdır?
1: Bağlama sadece bu alanda yani türkü çalacak, söyleyecekse doğru bir başlangıç hocam. Ama genel anlamda kendini müzik anlamında yetiştirip daha profesyonel bir şeyler yapmak istiyorsa bu işe uzmanlara göre, bazılarına göre piyano eğitimiyle, bence ve bazılarına göre de ritim eğitimiyle başlaması lazım. Çünkü ben dedim ya, ilk darbukayla başladım, ritimle başladım. Ritim kulağı oturduktan sonra hep şunu söylerim. Bir enstrümanı getirin bana, bir ay baş başa kalalım, ondan ses de çıkarırım, parça da çalarım. Hangi enstrüman olursa olsun bu noktada hani iddialıyımdır. Çünkü ritim kulağım oturdu artık. Ritimle başladım, ritim kulağım oturdu. Piyanoyla da başlayabilirler, ritimle de başlayabilirler. Ha piyano, tabii şimdi bizim ailelerimiz de yavaş yavaş piyano eğitimi verdirmeye başlıyor. Biraz da böyle işte batıyı temsil eden bir enstrüman. Ha, ritim derken biraz daha bizim doğuya özgü olan bir enstrüman. O yüzden bu ailenin düşünce yapısına göre de değişir. Ama genel anlamda piyano ve ritim bu işin daha doğrusudur diyorum.
0: Peki bunun için ideal başlama yaşı var mı? Yani bir birey şu yaştan itibaren başlamalı dediğiniz bir sınır var mı? Ya da şu yaştan itibaren başlayabilir ama ideal yaş alanı şurasıdır dediğiniz bir nokta var mı?
1: Hocam şimdi tabii bunu daha çok eğitimle uğraşan hani gelişim psikolojisi vesaire bu tarz kişiler daha iyi bilir ama genel kanı şu 4-5-6 yaşa kritik dönem dedikleri yani daha çok kas motor becerilerinin gelişmeye başladığı dönemler 4-5-6 yaşları bu dönemler daha iyi olur ama şimdi zaten müzikle büyüyen aileler oluyor mesela romanlar buna örnek ya da Alevi vatandaşlarımız buna örnek doğduklarında bağlama vardı biz de mesela ben doğduğumda babamdan gelen bir şey bu. Babam hobi olarak benim ritim çalardı. Çalıştığı kurumda, askeri bir kurumda çalışıyordu. Orada koroları vardı. Oradan gelen bir şeydi. Direkt darbuka sesleriyle büyüdük evde.
0: Evet.
1: Hani oradan küçüklükten itibaren, yaş bilmiyorum ama ben belki 5 yaşında başlamış olabilirim. Ama genel kanı 4-5-6 yaşlarında başlanmasının daha doğru olduğu. Çünkü tecrübe denen de bir şey var hocam. Bir çalışma var, bir yetenek var, bir de tecrübe dediğimiz bir olay var. İşte bu kişiye göre profesyonel olmak istiyorsa küçük yaşlarda başlaması daha doğru. 4-5-6 bunun için en doğru yaşlar.
0: Aslında enstrüman çalmanın şöyle de bir artısı olduğunu düşünüyorum. Çocuk kendini bu yönde keşfedebilir. Enstrüman çalmak onun hayatı boyunca, onun bir hobisi olarak kalabilecekken enstrüman çalmak belki ileride onun için bir geçim kapısı haline de gelebiliyor.
1: Tabii, tabii.
0: Bir istihdam kapısı haline de
1: tabii.
0: gelebiliyor. Peki bir birey ne zaman nasıl bunu bir istihdam kapısı olarak değerlendirmeye başlayabilir? Bunun bir yolu yöntemi var mıdır diye sormak istiyorum.
1: Şimdi hocam kendimden de örnek vereyim genelde konuşayım. Ya ben lise yıllarından beri kafelerde çalmaya başladım. Ortaokul demeyeyim de lise yıllarından itibaren kafede çalmaya başladım. Kendimizce harçlıklar alıyorduk. Bu şekilde devam ettik. Buna başladın mı? Enstrümana başladın mı bırakamazsın. Yani o yüzden bazen erken başlamak da kötü bir şey. Niye kötü bir şey? Çünkü tamamen enstrüman kendini verip de eğitim noktasında biraz noksan kalabiliyor insanlarda. Hani biz de bunu gördük. Yani biz enstrümana başladık ama babam derdi mesela oğlum okulunu da oku. Onu hobi olarak yap derdi. Ya da ilerleyen süreçte üniversitede ne yaparsan yap hani şey anlamında müzik anlamında derdi. Dediğim gibi hocam burada işte tamamen kişiye bağlı bir durum bu da yani.
0: Evet. Aslında hem bağlama hem diğer enstrümantel enstrümanlar diyelim daha doğrusu. Aslında bir anlatım aracı değil mi hocam?
1: Evet.
0: Yani insanların kendini ifade etme şekli diyebilir miyiz? Bunu siz daha iyi anlatırsınız
1: tabii
0: diye
1: ki,
0: düşünüyorum.
1: Tabii ki hocam. Çok güzel parmak bastın. Dedim ya mesela şenlendirici örneğini verdim. Ya da mesela canımız sıkkın olur ben bağlamayla anlatırım kendime. Bağlamayı elime alırım. Böyle ağır türküler çalarım kendime öyle anlatırım. Kendime öyle dertlendiririm iyice türkü dinleyerek. Yani bir anlatış biçimi dediğiniz gibi hocam. Hani kültürlerin bir anlatış biçimi. Mesela Alevi kültüründe daha da ön plana çıkar bu. Hani ibadet olarak da kullanılma biçimi vardır vesaire. Daha da ön plana çıkar.
0: Peki çocuğuna enstrüman çaldırmak isteyen, enstrüman eğitimi aldırmak isteyen, bağlama eğitimi aldırmak
1: evet.
0: isteyen insanlar nasıl bir yol izlemeli? Nerelerden alabilirler bu eğitimleri?
1: Kayseri özelinde konuşacak olursak hocam, şimdi belediyeler maşallah bu işi güzel yapıyor. Hani kaymak dediğimiz kurslar alıyor, oralarda yapıyorlar. Ama şu dezavantajı oluyor. Tabii nota bilgisi falan bilmek, öğrenmek güzel ama ben daha çok hani direkt enstrüman eğitimini alaylı derler ya öyle başlanması taraftarıyım. Çünkü insanlar nota eğitimine başladığı zaman uzun bir süre notayı öğrenemiyor, bağlamaya da geçemiyor derken bırakıyor. Yani hangimizin evinde yoktur ki duvarda asılı değildir ki bağlamaya da herhangi bir enstrüman. Bağlama çoğumuzun evinde duvarda asılıdır değil mi?
0: Evet.
1: Kültürel anlamda. Duvarda asılı olan haşa kıyaslamak babında değil. Herkesin evinde Kur'an'ı vardır. Haşa tekrar söylüyorum kıyaslamak babında demiyorum. Ama kültürel anlamda da çoğumuzun evinde bağlama vardır.
0: Dolayısıyla aslında bağlama sizin dediğiniz gibi bizim yaşayışımızla, ev ortamımızla iç içe geçmiş bir enstrüman olması nedeniyle de bizim için çok kıymetli.
1: Evet. Yani dediğim gibi hocam, kaymaklerden vesaire alabilir ya da özel hocalardan gidip bu şekilde eğitime başlayabilir. Ama önemli olan başlamak değil bundan sonrası. Çünkü enstrüman çok nazlı bir şeydir hocam. Nazlıdır. Sen onun nazlınla oynaman gerekir. Nazlınla oynamazsan, sen onu bırakırsan o da seni bırakır. Kırılma noktasını aşman gerekir. Sabretmen gerekir. Sabrı öğretir işte enstrüman.
0: Peki biz bugün Oğuzhan hocamla birlikte programın konusuna karar verirken hem dedik biraz gönül tellerimizi şenlendirelim, hem de bağlamayı seçelim enstrüman olarak dedik. Çünkü bağlama bizim sizin de söylediğiniz gibi geçmişten gelen bir bağımız olan enstrümanlarımızdan birisi. Biz bir türkü dinlediğimizde mutlaka içerisinde bir bağlama sesi olduğunu fark ederiz. Bağlamanın kültürümüzdeki, türkülerimizdeki yeri neden bu kadar önemli? Buradan bahsedelim mi biraz?
1: Bağlama olmasa türkü olmaz hocam. Kısacası bu. Yani başka bir enstrümanla o duyguyu veremeyiz. Bağlamayla veririz. Yani ben hep şunu söylerim. Şuraya böyle en şey insanı getir. Ne derler ona, çok özür dilerim, teşbihat olmasın. Kokoş insanı getir, böyle kültürden uzak insanı getir. Ya da tarzı çok değişik olsun, böyle dövmeler.
0: Bizim kültürümüzden olmaya.
1: Getir, Türk kanı taşısın. Ya da ülkemizde yaşayan, ülkemiz içerisinde yaşayan insanların kanı taşısın. Tüyleri diken diken olur bir bağlama sesi duyunca. O yüzden bağlama olmadan türkü olmaz hocam. Bağlama olmadan türkü kesinlikle olmaz yani.
0: Peki hocam, o zaman biz böyle bağlamamızla türkülerimizi bağdaştırmışken ufak bir es versek, sizin bağlamanızın telleriyle güzel bir türkü dinlesek, eyvallah, sonra söyleyişimize devam etsek.
1: Eyvallah hocam. Özel istediğiniz bir türkü varsa onları da yapabilirsiniz.

0: ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler Türkiye. Sağ olun ve var olun efendim.
0: Buradan da Aşık Veysel'i anmış olduk sizin, evet, sayenizde.
1: Evet efendim. Alırım de.
0: Zaten bu türkülerimiz, ağıtlarımız, cenazelerde, asker uğurlamamızda, düğünlerimizde hep bizi bir araya getiren, duygu bütünlüğünü oluşturan türkülerimiz. İyi ki var diye düşünüyorum. Ve sizin türküyü çalmaya başladığınız andan itibaren hocam, dediğiniz gibi o gönül telindeki titremeyi hissediyoruz. Evet. Dediğiniz gibi kanımızda var, bizim bağlama sesini duyduğumuzda hissettiklerimiz kanımızda var. Aynen, diye düşünüyorum. Hocam. Peki hocam, siz niye bağlamayı tercih ettiniz? Sanatçılar neden bağlamayı tercih ediyor?
1: Estağfurullah. Hocam şimdi dediğim gibi ritimle başladık. Ama çevremizde arkadaşlarımız hep bağlama çalıyorlardı. Ritimle devam ediyorduk. Sonra biz de arkadaşlar vasıtasıyla elimize aldık ve devam ettik. Yani tamamen çevremizden de kaynaklı bir durum. Sonra bir gün 2004 yılı mıydı yanlış hatırlamıyorsam, Neşet Ertaş geldi Kayseri'ye. O zaman eski stat vardı bilirsiniz. Eski, evet, stadın yanında kapalı bir şey vardı, spor salonu.
0: Çok da yaşımız ortaya çıkmasın hocam.
1: Estağfurullah.
0: De ben bilmiyorum mesela.
1: Siz bilmezsiniz de bizim yaş grubu iyi bilir bunu. Evet. 2004 müydü? Yanlış hatırlamıyorsam 2004'tü hocam. Ben o zamanlar hani türkü seviyoruz, dinliyoruz ama o denli dinlemiyorduk yani. Türkü de dinliyor, hani başka parçalar da dinliyorduk. Ama müzik vardı, ritim vardı. Bağlama da vardı ama hani daha tam şey olamamıştık yani, adapte olamamıştık. Neşet Ertaş geldi. Babam geldi, dedi ki hadi Neşet Ertaş geldi gidek. Ben de dedim ki ya ne yapacağız falan dedik o dönemler. Hani seviyoruz, dinliyoruz ama şimdi kalabalık ortamlar şöyle böyle vesaire derken, bir de hani yeni daha büyüyoruz diyelim ben. Ondan sonra gittik. Neşet Ertaş sahneye bir çıkıyor. Kafasında kasket, uzun bir pardösü vardı hiç unutmam. Lan dedim, benim dedem gibi biri dedim ya. Binlerce insan benim dedem gibi bir insanı dinlemeye gelmiş dedim. Nasıl güzel bir şey. Sonra oturdu, kasketini çıkardı, selamladı, bir iki türkü falan. Coşmaya başladık. Hani hep derler ya, efendim ceketimi çıkarabilir miyim diye. Onu o an yaşadık. Ceketini çıkarmak için izin aldı ve ceketini çıkardı. Sonra bir lafı çok hoşuma gitti. Ayaklarınızın turabı, gönlünüzün hizmetçisiyim. Ayaklarınızın tozuyum, turabıyım, gönlünüzün hizmetçisiyim dedi. Ve bunu derken de hani insanın samimiyeti belli olur değil mi? Samimi bir şekilde bu lafları kullandı ve türkülerini dinledik. O dönemlerde yaşı, Neşet Ertaş 1938 doğumlu, benim böyle yaşlara karşı bir şeyim vardır. Bütün sanatçıların yaşlarını bilirim. Neşet Ertaş 1938 doğumlu, o dönemlerde 66 falan. Yani o yaşında olmasına rağmen o sergilediği performans, o söylediği laflar, o mütevaziliği falan derken tamam dedim ya. İşte dedim, türkü dedim. Ben Neşet Ertaş dedim. Ondan sonra tamamen türkülere ve Neşet Ertaş yolunda, yani onun yolunda demeyelim tabii, tarz olarak onun yolunda gidemiyoruz çünkü gidemeyiz de yani. O tektir yani. Bir tanedir. Bu yoldan ilerleyelim. Türkü yolundan, ozanların yolundan ilerleyelim dedik ve bağlamayla devam ettik efendim.
0: Örnek aldınız, hayran örnek oldunuz ve bu yola baş koymuş
1: olduk. Bu yola baş koyduk. Sonra bir üniversite dönemim oldu. Orada Diyarbakır'da okudum ben. Diyarbakır'da okuduğumuz dönemde o kültürü tanıdık. Eyvan kültürü olur Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da zaten hemen komşusudur. Orada da sıra geceleri vesaire derken o kültürü de tanıyınca, hani bizim buralarda daha çok bozlaktır kültür olarak, hani uzun hava vesaire. Oralarda işte barak havalar, Antep çevresi vesaire, işte Urfa'da sıra gecesi, Diyarbakır Eyvan gecesi derken oralardan da aldık. Oraları da, oradaki üstadlardan dinledik. Kendimizi daha da çok geliştirdik. Geliştirmeye çalıştık diyelim daha doğrusu. Bu şekilde devam ettik.
0: Kıymetli hocam, bizler eğitimci insanlarız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da yeni nesil dediğimiz, yeni nesille en çok haşır neşir olan insanlar biziz. Tabii biz işin akademik boyutuyla, üniversite sınavıyla, işte liseye geçiş sınavıyla ilgileniyoruz. Ancak sen dediğim gibi sanatçı yönüyle bu tarafta da gençleri nelerden hoşlandığını, nelerle ilgilendiğini, hangi şarkılara, hangi türkülere önem verdiğini daha iyi görüyorsun evet. bizden. Aynen. Benim sorum şu, yeni nesiller türkülerimizi nasıl algılıyorlar? Yeni neslin türkülerimize bakış açısı nasıl? Biz bu yeni nesillerimizin türkülerle bağını nasıl kurarız, nasıl aktarırız? Burayla ilgili senin fikirlerini merak ediyorum.
1: Şimdi yeni nesil türkülere biraz yabancı aslında. Şöyle yabancı. Tabii dinleyenlere de var ama şimdi bakıyorum hocam gerçekten bu rap müzik kültürü vesaire ya da yeni yeni değişik tarzda parçalar okuyanlar, hayvan seslendirmeleri vesaire yapan insanlar çıkıyor. Onları dinliyorlar. Ben de gıcıklanıyorum aslında. Bazen böyle şakayla karışıkta vururum kafalarına. Ya derim biz 2500 yıllık daha fazla bir kültüre sahibiz. Dünyayı etkilemiş bir kültürümüz ve ırkımız var. Neden diyorum? Hani burada yanlış anlaşılmasın, teşbihat olmasın. 50 yıllık demeyelim daha 100 yıllık, 150 yıllık neyse yani yakın bir geçmişi olan bir müziği dinliyoruz ya da onların kültürlerini alıyoruz. Hızlı hızlı konuşmak bir müzik kültürü değildir ki, müzik değildir. Niye hızlı hızlı konuşan adamı dinliyorsun? Vılı vılı vılı vılı diye gidiyor adam. Bir duygu yok, bir şey yok içerisinde. Hızlı hızlı konuşuyor. Bir de hocam çok özür dilerim. Türküler, insanların dinlediği müzikler de insanların yaşayışını da etkiliyor gerçekten. Özür dilerim söylüyorum, bir rap parçasının içerisinde adam küfür ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak adamın naifliğine bakın. Ayaklarınızın turabı, gönlünüzün hizmetçisiyim diyor. Neşet Ertaş. Adamlar o tarz müziklerde küfür ediyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani ben o yüzden gençlere kızıyorum. Onlar da belli bir yaşa gelince aslında türküleri anlayacak. Hani şimdi yine böyle akımlar falan çıkıyor ya. İşte baba senin dinlediğin türküyü ben de dinliyorum artık. Vesaire vesaire diyor yani. İşte insanlar da, o gençler de belli bir yaşa gelince anlayacak. Ya da tamamen türküyle büyüyen, yetişen arkadaşlarımız da var. Var. Kayseri'de de çok var. Türküyle büyüyen arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz var. Hatta Halil kardeşimiz var. Türkiye'nin genç aşığıdır. Kendisine da selam olsun.
0: Evet, selam.
1: Beraber program yaptığımız, sevdiğimiz bir kardeşimiz Halil Daylak. Mesela genç yaşında 19, 18, 20 yaşlarda, 20'li yaşlarda türkülere aşıklık geleneğini sevdirdi yani. O yaşlarda Türkiye'de bayağı kendini duyurmuş bir kardeşimiz yani. Böyle kişiler de var. Ya da öğrencilerimizden de var türkülerle ulaşan, bağlamayla uğraşan insanlar. Ama dediğim gibi daha çok hocam maalesef o rapmiş. Yani rap demeyelim de rapin bile belki bir adabı vardır. Anladınız onu, yeni yeni çıkan, hiçbir mantığı, içinde hiçbir şey olmayan müzikleri dinliyorlar maalesef. O noktada da ben diyorum hep türkü milliyetçisiyim, hep kızıyorum ediyorum. Benim yanımda da kolay kolay dinlemiyorlar yani.
0: Aslında zaten burada biz büyüklere de bir takım görevler düşüyor. Büyük nesillere de bir takım görevler düşüyor. Acaba türkülerimizi çocuklarımıza yeterince anlatabildik mi? Yeterince aktarabildik mi? Onların yanında yeterince dinleyebildik mi? Yani sizin söylediğiniz o kadar doğru ki. Benim rahmetli babam Türk sanat müziği aşığı bir adamdı. Dolayısıyla evde hep Türk sanat müziği çalardı. Şimdi ben bakıyorum geçmişten gelen Müzeyyen Senarlar, Zeki Mürenler, Emel Sayınlar, bunların hepsinin söylediği şarkılar böyle kafamın içerisinde bir ezber şeklinde ve dinlediğimde ruhu dinlendiren, huzura ulaştıran, beni çocukluğuma götüren bir yapısı var. Dolayısıyla aslında biz de bu şu an oluşan popüler kültüre karşı evlerimizde bununla ilgili bir takım çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz vakitlerde, belki arabamızda, sosyal ortamlarda ne kadar çok türkülerimizi ön plana çıkarırsak, dediğiniz gibi enstrüman çalmasını desteklersek, çünkü sizin de dediğiniz gibi bir bağlama eğitimi almaya başlayan öğrenci eninde sonunda türkülerle tanışacak. Tabii. Eninde sonunda bu türkülerin içine işlemesi sağlanacak. O yüzden bizlere de büyüklere de illa eğitimci olması şart değil. Kültürümüzü korumak adına, geçmişte olan bağımızı kurmak adına ve sizin de

0: hocam.
1: Bu da işte sizin yetiştirdiğiniz nesillerin Türkiye'ye olan bağlılığını geliştirecek bir faktör. Hocam biz Kayseriliyiz. Egesi bağlarında dinlemek ya, isteriz hocam. Evet,
0: Kayseri'nin milli marşı.
1: Evet.
0: Egesi bağları. Genelde Egesi bağlarını hocam şimdi biliyorsun başka yerlerde de program yapıyoruz. Kafe ortamlarında vesaire. Egesi bağlarını hani Kayseri'de olan kişilerden ziyade genelde gurbetçiler istiyor. Onlar hani onlara hemhal olmuş bir şey. Bizimkiler artık bıkmış mı gayrı ne yapmışsa. Genelde onlar istiyor yani.
1: Bizimkiler ne istiyor onu da söyleyelim seyircilerimiz için, dinleyicilerimiz için.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler Türkiye. Sağ olun ve var olun efendim.
0: Hiç kesmeyelim. Hiç kesmeyelim Oğuzhan Hocam. Bence devam edelim.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı. Tutunacak bir dalım. Allah pulu düşlerim var doysa.

olsaydı ömrümden, işte ben de yenildim. Şimdi her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, kahrolsun bu nezaket. Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil.

0: Sağ olun ve var olun. Sağ olun ve var olun efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ne güzel havamız değişti böyle. Ne güzel renkli bir program oluyor diyelim.
0: Çayımız da var, daha bundan ötesi yok diyorum yani. Huzurun üç sesi var derim. Hep söylerim. Bir ezan sesi, iki türkü sesi derim. Kendime göre tabii. Üçüncüsü de şu çayı içme sesi ya da karıştırma sesi derim.
1: Peki kıymetli hocam.
0: Buyurun efendim.
1: Biz bir öğrencimizin, bir çocuğumuzun müziğe ilgisi olduğunu nasıl anlarız? Müziğe yeteneği olduğunu nasıl anlarız? Buradan hemen soruyu uzatıp bağlamak istiyorum. Sadece yeteneği olanlar mı bağlama çalabilir?
0: Evet. Şimdi hocam, ilgisi olduğunu ortaya çıkartmamız aslında. Yani
1: nasıl çıkarız?
0: Bazıları diyor ki mesela sesim güzel değil diyor. Ya da işte ben enstrüman çalamam diyor. Nasıl çıkarız? Deneyerek. Yani bir enstrüman alabiliriz. Enstrüman aldığımızda, baktığımızda müzik şeyi, kulağı var mı? Ritim kulağı var mı? Bunlara bakmamız gerekir.
1: Bunu sadece ben anlayabilir miyim mesela bir anne olarak?
0: Anlarsın.
1: Çocuğumda ritim kulağı olup olmadığını, müzik kulağı olup olmadığını nasıl anlayacağım?
0: Kulakla yine. Dinleyerek. Ya zaten dinlediniz de hocam. Yani müzisyen olmanıza gerek yok. Bir insanın ya da birinin hani çıkardığı sesin hani çalan bir müzikle uyumlu olup olmadığını, çıkardığı ritmin çalan müzikle uyumlu olup olmadığını anlayabilirsiniz. Mesela yani ritim elini vurur vesaire.
1: Şarkıya
0: ya da mesela bir şarkıya eşlik etme. Ezgi uyumlu mu değil mi, buradan da anlayabiliriz. Yani önce bir denememiz lazım. Bazıları diyor ki işte sesim güzel değil. Ya bir dene, bir uğraş, bir geç. Hani yetenek mevzuna geleyim. Hocam iki şey var. Biri çalışma, biri yetenek. Ben aileden gelen bir şeydi. Bende yetenek vardı. Hani yetenekten dolayı ben
1: eğilimim vardı.
0: Ama mesela bu işin üstadları var. Mesela Darbuka'da Mısırlı Ahmet var. Dünyaca ünlü bir insan. Adam Darbuka'yla beraber yatıyor. Benim diyor eşim, sevgilim bu diyor mesela ona. Ya da İsmail Tunç Bilek var, bağlama üstadı. Gecesi gündüzü bağlama. Yani adamlar işi de o, çalışıyorlardı. Bana ne zaman alırsın bağlamayı elde, elinden eline de? İşten işe alırım mesela akşamları canlımız. Onun dışında ya da gün içerisinde öğrencilerle gün yaparız, bir şey yaparız. O zaman alırız. Onun dışında ya da yeri gelir mesela kafede çıkmadığım zaman uzun bir süre almadığım da olur. İşte bizde yetenek olduğundan dolayı biz o açığı kısa sürede kapatabiliriz. Ama bazıları da hocam, benim bir saat çalışmam onun belki 3-4 saatine çalışmaya bedeldir. O da çalışarak benim önüme geçebilir. Aslında yetenek de vardır ama ben çalışmanın daha önemli olduğuna inanıyorum. Hani derler ya, işleyen demir ışıldar diye, pas tutmaz diye. Gerçekten de öyle yani. Çünkü sen bile anlıyorsun, uzun bir süre çalmadığın zaman parmakların mesela eskisi kadar iyi işlemiyor, iyi çalmıyor. O yüzden çalışmak daha önemli bu noktada. Günlük belli bir saatini ayırman gerekiyor buna. Ama bizler tabii hayat meşakkatı, koşturmaca derken gün içerisinde alamıyoruz maalesef hocam. Bir işte canlıcık yaptığımız için alıyoruz, onun dışında almıyoruz yani. Dediğim gibi yetenek artı çalışma. Çalışan bir insan yetenekli bir insanın önüne geçebilir hocam.
1: Peki bağlama eğitimi alan bir çocuğu başlangıç düzeyinde düşünelim. Bireysel eğitim almasını tavsiye edersiniz yoksa grup dersleri mi daha etkili olur?
0: Bireysel daha mantıklı oluyor hocam. Çünkü grup derslerinde aldığı hoca yeteri kadar vakit ayıramıyor bir insana. Dinleyemiyor. Bundan dolayı bireysel alması daha önemlidir. Bunu da Kayseri'de bireysel veren çok üstadımız, hocamız var, onlardan alabilirler.
1: Peki şimdi artık hemen hemen ne ile ilgili bir eğitim almak isterseniz YouTube'da bununla ilgili videolar var, eğitim videoları var. Sizce YouTube'daki bu bağlama eğitimi ya da herhangi bir enstrümanla ilgili eğitim veren videolardan bir öğrencinin kendi imkanlarıyla bir enstrümanı çalması mümkün mü?
0: Şimdi ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum hocam. Ya şimdi bir hoca olması, o hocanın gerektiğinde hani espri yoluyla da olsa kafasına vurması lazım öğrencinin. Hani öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani videolar tamam, hayat kolaylaştırıyor. Bu eğitim içinde de var hocam.
1: Evet.
0: Hani biz yaptığımız iş gereği bir de bu işi videodan uzaktan yapanlar var biliyorsun.
1: Evet.
0: Hani bazı insanlar, hani sen de bu işi bizden tecrübelisin, yıllardır yapıyorsun eğitim noktasını. O videoyla bizim yapabileceğimizi yapabileceklerini düşünüyorlar. Doğru mu? Hani
1: evet.
0: Bunu video dersi anlatan hocalar için söylemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Video yayını yapan şeyler için söylüyorum. Mümkün mü? Değil bence. Çünkü
1: eğitim hani, etkileşimdir.
0: Etkileşim, aynen hocam. Etkileşim olacak. Aynen öyle.
1: Hani buradaki benim sorumun amacı şuydu. Belki ders almak için yeterli maddiyata sahip olmayan ama bu konuya ilgisi olan, bu konuda yetenekli olan öğrencilerin kendi imkanlarıyla bu işi öğrenmesi mümkün müdür diye.
0: Mümkün
1: bir
0: hocam.
1: Noktaya kadar gelebilirler mi en azından
0: şöyle,
1: diye.
0: Şöyle dediğim gibi Kayseri'de belediye bu işi ücretsiz yapıyor. Kaymak vasıtasıyla ücret almıyorlar. Gidip orada da şey yapabilirler yani, öğrenebilirler. Hani illa video anlatım vesaire değil. Video yerine dediğim gibi kaymaktan öğrenebilir. Daha mantıklı da olur hocam. Ücretsiz oluyor zaten dediğim gibi. Ha, birebir alma kısmı biraz zor olabilir. Ama onda da zaten ilk baş biraz öğrendikten sonra günümüzde de alabilir hocam ya. Alamaz diye bir şey yok. Yani benim şunu söylüyorum. Gereksiz bazı gördüğüm şeyler var. Onlar yerine parasını daha böyle mantıklı şeylere verebilirler diye düşünüyorum. Ne olduğunu da anladınız zaten. Söylememe gerek yok. Kendimce gereksiz gördüm.
1: Peki. Bağlama eğitimini alan öğrencilerin akademik başarısında farklılık gözlemleyebilir miyiz? Yani ya da herhangi bir enstrüman eğitimi alan öğrencilerin akademik başarısına bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Ben düşünüyorum hocam. Yani bu zaten ispatlanmış, bu makaleler vesaire de var bu noktada. Hani küçük çocukların özellikle ders başarısına daha çok katkısının olduğunu söylüyorlar. Hani yazı yazma mesela.
1: Motor becerileri.
0: Motor becerileri. Yazı yazmasına direkt katkısının olduğunu söylüyorlar. Hani mantıken de öyle zaten. Parmakları gelişiyor iyice vesaire. Yazı yazmasına katkısı oluyor. Ya da ilerleyen şekilde dediğim tarzda da katkılar oluyor. Ben bahsetmiştim yani üniversitede vesaire dedim hani.
1: İletişim kurma becerisinde.
0: İletişim kurma becerisinde.
1: Dediğiniz
0: bunlarda gibi. Da katkısı oluyor. Ben çok faydasını gördüm hocam. Yani derilere çok ekmeğini yedim. Hani coğrafya eğitimi yapıyoruz. Asıl işimiz o ama bunun da çok faydasını gördüm hocam. Ha, bazıları şunu da diyebiliyor. Şimdi hani derler ya meyve veren ağaç taşlanır diye. Ben bunu çok öğretmenlerden duydum Kayseri'de şey piyasasında, bizim özel sektörde. Bağlama çalarak öğretmenlik mi olur diyenleri falan duydum. Çok karşıma geldi. Benim branşımda da değiller. Öğrenciler Allah'a çok şükür gelirler yanımıza, severler ederler. Böyle bir şey yoluna girerler, kıskanma yoluna. E kardeşim, yeteneğin varsa sen de çal. Allah yetenek vermiş. Ya da uğraş, sen de çal. İkisini birleştiriyoruz biz işte. Coğrafyayı da anlatıyoruz. Yere geliyor öğrenci. Şimdi yarım saatten sonra, 35 dakikadan sonra vesaire öğrenciyi tutamadığın zamanlar oluyor değil mi hocam?
1: Yani kesinlikle.
0: Yarım saatten sonra zaten mantıken öğrenci düşüyor. Dinlemesi vesaire düşüyor yani. O zaman ne yapıyoruz? Hadi arkadaşlar, bir türkü, bir şiir vesaire devreye giriyoruz. Öğrenci kendine geliyor, nefes alıyor. Ara ara nefes alma ihtiyacı var öğrencinin.
1: Yani bizim de bugün geçtiğimiz haftalardaki yaptığımız programlardan sizin bu yeteneğiniz, bu konudaki alandaki bilgilerinizden hem faydalanırken hem de böyle bir rengimiz değişti.
0: Aynen.
1: Havamız değişti. Bize de çok güzel bir, unutulmaz bir program olmuş oldu. Peki hocam, bağlama eğitimiyle ilgili ailelerimize, öğrencilerimize ya da enstrüman çalmayla ilgili bir mesaj vermek isteseniz ne söylersiniz?
0: Şunu söylerim. Herkesin evinde bir bağlama olması gerekir derim. Herkesin evinde kesinlikle bir bağlama olması gerekir. Ve herkesin bağlama öğrenmesi gerekir. Kültürümüzün unutulmaması gerekir hocam. Kesinlikle. Bunu söylüyorum. Yani tamam, başka enstrümanları da öğrenebilirsiniz. Ya da başka alanlarla da uğraşabilirsiniz. Ama evde mutlaka, benim iki şey söylerim. Evde bir sağlıkçının olması gerekir derim. Hani şey durumlarda. Bir de müzikle uğraşan birinin olması gerekir kesinlikle. Ben hep bunu söylüyorum. Bu da tabii ki benim nezdimde, bana göre de bağlamadır hocam. Bizim kültürümüzdür.
1: Peki hocam. Benim sormak istediğim soruları bugün tüketmiş durumdayız. Programımızı kapatmadan önce sizden, programı kapatmadan önce de bir türkü daha almak tabii, isteriz. Tabii. Sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık teşekkür diyerek ederim. Seyircilerimize ve dinleyicilerimize bu şekilde veda etmiş oluruz.
0: Türküyle mi kapatıyoruz hocam yoksa son duygularımız, düşüncelerimiz söyleyelim.
1: Aynen, türkümüzden sonra söyleyelim tamam. İnşallah.
0: Ezan okunuyor da ezan bitsin evet. Hocam isterseniz. Evet. Evet, tamamdır. Biraz da özgün havaya girelim.

0: hep aklımda, yüreğimde kalacak. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbet için, verdiğiniz bilgiler için, eyvallah, bize kattıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda herhalde bir daha isteriz biz bunu hocam.
0: İnşallah hocam. Niye olmasın?
1: Müsaitliğinizde bekleriz.
0: Üstüne, her zaman.
1: Müsaadenizle ben de şimdi konuklarımıza programımızı kapatıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım hocam.
0: Efendim, bizi izleyen herkese öncelikle Kayseri Radar ekibine, yönetmenimize, rejisine, bizlere bu imkanı verdikleri için ve onların nezdinde size, bizleri konuk olarak aldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Buradan tüm Türkiye'ye, Kayseri'ye hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Allah'a emanet olun.
1: Bizim için de sizi ağırlamak bir zevkti diyorum. Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, bugün de bu keyifli programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konuklarla, yepyeni bir konularla yeniden bir araya gelene kadar hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer Elitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: Konuşalım vay vay,
0: Gözkan

0: yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur, dedi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim," açıklamasında bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edilirken imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrimiçi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmalarını ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarında kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tunçer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tunçer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçoğa dahil oldu. Grup 1993 yılında ise Thrash Sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yıl

grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Holigan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

sonu, Holigan ekolü dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu, 12 dev adamın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları, 12 Dev Adam şarkısının takıma

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitar

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla 4. oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, 4.lük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, Kurban'ın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzda ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne piyasaya çıktı. 5 parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: konuşalım, vay vay.

0: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur, dedi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim," açıklamasında bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edilirken imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrimiçi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Yayın tekrarı.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem başlıyor.
3: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, Siyasi Gündem programı ile karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Koca Sinan İlçe Başkanı Barış Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz diyorum.
4: Hoş bulduk Duygu Hanım.
3: Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
3: Neredeyiz? Bu üçüncü yayınımız olacak galiba. Evet. Eminim ki çok güzel geçecek yine bir öncekiler
4: İnşallah.
3: Gibi. Çok kısa bir hatırlatma yapayım. 352 336 25 98 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. Bizler sizi tanıyoruz ama tekrar tanıtmak isterseniz
4: tabii
3: sizi
4: ki.
3: Tanıyalım. Tabii
4: ki. Öncelikle size teşekkür ederim. Ya gerçekten yayınlarınız izlenme rekorları kırıyor ve gerçekten çok seviliyorsunuz. Biz de buraya geldiğimiz zaman mutlu bir şekilde geliyoruz. O yüzden ben size teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Koca Sinan İlçe Başkanı Barış Özdemir. Daha önce bahsetmiştim. 2 dönem il yönetiminde bulundum. Gençlik kollarında bulundum. Ve 2. dönemim oldu. Yeni seçildim ilçe başkanı olarak. Şu anda görevimizi devam ediyoruz. Ve Kayseri'de de Koca Sinan olarak artık başarılı olacağımızı da buradan söylemek istiyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz meclisten başlayalım.
4: Tabii ki.
3: Sonra genel gündeme doğru gidelim. Mecliste durum nasıl, Koca Sinan'da durum nasıl diye sorayım önce.
4: Tabii ki. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Mecliste sizler de katılıyorsunuz, biliyorsunuz. Meclis, belediye meclisi bu aralar biraz sorumlu geçiyor. Daha önce bizim de meclis üyelerimizin başvurduğu bir yolsuzluk olayı ortaya çıktı, biliyorsunuz. Yani fiyat şeye, rakamlar tabii farklı söyleniyor ama biz valiye de dilekçemizi verdik. Oraya bir denetçi istiyoruz, bir müfettiş istiyoruz. Bunu da getirdik. 2 milyon 375 bin gibi kabul etti belediye ama tabii 6-7 yılda bu kadar rakam çok inanılmaz şekilde komik geliyor.
3: Riske girmeye değer miydi denebilecek
4: tabii ki.
3: Gibi?
4: Yani bence değmezdi. Yani bugün 2 milyon 300 bin Türkiye ekonomisinde yapabileceğiniz hiçbir şey değil ve bunu kimse de risk atacağını düşünmüyorum. Tabii bu biliyorsunuz, isim vermeyelim ama belediye meclisindeki bir AKP'nin belediye meclisinde olan kişinin akrabası olduğundan bahsediliyor ki öyle zaten. Şu anda Türkiye'de değil diye biz ısrar ediyoruz ama belediye başkanı Çolak Bayraktar şöyle bir açıklama yaptı. Kayseri'de, Türkiye'de evet böyle bir rakam var ama rakamı çok trajikomik bir şekilde insanlara aktarmaya çalışıyor ama biz bunun tabii ki takipçisi olacağız. Şu anda da devam ediyoruz. Bunun bir çalışması var. Gereken belgelerimizle bunu halkımıza göstereceğiz. Çünkü biliyorsunuz belediyecilik nedir? Halka hizmet demektir. Halka hizmette de halkın sen paralarını alıp da yolsuzlukla. Şimdi bizim belediyelerden bahsediyorlar. Yolsuzlukla. Ama bizler de rica ediyoruz bugünkü iktidardan, hükümetten. Bir de lütfen kendi belediyelerine, AKP'nin belediyelerine bir müfettiş göndersinler de bir rakamlar açıklasınlar da gerçekten biz de inanalım.
3: Evet, meclis üyeleri de sık sık dile getiriyor zaten. Bu peki herhangi bir sorun oluyor mu bunun için?
4: Şöyle, sorun oluyor. Yani şöyle sorun oluyor. Bizim belediye meclis üyelerimiz tabii taleplerde bulunduğunda geçen günde meclisi kapalı oturum istediler. Yani basına kapalı istediler. Bu da yani bazı şeyleri aslında halktan kaçırmak. Kapalı oturum dedikleri, bunların istedikleri orada olan şeyleri halktan kaçırmak ama şunu unutuyorlar. Yani sen kapalı oturum istediğin kadar iste ama orada bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz meclis üyelerimiz bunu tekrar dile getireceğiz. Basın açıklamalarıyla halka zaten anlatacağız bunu. Yani halktan ne kaçırdılarsa bunu da tek tek belgelerle getireceğiz yani.
3: Evet, yani bizim görevimiz bunu halka sunmak. Merak
4: tabii ki
3: ediyorlar çünkü ama dediğiniz gibi evet oturum kapalı bir şekilde evet gerçekleşti ve ne biz öğrenebildik ne vatandaşlar.
4: Yani şeyi belediye başkanı Sayın Çolak Bayraktar böyle yani kendini hep böyle gösteriyor. Çünkü halktan kopuk bir insan olduğu için halkta kendisinin yapılan şeyleri görmesini istemiyor. Ama biz tabii ki bunu her şekilde dile getireceğiz. Koca Sinan olarak elimizden ne geliyorsa bunun üzerine en büyük şekilde gideceğiz yani devam edeceğiz.
3: Peki meclisteki diğer konuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Örneğin bir kahvaltı projesi kabul edildi.
4: Evet, rahmetli Sayın Ahmet hocamız, Ahmet Özkan hocamız bunu defalarca evet mecliste dile getirmişti. Sağ olun, sizler de bunu defalarca yayın yapmıştınız. Bu gerçekleşti. Çolak Bayraktar da bunun müjdesini verdi ve Ahmet hocamızı da yad ederek kendisine bu konuda da teşekkür ediyorum yani. Yad ederek bunu söyledi. Bir öğrencilerimize bu şekilde bir katkıda bulunulduğu için çok teşekkür ediyoruz.
3: Evet, gerçekten çok önemli bir proje çünkü hem çocukların gelişimi evet açısından yani hem de ekonomik açıdan çok güzel oldu. Umarım diğer belediyelere de örnek olmuş olur diyor.
4: İnşallah.
3: Geçtiğimiz yayınlarda Sahabiye kentsel dönüşümü dile getirmiştiniz.
4: Evet.
3: Biliyorsunuz artık çalışmalar başladı. Bu konu hakkında neler söylüyorsunuz?
4: Şöyle söyleyeyim. Sahabiye'yi ve Argıncık kentsel dönüşümünü getirmiştik. Argıncık da şu anda yapım aşamasına başladı. Sahabiye'de de bu durum hızlandı. Biz o yüzden mutluyuz. Yani biz yapılan her şeyi de takdir ediyoruz zaten. bakın ne kadar güzel bir şey oldu. Burası atıl bir bölgeye dönüşmüştü. Daha önce de söylemiştik. Sahabiye gerçekten şehrin merkezi ama atıl bir bölgeye dönüşmüştü. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Evet, bundan halk rahatsız olabiliyor işte ama orada güzel bir şey ortaya çıkıyor. Tabii şöyle bir şey, biz şunu da talep etmiştik. Şehrin merkezine çok devasa binalar istemiyorduk. Yani çok büyük binalar görüntüyü, meydanı kapatmasını da istemiyorduk. Şu anda yapılıyor. Yapım aşamasında devam da ediyor. Teşekkür ederiz. Argıncı'ya da başlanıyor. Bunu da işte muhtarlarla biz dile getirdiğimiz zaman muhtarların bizden talebi buydu. Buradan da muhtarlarımıza müjdemiz olsun. Argıncı'ya da başlanıyor.
3: Peki muhtarlar demişken mahalle temsilcileriyle gerek muhtarlarla istişareleriniz nasıl oluyor?
4: Şöyle, biz hemen hemen her gün sahadayız. Yani ortada gittiğimiz zaman da şöyle diyoruz. Mesela ortada bir seçim yok ama biz her zaman halkın içindeyiz. Taleplerini dile getirmek için varız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönüllü çalışan insanlarız. Gönüllü çalıştığımız için biz severek yapıyoruz aslında yaptığımız işi de. Talepleri dinliyoruz. Gerçekten şu anda büyük bir sıkıntı var. Ekonomi sıkıntısı. İnsanların alım gücü diye bir şey kalmadı. Bundan dolayı isyan ediyorlar. Bugün otobüs biletleri biliyorsunuz 30 lira mı falan olmuş, 31 lira falan olmuş. İnsanlar bundan sıkıntılı. Emekliler tabii vermiyorlar ama sıkıntı, insanlar sıkıntılı çünkü önümüz kış. İnsanlar arabasıyla gelip gidemeyecek. Büyük, çünkü Kayseri'de biliyorsunuz bir yağmur ya da kar yağdığında büyük trafik sıkıntısı oluyor. Evet. Yani altyapı sıkıntımız var. Bundan dolayı sıkıntılılar. Gezdiğimiz zaman pazarda, şurada burada ev kiraları bugün en düşük yerlerde 10.000 TL. Ve asgari ücret, en düşük asgari ücret artık 16 bin lira. İnsanların alım gücü diye bir şey kalmadı. Yani şöyle, tabii buna nasıl bir şey yapabiliriz? Buna da şöyle bir şey yaparız. İnşallah biz Türkiye'nin bugün birinci partisiyiz. Genelde de iktidar aldığımızda biz halka ekonomiyi gerçekten düzelteceğimize inanıyoruz. Çünkü bunun içinde bir çalışmalarımız var. Ve gerçekten bunun üzerinde okumuş, kültürlü, ekonomiyi en iyi şekilde ilerletebilecek insanlarla şu anda Genel Başkanımız Özgür Özel sayesinde bu işin şu anda tamamlama aşamasındayız.
3: Evet, şimdi önceden arabayı kapatalım koyalım bir süre de toplu taşımayla gidelim gelelim gideceğimiz yerlere denirken artık o da kalanmaya başladı. İnsanlar bunu da yapamayacak duruma geldi. En basitinden bir hava alayım çıkayım dese yine ulaşım
4: sıkıntı
3: yani. Evet. Peki Koca Sinan'da teşkilatlanma nasıl? Daha sonra şunu soracağım. İl yönetimi değişti. Bu size nasıl yansıdı? Durum ne?
4: Şöyle, biz teşkilatlanma demiyoruz. Buna biz örgütlenme diyoruz. Örgütlenmemiz şu anda bize ciddi derecede üyelik kaydı başladı. Yani gençlerimiz olsun. Geçen gün diğer partilerden üyelik kartıyla bize gelip üye olmak isteyen insanlar oldu. Tabii bu da şöyle. İktidarın yapmış olduğu yanlış politikadan, biliyorsunuz bir açılımdan bahsediliyor işte, İmralı açılımından. Ondan dolayı bize ciddi derecede bir katılım oldu. Aslında diğer partilerin tabanı buna karşı ciddi derecede bir üyelik almaya başladık ve şu anda da güzel giden bir sürecimiz var. Ya yani artık insanların bize yaklaşımı gerçekten ciddi derecede, ben çok mutluyum o konuda. Daha önceki tavırlarına bakıyorum, şimdiki tavırlarına bakıyorum, artık iktidara geldiğimizi görüyorum yani.
3: Bir güven oluştu.
4: Evet.
3: Önceden biraz tedirgindi insanlar, acaba ne
4: tedirgindi
3: olacak?
4: Evet.
3: Seçim zamanı özellikle. Bu İmralı meselesiyle de herhalde daha da netleşti. Şimdi CHP İmralı'ya gitmiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu, gidilmeliydi gibi.
4: Evet.
3: Bu size nasıl yansıdı? Kayseri
4: şöyle, açıklama çok yanlış bir açıklamaydı. Biz genel başkanımız ve genel başkanımız aslında şöyle, halkı dinleyerek hareket edebilen bir insan. Gerçekten millet, yani milletle beraber hareket eden bir insan. İmralı konusunda şöyle, açıklama çok yanlıştı ve milletimiz de buna zaten gereken cevabı verdi. Çünkü her zaman millet her şeyden öncedir. Önceki genel başkan Kemal Bey'e de milletimiz gereken cevabı hem sosyal medya üzerinden hem genel başkanımız çıktı basın açıklamalarında gereken cevabı verdi. Yanlış bir açıklamaydı. Biz gitmeme kararı aldığımızda insanların bize geri dönüşle bizi takdir ettiler. Çok güzel bir karar alındı diye. Biz aldığımız kararda doğru olduğunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun da yapmış olduğu yanlış bir açıklama, onu da kendisini millete bırakıyoruz.
3: Peki il yönetimi değiştikten sonra neler değişti ya da bundan sonra bir şeyler değişecek mi? Sizde durum nasıl?
4: Sayın Sarınca, bizde şöyle, şimdi kongrelerimiz bizim biraz hararetli geçer. Yani çünkü tam bir demokrasiye inanan insanlar olduğumuz için hararetli geçer. Ama şöyle, seçimler biter bizde. Biz yapmamız gereken kurallar neyse aynı o şekilde devam ederiz. Tabii ki sıkıntılar olacak mı? Mesela desteklediğimiz aday vardır, kazanamamıştır ya da desteklediğimiz aday kazanmıştır. Bir ikilem olabiliyor. Ama biz bunları Cumhuriyet Halk Partisi olarak aşabileceğimize inanıyoruz ve aşacağız da bundan sonra. Çünkü bizim amacımız bir kişilerle uğraşmak değil ya da kişiler değil. Bizim koltuklarımızda kaçıncı genel başkanımız değişti? Önemli olan bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında görebilmek.
3: Evet. Peki Koca Sinan üzerinden konuşacak olursak neler yapılıyor Koca Sinan'da? Sizin ön plana çıkan bir projeniz, bir çalışmanız var mı?
4: Biz şu anda işte biliyorsunuz Pınarbaşı'nda bir kent lokantası, İstanbul'dan ve Ankara'dan yola çıktığımız bir kent lokantası vardı. Bunu Pınarbaşı'nda gerçekleştirdik. Burada da böyle şeyi Koca Sinan üzerinden meclis üyelerimiz dile getirdiler. Böyle bir şey yapılırsa çok iyi olur. Halk işte daha rahat yiyebilsin diye. İşte bunların üzerinde yoğunlaşıyoruz. İşte bazı mahallelerimizde gençlerimiz gezdiğimiz zaman sosyal aktiviteli olan yerler istiyorlar. Mesela böyle şöyle belediyenin biliyorsunuz halı sahaları, tenis sahaları. Böyle yerlerin olmasını istiyorlar. Bunları dile getirmek için. Şimdi belediye meclis üyelerimizde biz daha her toplantılar olmadan önce meclis toplantıları olmadan önce biz zaten 2 saat öncesinden toplantıya geçeriz. Orada gündemi değerlendiririz. Gündemde işte yapılması gerekenler, biz işte sağlık hoca, cami, bunlar gibi şeyler olduğunda kesinlikle evet diye konuşuruz. Yani bunlara evet vereceğiz. Ama biz halkın parası sıkıntıya düşecek şekilde olan şeylere red veririz. Bundan da işte, halkımızın da içi rahat olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz gerçekten yani halkın istediği talepleri gerçekleştireceğiz. Buradan da Çolak Bayraktar'a da seslenmek istiyorum. Sayın Çolak Bayraktar, gerçekten biraz daha önce de bahsetmiştim ama nedense yani söylediğim konuların hiçbiri talep görmüyor kendisi üzerinden. Biraz halkın içine çıkarsa kimlerin nasıl sıkıntıda olduğunu görecektir.
3: Peki üye çalışması, şimdi standlar kuruluyor. Sizde Koca Sinan üzerinde var mı bilmiyorum. Vardır muhtemelen.
4: Evet.
3: Üye çalışması nasıl gidiyor? Diğer partiler üye kaybediyor mu sizin bakış açınızdan?
4: Tabii ki. İşte o yüzden az önce de bahsettiğim gibi biz evet şu anda mahalleler üzerinde bir üye kayıtlarımız oluyor. Yani mahalle temsilcilerimiz var bizde. Bizde şöyle başlar. Mahalle temsilcilerinden başlar sağ çalışmamız. Mahalle temsilcilerimiz bizden talepte bulunurlar. İşte burada üye yapmak istiyoruz. Üye kaydı açarız orada. O şekilde devam eder. Evet, ciddi derecede üyelik alıyoruz. Yani diğer partilerden ciddi derecede üyelik alıyoruz. Yani benim ilk başladığımda Koca Sinan'da 1400 üye varken şu anda 4000'e yaklaştı.
3: Büyük bir rakam.
4: Evet.
3: Peki gençler ne istiyor? Kadınlar ne istiyor? Sizin gençlik teşkilat değil örgütlenme.
4: Evet.
3: Kadınlar neler yapıyor sahada?
4: Bizim kadın kollarımız gerçekten aktif çalışıyor. Ben buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. Daha dün değil evvelsi günde kadın kollarımızla beraber bir pazar ziyaretinde bulunduk. Kadın kollarımız gerçekten aktif şekilde çalışıyor. Gençlik kollarımız da keza öyle. Mahallelerde çalışıyorlar. Aslında yani biz şöyle karar aldık. Biz burada oturmayacağız. Artık halkın içinde olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi varmış dedirteceğiz diye biz her gün halkın içerisinde halkla beraber ve gerçekten o kadar güzel karşılık alıyorum ki çok mutluyum bu şekilde. Ben gençlik kollarından bu zamana kadar geliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakış açıları farklıydı. Gerçekten Genel Başkanımız Özgür Özel'e de çok teşekkür ediyorum. Bir değişim başlattı Türkiye üzerinde. Bu değişim gerçekten insanlar üzerinde de başladı. Halkta bir değişim var. Halk gerçekten artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar görmek istiyor.
3: Evet. Peki gençler üzerinden neler istiyorlar, beklentileri neler ve onlara cevap verecek yine gençler, sizin örgütlenmeniz neler yapıyorlar? Size mesela neyi dile getiriyorlar? Biz sahadaydık başkanım, gençler bunu istiyor gibisinden. Çünkü en iyi birbirlerine gençler anlar.
4: Yani bizim gençler, bizim partideki gençlerimiz şunu istiyorlar. Yani bizim gençlerimizin şöyle, aslında gençler okumayı istiyorlar. Gençler okumayı istiyorlar. Yani bugün Kayseri'de görüyoruz ciddi derecede uyuşturucu, bataklığına saplanan gençlerimiz var. Bizim gençlerimiz, bir de biz bunun için bir hazırlığımız var. Yani aslında yapılan yıllardır var ama uyuşturucuyla mücadele yapan gençlerimiz var. Sahalarda, yani şöyle söyleyeyim, biraz dış mahallelerde olan gençleri kendimize çekmeye çalışıyoruz. Bunlar için şöyle yapıyoruz. Partide onlara bağlama kursu veriyoruz. Konserler, korolar eşliğini almak istiyoruz ki bazı şeylerden onları koparmak için. Dersler vermek istiyoruz. Yani bunun için yapılan eğitimcilerimiz var. Bizim parti okulu eğitmenlerimiz var. Eğitimler vermek istiyoruz. Ya aslında onları biz şuna kazandırmak istiyoruz. Eğitime kazandırmak istiyoruz. Çünkü gerçekten artık okuma oranı gerçekten düştü.
3: Kötü alışkanlık yaşı da düşmüş.
4: Evet, gerçekten düştü. Yani artık bu ortaokullarda geçti artık. Yani çok ciddi derecede ilkokullara sıçramaya başladı. Korkumuz bu. O yüzden biz gençleri bu şekilde sosyal aktivite yaptığımız şeylerle çekmeye çalışıyoruz. Yani bunun görüşü bizim için hiç fark etmiyor. Ya da ailesinin görüşü bizim için hiç fark etmiyor. Biz bunu parti üzerinden de, Cumhuriyet Halk Partisi diye de değil. Gençleri hayata katabilmek için bu aktiviteleri yapıyoruz.
3: Valilik, emniyet gibi kurumların hani ciddi çalışmaları
4: evet,
3: var.
4: Evet, gerçekten.
3: Ama yani biraz da eğitimden mi acaba
4: tabii
3: başlaması
4: ki
3: gerekiyor bunlar? Çünkü okul önü denetimleri yapılıyor her gün.
4: Evet.
3: Ama yeterli mi acaba?
4: Şöyle, gerçekten valimiz ve emniyet müdürümüz ciddi derecede bu konuda, onlara da buradan teşekkür edelim tabii ki.
3: Evet.
4: Gerçekten ciddi derecede Sayın Valimiz Gökmen Çiçek de kendisini de çok çalışıyor.
3: Evet.
4: Ve saygı duyuyoruz bu konuda. Biliyorsunuz İncesu tarafına bunun için bir şey açıldı.
3: Evet.
4: Uğraşıyor kendisi de. Tabii yeterli mi? Okullarda evet yeterli olabilir ama gerçekten bu mahallelerde, yani mesela dış mahallelerde, mahalle isimleri vermeyeyim ama dış mahallelerde ya da böyle biraz daha eğitimi düşük, seviyesi düşük olan mahallelerde bu sıkıntılar hala yaşanıyor. Yani biz de tabii bunun için uğraşlar veriyoruz. İşte daha önce gittik mesela Sancaktepe'de bir okula gittik. Oranın müdürü bizden başka taleplerde bulundu ve onu da gerçekleştirdik. Sağ olsun müdürün taleplerini de. Bunları da yaptık. Biz de elimizden Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne geliyorsa zaten gezdiğimiz için, halkın içinde olduğumuz için aslında talepleri daha çok iyi biliyoruz. Bunu belediyede de, meclislerde de dile getiriyoruz. Valimize de tabii bunların talebinde bulunuyoruz. Sağ olsun valimiz de hiçbir zaman geri çevirmedi.
3: Evet. Erva Spor Okulları mesela
4: evet,
3: çok güzel bir proje.
4: Gerçekten güzel bir projeydi.
3: Ve Koca Sinan'da da var birçok mahallesinde. Ama Koca Sinan'ın belediye özelinde yaptığı sosyal donatılar yeterli mi sizce? Daha fazla neler yapılmalı?
4: Şöyle, yeterli mi derken bence yeterli değil tabii ki. Yani şimdi Sayın Sarınca, şöyle bir şey var. Mahalle, şöyle mahalle. Ekonomi seviyesi yüksek mahallelerde her şeyi yapıyoruz. Ama ekonomisi düşük mahallelerde ne yazık ki belediye olarak bunun üzerinde hiçbir çalışma yapmıyoruz. Az önce bahsettiğim mahalle, yani Sancaktepe, Boztepe, işte bunun gibi mahallelerde hiçbir sosyal proje yapılmıyor. Gerçekleşmiyor da. Mesela deniyor ki oralarda işte imarı açık değil. Mesela doğalgaz sıkıntısı yaşıyorduk. Bunun yarısına gelindi, yarısına gelinemedi. İmar sorunu yaşıyoruz diyorlar. Çünkü oradan işte biliyorsunuz yüksek binalar yapamıyorlar. Havaalanı bölgesi olduğu için yüksek mahalle, ama bir çalışma da yapılmıyor.
3: Evet.
4: Bunun için bir çalışma da yapılmıyor. Atıl bir bölge durumuna geldi mahalleler. Ben de buradan diyorum. Yani lütfen biz şunu istiyoruz. Bizim her mahallemiz, Koca Sinan'da her mahallemiz bizim için özeldir. Bizim için aynı seviyedeki yapılması gereken her seviye, eğer Erciyes evleri yapılıyorsa Sancaktepe'ye de yapılmasını istiyoruz. Boztepe'ye de yapılmasını, Ziya Gökalp'e de yapılmasını istiyoruz. Gazi Osman'ın ismi değişti tabii. Yavuzlara da yapılmasını istiyoruz. Yani buralara da aynı şeylerin yapılmasını istiyoruz.
3: Yani eğer yapılamıyorsa dediğiniz problemlerden kaynaklı belki ulaşım sağlanabilir. Sancaktepe'deki bir kişinin tamam otobüs var ama gerçekten yapılmak isteniyorsa, o kişiler oraya ulaştırılmak isteniyorsa belki bir ulaşım.
4: Otobüs var derken şöyle, orada otobüste ring var.
3: Evet, yani tam evet, önüne alıp evden alıp ya da belirlenen
4: tabii
3: bir yerden alıp o sosyal donatının olduğu tesisin oraya belki
4: tabii şimdi
3: alınabilir.
4: Oradaki insanlar iki otobüs değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yeni mahalleye geliyorlar. Sancaktepe'deki,
3: evet,
4: Boztepe'deki insanlar yeni mahalleye geliyorlar. Oradan tekrar çarşıya geliyorlar. Ring yapıyorlar. Aslında çok uzak bir mahalle değil. Yani şimdi bir Himmet'te de Koca Sinan'da mı? Bir Düver Koca Sinan'da mı? Yani Sancaktepe merkezin ortasında bir yer.
3: Evet.
4: Argıncık'la, Argıncık nasıl merkezse aslında Sancaktepe, Boztepe de merkezde bir yer. Hı hı. Yani buralarda şimdi araç sıkıntımız var deniyorsa biz görüyoruz. Bir taraf bir bölgeye 2 dakikada bir otobüs gidiyorsa demek ki aslında sıkıntı yokmuş. Sıkıntıyı sadece belediye kendisi yapıyormuş.
3: Peki genel olarak Kayseri'ye baktığınızda neler eksik, neler yapılmalı?
4: Kayseri'ye baktığımızda neler yapılmalı? Kayseri'nin aslında şöyle bir şey, altyapısı sıkıntı. İşte az önce de bahsettik, yani bir yağmur yağdığında ya da bir kar yağdığında, yarın önümüz kar işte kış, büyük bir sıkıntı, altyapı sıkıntısı var. Önce bir altyapısını ve ciddi derecede hava kirliliği var.
3: Evet.
4: Kayseri'de ciddi derecede hava kirliliği var. Yani yapılması gereken ne? Yani şöyle, altyapı sorununu nedense çözemiyoruz. Kayseri'de altyapısı çok iyi deniyor ama bir yağmur yağdığında insanlar görüyor. Belediye başkanları çıkıyor, altyapımızda hiçbir sıkıntımız yok diyor ama yollar tıkanıyor,
3: evet,
4: köprüler tıkanıyor.
3: Evet, doluyor yani, bu görüntülerle.
4: Evet, evet, sizlerden de bunu görüyoruz. Ya aslında sizlerden daha çok görüyoruz bunu. Hı-hı. Sağ olsun Kayseri Radar'a da teşekkür ederiz. Hemen şikayetleri bir bakıyoruz. Şikayetleri Kayseri Radar hemen paylaşım yapıyor. Ciddi derecede bu sıkıntı, altyapı sıkıntısı. Ve trafiği ciddi derecede sıkıntıya sokuyor. Kazalar, bir sürü kazalar bu şekilde meydana geliyor. Yine sizler paylaşıyorsunuz, evet, görüyoruz. O yüzden altyapı sorununu öncelikle çözmesi lazım. Altyapı sorununu çözdüğü zaman zaten hava kirliliğini de direkt ortadan kaldıracaktır.
3: Evet. Teşekkür ediyorum. Peki önümüzdeki süreçlerdeki projeler, eğitimler vesaire planlanan şeyler neler?
4: Biz eğitimlerimize devam edeceğiz. Yani bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şöyle şikayetler alıyoruz. Bakın artık Kayseri'de devlet okullarına gençlerimiz gitmek istiyor. Ama nedense gençlerimiz devlet okullarına gidemiyor. Yani biliyorsunuz her yer tabii ki imam hatip oldu, karşı değiliz. Tabii ki olması gereken ama devlet okuluna gitmek isteyen insanlarımız, çünkü bana bu şekilde bir talep geldi, yeni bir talep. Devlet okuluna gidemediği için çocuk bugün açık liseden okumak istiyor, okuyormuş. Bunları da şöyle çözmemiz lazım. Okul sıkıntımız var mı? Bazı bölgelerde var, evet. Bazı mahallelerde ama şöyle, artık adres değişikliği gösteriyorlar gençlerimiz. Yani iyi bir okula gidebilmek için adres değişikliği gösteriyorlar. O yüzden ya her yerde bir şeyler yapmak istiyoruz. Okullar da yapalım.
3: Bu şey değil mi?
4: Eğitim, çünkü eğitim gerçekten önemli. Evet. Bakın, Türkiye'nin kalkınabilmesi için önceliğimiz eğitim. Eğitim, hani diyoruz ya eğitim şart diye. Gerçekten eğitim şart. Artık yavaş yavaş halk bundan isyan etmeye başlıyor. Ya bakın Duygu Hanım, biliyorsunuz Kayseri'de de şu andaki durumları. İntiharlar çoğaldı aşırı derecede. Ciddi derecede intiharlar çoğaldı. Ciddi derecede kadın cinayetleri aşırı derecede çoğaldı. Yani artık insanlar psikolojik olarak bitiyorlar. Bu da neyden? İşte eğitim, dediğimiz gibi eğitim, ekonomi büyük, ciddi derecede, ekonomi ciddi derecede sıkıntılı. O yüzden artık insanlar psikolojik olarak ve işte biraz önce de bahsettik ya, ekonominin sıkıntısında çabuk para bulabilmek için birileri uyuşturucu baronluğu yapmaya çalışıyorlar ve buna da gençlerimizi kandırıyorlar. Görüyoruz her gün gazeteyi aldığımız zaman her gün uyuşturucudan birileri alınıyor. Buna neyden? Ekonominin sıkıntısı. Eğitimin sıkıntısı.
3: Yasa dışı bahis de var.
4: Tabii, evet, yasa dışı bahis. Bugün günümüzde gördüğümüz yasa dışı bahis her gün çıkıyor. Bugün okuduk, evet. 39 kişi alınmış.
3: Evet, ve şöyle mi düşünüyor acaba insanlar? Ben artık hani çalışarak yapamayacağım bunu. Böyle işlerle kazanıyorum.
4: Kolay para kazanabilmek için yapıyorlar.
3: Ama işte helal para olmuyor. Evet. Daha kötü oluyor.
4: Daha kötü oluyor işte. Yani buna sürükleniyor.
3: Evet.
4: Ne yazık ki buna sürükleniyor. O yüzden bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Ve bunun önceliği eğitim ve ekonomi.
3: Evet. Acaba psikolojik destek verilmeli mi?
4: Tabii ki.
3: Hanelere.
4: Yani böyle aslında tabii ki belediyemiz bunu da yapabilir.
3: Evet.
4: Yani belediyenin aslında, bakın belediye dediğim gibi, belediyenin asli kuralı halka hizmet. Belediyecilik bu. Bakın yazıyor bizim orada daha önce işimiz gücümüz Koca Sinan diye bizim yaptığımız sloganı belediye de aldı. Şu anda işimiz gücümüz Koca Sinan diyor. Ama işimiz gücümüz Koca Sinan bizim sloganımızı çaldığı şeyde yani o zaman yap bir şeyler. Aslında basit. Yani bütçe de geliyor. Buna göre bütçeler de geliyor zaten. Belediyeye

0: büyük bir sıkıntı var. Burada başkalarının da parmağı var diyoruz yani.
1: Tek başına yapılabilecek.
0: Tabii ki. Bugün AKP'nin meclis üyesi. Onu işe aldıran kişi AKP'nin meclis üyesi. Yani torpille iş yaptırıyorsunuz ve birileri oradan cebini dolduruyor. Buna da göz yumuluyor. Bakın 6-7 yıl buna da göz yumuluyor. Hiç mi? Demek ki şöyle, bizim belediyelerimizde her gün müfettişler gezerken, her gün araştırma yapılırken şu ortaya çıkıyor. AKP'nin belediyelerinde hiçbir denetçi yok. Buradan bu ortaya çıkıyor.
1: Peki belediyelerdeki bütçelerin gerekli yerlere gerektiği kadar harcandığını düşünüyor musunuz?
0: Bakın sizler de katılıyorsunuz. İşte devamlı bir ek bütçe isteniyor.
1: Evet.
0: Devamlı bir ek bütçe. Yani biz de diyoruz ki bu ek bütçeleri biz şuna kabulüz. Eğitime verelim. Buna kabulüz. Bunda hiçbir kesinlikle oy birliğiyle çıkartırız. Ahmet Hoca'nın vermiş olduğu işte eğitimle alakalı, bakın oy birliğiyle karar verildi ve çok mutluyuz. Çünkü gençlerimize yapılan bir yatırım olduğu zaman biz bundan mutluyuz. Çocuklar okullar yani şöyle gidecekler o zaman. Mutlu olarak gidecekler. Mutlu olan, okulda mutlu olan bir çocuk zaten okur.
1: Tabii ki.
0: Yani ilerler bu konuda. Biz bunlara kabulüz. Kesinlikle bunlara, burada meclis üyelerime de ben her seferinde söylüyorum. Bu şekilde yapılan işe kesinlikle red oyu vermeyeceksiniz. Bakın sağlık ocakları deniyor. Sağlık ocaklarında kesinlikle kabulüz. Yeri hiç fark etmiyor, kabulüz. Böyle şeylerin her zaman arkasındayız. Hatta elimizden ne geliyorsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da yapmaya hazırız. Bunu da söylüyoruz. O yüzden meclis üyelerimize de diyorum ben. Meclis üyeleri, işte grup başkan vekilimizi de alıyorum, söylüyorum. Diyorum ki bu şekilde olacak şeylere kesinlikle kabul ediyoruz, red vermiyoruz. Ama ek bütçe, bakın az önce Erva okullarından bahsettiniz. Buna ayrı bir bütçe çıktı. Orada siz de vardınız, ben de katıldım. Başarılı da öğrenciler vardı mesela.
1: Evet, evet.
0: Bakın onlara ne kadar güzel, yani o çocukları bir altın vererek mutlu ettiler. Bu çocuklar bunda ilerlerdiler. Çünkü neden biliyor musunuz? Basın olarak siz gösterdiniz.
1: Madalya olarak döner o altın mesela.
0: Tabii ki. Aynen öyle. Yani daha çok başarılı olurlar. İkinci olan birinci olur.
1: Aynen öyle.
0: Bu şekilde ilerler. Bakın bu şekil yapılan şeyler, etkinlikler çok güzel bir etkinlikler. Gerçekten kazanım yani bunlar.
1: Evet.
0: Ve çocukları böyle şeylere sürüklediğimiz zaman çocuklar başarılı olur. Ve emin olun bu bahsettiğimiz işte uyuşturucu olaylar, şunlar bunlar azaltırız. Çünkü teşvik ederiz. Diğer gençlerimizi de teşvik ederiz.
1: Evet. İlerleyen süreçlerde bir program olacak mı genel açıdan baktığımızda Kayseri'de?
0: Ha, evet. Buradan şunun müjdesini de verelim size. Ayın 13'ünde cumartesi günü saat 2'de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de büyük bir miting yapacak. Buradan da bütün Kayserili hemşerilerimizi, halkımızı bekliyoruz Cumhuriyet Meydanı'na. Tahminim önce program tam bilmiyorum ama şöyle, yeni yapılan bir binamız var biliyorsunuz. Genel Başkanımız önce oranın açılışını gerçekleştirip sonra bir miting yapacak. Bütün halkımızı da sizlerin huzurunda buradan Cumhuriyet Meydanı'na saat 2'de Özgür Özel, Genel Başkanımız Özgür Özel'in mitingine davet ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Eklemek istediğiniz varsa.
0: Öncelikle size çok teşekkür ediyorum Duygu Hanım. Daha önce de davet etmiştiniz. Rahatsızlanmıştım. Katılamamıştım. Burada sizden de affınıza sığınıyorum. Programlarınız gerçekten çok akıcı, çok aktif, çok takip edilen bir program. Kayseri Radar ailesine teşekkür ediyorum.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkürler tekrar.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitiriyorum yani, ekleyecek bir şey yok.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz diyorum. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Duygu Serince'nin sunumuyla siyasi gündem sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8. Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklıksa 13 derece olarak tahmin ediliyor. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26,

0: Akkışta Develi İnce Sufelaye 27, Yahyalı Yeşilhisar Sarıoğlan 28 derece. Çevre illerde Yozgat 22, Nevşehir 25, Sivas Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde İstanbul, Ankara 29, İzmir 35 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski il başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti genel başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun, 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın baş müdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

Kızılay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması filmi,
1: Konuşalım Vay Vay,
0: Göz Kamaş

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu memleketi artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur, dedi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim," açıklamasında bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edilirken imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrimiçi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
8: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
9: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
10: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1981'e gideceğiz.

Ocak ayı. 3 Ocak 1981. Adana cezaevinde çıkan isyanda bir mahkum öldü, iki gardiyan da yaralandı. 5 Ocak 1981. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı etkinlikleri Ankara'da Anıtkabir'de törenle başladı. 1981 Atatürk yılı ilan edildi. 12 Ocak 1981. İstanbul Ermeni Patrikhanesi Atatürk'ün doğumunun 100. yılı etkinlikleri için 2 milyon Türk lirası bağışta bulundu. 20 Ocak 1981. TRT Genel Müdürlüğü'ne Doğan Kassaroğlu yerine Tümgeneral Macit Akman getirildi.

21 Ocak 1981. İbrahim Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürdüğü gerekçesiyle askeri mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu ceza infaz edilmedi. 27 Ocak 1981. Aziz Nesin, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği Yılın Gazetecisi ödülünü almayacağını açıkladı. 28 Ocak 1981. Lavinia, Yalnızlık Paylaşılmaz gibi birçok şiiri edebiyatımıza kazandıran usta şair ve yazar Özdemir Asaf hayatını kaybetti. 29 Ocak 1981. İhsan Doğramacı'ya Dünya Sağlık Teşkilatı Leon Bernard ödülü verildi.

5 Mart 1981. Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu'nun Paris'te düzenlediği saldırı sonucu iki Türk kamu görevlisi hayatını kaybetti. 17 Mart 1981. 27 Mayıs'ı Anayasa ve Hürriyet Bayramı ve 1 Mayıs'ı Bahar Bayramı olarak kutlama uygulaması Milli Güvenlik Konseyi'nde alınan kararla kaldırıldı. 23 Mart 1981. Madeni 1 ve 5 lira tedavüle çıktı. 26 Mart 1981. İstanbul Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na yayınladığı bir bildiri nedeniyle 6 ay hapis cezası verildi.

1 Nisan 1981, 24.00 ve 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik yapıldı. Bu karara göre yasak saatleri 01.00 ile 05.00 arası uygulanmasına karar verildi. 7 Nisan 1981, Arayış Dergisi Bülent Ecevit'in İşkence adlı yazısını yayınlaması nedeniyle toplatıldı. 4 Nisan 1981, 1981 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Türkiye elemelerinde birinci olan Ayşegül Aldinç ve Modern Folk üçlüsü Dönme Dolap adlı şarkıyla temsil etti. Türkiye 9 puanla 18. oldu. 27 Nisan 1981, klasik Türk müziği sanatçısı, bestecisi ve icracısı, Türk müziğinin gelişmesinde önemli rol oynamış olan Münir Nurettin Selçuk hayatını kaybetti.

1 Mayıs 1981. Danimarka, İzlanda ve Norveç, Türk vatandaşlarına vize uygulamaya başladı. 3 Mayıs 1981, Berlin Yarım Maratonu'nda Mehmet Yurdadön 1., Mehmet Terzi 2., Ahmet Altun 3. oldu. 4 Mayıs 1981, Türkiye ile İran arasında Ulaştırma Protokol Anlaşması Ankara'da imzalandı.

17 Mayıs 1981. Trabzonspor 1. Lig şampiyonu oldu. Böylece Trabzonspor'un lig tarihindeki şampiyonluk sayısı 5'e yükseldi. 19 Mayıs 1981. Amerika'nın New York Belediyesi 19 Mayıs 1981'i New York'ta Atatürk Günü ilan etti. 20 Mayıs 1981. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı nedeniyle bastırılan 4 ayrı çeşit altın ve gümüş hatıra parası satışa çıkarıldı.

27 Haziran 1981. İstanbul'un Can Kurtaran semtinde banyo ile yük treni çarpıştı, 6 kişi yaralandı. 25 Ağustos 1981. Büyükada açıklarında 1500 yıllık bir batık nakliye gemisi bulundu. 28 Ağustos 1981. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na Kor General Ecmel Kutay getirildi. 15 Ekim 1981. Danışma Meclisi'nin 11.640 aday arasından seçilen 160 üyesi kamuoyuna açıklandı.

16 Ekim 1981. 9 Ekim'de Isparta cezaevinden izinli olarak çıkan Yılmaz Güney, 6 günlük izin süresinin sonunda geri dönmedi. Güney, Fransa'ya kaçtı. 3 Kasım 1981. Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, feshedilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit hakkında siyasi demeç vermek ve yaymak suçundan 4 ay hapis cezası verdi. Ecevit, 4 Aralık'ta cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevine getirildi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 13 derece olarak tahmin ediliyor. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 25, Bünyan Özvatan Tomarza 26, Akkışla Develi İnce Sufelaye 27, Yahyalı Yeşilisar Sarıoğlan 28 derece, çevre illerde Yozgat 22,

0: 22, Nevşehir 25, Sivas Kırşehir 27, Niğde 28 derece. Büyük kentlerde İstanbul, Ankara 29, İzmir 35 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, "Buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum." dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: "Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan, ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin, bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak istedik. isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: 3 özel villadan oluşan projede 4 artı 1 ve 5 artı 1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Ah be, Profilo varmış. Ah be, Profilo varmış.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
6: Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur, dedi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim," açıklamasında bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edilirken imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
5: Yayın tekrarı.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Mehmet Doğan'ın hazırlayıp sunduğu Gündem Turizm başlıyor.
13: Radar Kayseri ve Kayseri Radar dinleyici ve izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Gündem Turizm. Ben Mehmet Doğan. Bugünkü konuğumuz Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şükrü Dursun. Hocam hoş geldiniz.
14: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bizi dinleyenlere buradan selamlarımızı iletiyoruz. Davetiniz için de size ayrıca teşekkür ederim.
13: Rica ederiz. Ayaklarınıza sağlık.
14: Sağ olun.
13: Yakın tarihte Bakanımız Kayseri'yi ziyaret etti. İsterseniz oradan başlayalım. Turizm Bakanımız.
14: Evet, şimdi malum biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Halk Kütüphanemizin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Öncelikle binadan biraz bahsetmek
13: millet
14: istiyorum.
13: Millet Bahçesi'nin içerisinde.
14: Evet, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 6100 metrekare kapalı alana sahip kütüphanemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kayseri Büyükşehir Belediye'miz işbirliği içerisinde yapımı tamamlandı ve Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla hizmete açıldı. Şehrimize yakışır güzel bir kütüphane oldu. Yaklaşık 124 bin kitabın yer aldığı ve böyle farklı, yani kullanıcılara çok farklı alanları sunduğu, yani nasıl bizim kütüphanecilik hizmetimiz, biliyorsunuz normalde kitap önünü çalıp verme ve orada çalışma alanlarımız var, ama bunun dışında da çok farklı alanlar da bu kütüphanede mevcut. Nasıl mesela? Mesela çocuklar için maker atölyesi dediğimiz atölyeler var. Bu atölyede çeşitli işte bölümler mevcut. Orada çocuklar okullarla beraber veyahut da aileleriyle birlikte geldiklerinde bizim oradaki kütüphane çalışanlarımızla beraber el becerilerini de aslında orada ortaya koydukları alanlar mevcut. Bunun dışında cep sineması, konferans salonu, sessiz sessiz çalışma alanları, işte 0-3 yaş ve bebek bölümü dediğimiz ve 0-3 yaş sonrası çocuk bölümü alanları gibi çok sayıda öyle çalışma alanları mevcut. Modern bir kütüphane oldu. Kullanıcılarımızın beğenip gerçekten çok da tercih edecekleri bir alanlardan diye düşünüyoruz. Burası biraz önce de bahsettiğimiz gibi Sayın Bakanımızın açılışıyla gerçekleştirildi. Gerçekten şehrimize yakışır. Güzel bir kütüphane oldu. Ben burada
13: olsun, ellerinize sağlık.
14: Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.
13: Siz gerçekten çok uğraştınız diye biliyorum. Çünkü aylarca şantiyeye gidip geliyordunuz sürekli.
14: Evet. Çalışma arkadaşlarımızla beraber her aşamasını takip ettik. Burada Büyükşehir Belediye'miz çalışanlarıyla beraber, bakanlığımızın, genel müdürlüğümüz çalışanlarıyla beraber gerçekten büyük bir emek var. Ben gerçekten burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize de hayırlı olmasını diliyorum. Sadece şunu da belirteyim, o kütüphanemizde kalmayacak. Yakın zamanda yeni kütüphane açılışlarımız da olacak. Bitirilen, şu anda son aşamaya gelmiş yeni binalarımız da mevcut. Burayı da Koca Sinan Belediye'miz işbirliğinde yaptığımız kütüphanelerimiz var, iki tane. Yakında da inşallah onların da açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ve bunların dışında da tabii yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik ilçelerimizde yeni kütüphaneler yapılmasına yönelik çalışmalarımız mevcut. Mevcut olan kütüphanelerin yeniden düzenlemelerinin yapılması, yani çağın gereksinimlerine, ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için de çalışmalarımız mevcut. İnşallah biz kütüphaneler şehri olarak her alanda kullanıcıya hizmet vermek istiyoruz.
13: Ellerinize sağlık. Ben en son Meryem Ana Kilisesi'ni de gezmiştim.
14: Evet.
13: Orası da kütüphane.
14: Şehir kütüphanesi. Evet.
13: Orasına da çok güzel olmuş. Bayıldım. Oraya evet. Herkesin ellerine sağlık. Çok
14: evet,
13: güzel olmuş.
14: Orası da Büyükşehir Belediye'mize yapıldı. Gerçekten güzel bir kütüphane.
13: Dünyada da herhalde örneği azdır. Kilise olup da hiç kütüphane olmadı.
14: Evet. Restorasyonu yapıldıktan sonra kütüphane amacıyla kullanılan var bazı örnekler. Ama az sayıdaki örneklerden biri ve çok güzel bir kütüphane. Oraya giden kullanıcıların da biz kütüphane hakkındaki yorumları görüyoruz, dinliyoruz. Gerçekten çok beğenilen, tercih edilen yerlerden bir
13: evet,
14: tanesi. Işte
13: çok güzel bir enerjisi, çok güzel bir evet. Havası var.
14: Bizim yeni yaptığımız kütüphanelerde de benzer durum. Dedik ya, biz çağın gereksinimlerini, ihtiyaçlarını uygun hale getirmek amacıyla kütüphanelerde birçok nokta düşünüldü. Yani burada mesela kullanıcılarımız gittiği zaman bazı noktalarda doğrudan milli kütüphanedeki elektronik kitaplara da ulaşabilecekleri alanlarımız da mevcut. Yani şimdi ben özet geçiyorum ama gerçekten bizi dinleyen herkesi oraya davet etmek istiyorum. Herkes kendi alanıyla ilgili bir şey bulacaktır. Hiçbir şey bulamasa bile bir işte oradan kitap ödünç alışverişi yapıp orada okumayla ilgili de hem direkt kütüphanemizde hem de ödünç almayla devam edebilirler. Ben işte bu vesileyle tekrar bütün işte hemşehrilerimizi kütüphanemize davet edelim.
13: Millet Bahçesi içerisindeki İl Halk Kütüphanesi.
14: Evet, Kayseri İl Halk Kütüphanesi. Evet,
13: ellerinize sağlık tekrar.
14: Teşekkür hocam. Ediyorum, sağ olun.
13: İsterseniz rot çizelim bir tane. Evet. Bulunduğumuz yerden Soğanlı tarafına doğru gidelim.
14: Evet. Şimdi son dönemde biliyorsunuz Soğanlı aslında... Soğanlı ile başlamadan hani bu güzergahtaki gidecek evet. Alanlarla da göreceğiz ama Valimiz Sayın Gökmen Çiçek de beraber biliyorsunuz Soğanlı'nın çehresi de değişti ve birçok orada yeni uygulamalar yapıldı ve duyulmaya başladı.
13: Destinasyon haline geldi.
14: Evet yani Soğanlı çok önemli bir merkez. Oraya gelmeden isterseniz sizin belirttiğiniz o rotada biraz bahsedelim. Şimdi Soğanlı'ya giderken birkaç yol tercih edilebilir ama bunlar içerisinde mesela İncesu üzerinden gittiğiniz zaman şimdi İncesu'da müze müdürlüğümüz başkanlığında yapılan bir kazı çalışması var Örenşehir'de. Orası çok önemli bir yer. Bizans, geç Roma, Bizans, erken Bizans dönemine tarihlendirilen hatta daha da erken iniyor. Erken dönemi Roma döneminde yapılan izler, kalıntılar orada çalışmalarda ortaya çıkıyor. Örenşehir'de yaklaşık şu anda 3000 metrekare bir alanda yapılan çalışmalarda, kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metrekare taban mozaiği bulunan bir dönemin yöneticisinin ait olduğu düşünülen veya villa olarak isimlendirdiğimiz bir bina kalıntıları ortaya çıkarıldı. Oradaki taban mozaikleri böyle daha çok geometrik süslemelerden oluşuyor. Bazı bölümlerde yazı da verilmiş ve çok az da böyle figüre yer verilmiş. Ama işçilik olarak çok üst düzey kaliteli bir işçilikle hazırlanmış o taban mozaikleri. Bir bölümünde Latince, bir bölümünde Grekçe yazıların da olduğunu gördük. Şimdi buradaki çalışmalar daha henüz tamamlanmadı. Bu yılda başladı çalışmalar. Ama kısa zamanda hedefimiz oradaki çalışmalar sonlandıktan sonra orayı ziyaretçiye açık hale getirebileceğimiz bir düzenleme projesini oluşturaraktan, bir düzenleme yerinde mevcut haliyle koruyaraktan, o düzenleme sonrasında da ilk mesela buradan çıkan, tabii ki şehrimiz merkezini anlatacağım. Şehir merkezindeki birçok noktamız var, belki onları da konuşuruz ama bu şimdi İncesu üzerinden gittiğinizdeki ilk uğrak noktalarımızdan bir tanesi Örenşehir. Bu anlamda
13: olacak. Mozaikleri çok kaliteliymiş, öyle duydum.
14: Evet.
13: Yani, resimleri çok kaliteliymiş.
14: Ve şöyle çoğunu bozulmadan yani hani yapıldıktan sonra çok tahrip olmamış. Böyle yıllar işte aradan
13: savaş görmemiş.
14: Yani aslında şey var şöyle o binada yıkılma mevcut. Çünkü zamanla kullanılmayarak farklı belki amaçla da işlevlendirilmiş döneminden sonra ama mozaikler büyük çoğunluğunu sağlam olarak muhafaza etmiş. Şimdi orada yine mozaikleri rahat görebilecekleri, bir içeride gezi yapabilecekleri noktaların oluşturulup ören yeri olduktan sonra biz orada ziyaretçilerimizi ağırlamayı istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir yer. Eminim ki ziyaret eden herkesin de çok beğeneceği. Çünkü aynen sizin de duyduğunuz gibi o mozaikler o kadar çok güzel, kaliteli ve işçilikle hazırlanmış ki.
13: Birçok yerden çok daha başarılı diye duydum.
14: Yani dönemine göre çok çok iyi işçilikle hazırlanmış. Sonra Örenşehir'den mesela devam ettikten sonra İncosu, bu merkezde bulunan Merzifonlu Kramislav Paşa Külliyesi var biliyorsunuz.
13: Geçen yıl turizm haftasında birlikte gezmiştik, bize de yerini anlatmışsınız.
14: Evet.
13: Sizden dinlemek ayrı bir keyifli.
14: Estağfurullah. Şimdi çok önemli bir eser. Aslında şöyle, orada birçok yapıdan oluşuyor. Bu biraz 1670'ler daha şeye baktığımız zaman ama bunun öncüllerini Mimar Sinan tarafından, hemşehrimiz biliyorsunuz Mimar Sinan, Menzil Külliyesi ilk Mimar Sinan döneminde yapılmaya başlıyor ve sonrasında da devam ediyor. İşte 1670'lere geldiğimizde de İncesu'da bu Menzil Külliyesi kuruluyor. Burada işte camisi, ondan sonra hanı, arastası, hamamı, ondan sonra hem Sıbyan Mektebi hem de medresesi, fırını varmış ama o maalesef günümüze ulaşamamış gibi birçok bölümüyle günümüze gelen önemli yapılardan bir tanesi. Yapılar topluluğu sonuçta o külliye baktığımız zaman. Şimdi içine girdiğiniz zaman her bölümünü ayrı ayrı ele aldığınız zaman böyle büyük ölçekli ve her biri tek başına sanat eseri olan aslında yapılar bunlar. Biz hani çoğu zamanda mesela Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı olarak bilinir. Evet. En büyük oradaki yapı olduğu için bazen literatürde de işte böyle anlatılırken kervansaraydan bahsedilir ama dediğim gibi kervansarayla birlikte yani hanla birlikte orada birçok yapı mevcut.
13: Onlar hamamı vardı, camisi vardı.
14: Tabii. Camisi, medresesi, evet. Hamamı dediğimiz gibi birçok bölümden oluşuyor burası. Şimdi misafirlerimiz işte buradan işte Örenşehir'i gezdikten sonra ki şu an dediğim gibi henüz çalışmalar bitmediği için Örenşehir'i biz ziyaretçilerimiz inşallah çalışmalar sonrası düzenlemeyle alacağız. Ama bu aşamada tabii ki Örenşehir öncesinde İncesu'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ni böyle bir gezdikten sonra şu anda İncesu'da biliyorsunuz Aziz Estasios Kilisesi'nin restorasyonu bitmek üzere. Orada Büyükşehir Belediye'miz ve valimiz birliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Sona gelindi. Şimdi oranın müze olarak işlevlendirilmesi.
13: Önemli bir kilise galiba.
14: Evet. Yani geç dönem kiliselerinden ama yapılan çalışmalarda, o restorasyonlarda özellikle duvar resimleri yani freskolarda güzel bir restorasyon gerçekleştirildi. Yani dokunulmadı. Oradaki sadece patinalar temizlendiğinde zaten orada var olan resimlerin birçoğu görünmeyenler diyelim. Daha doğrusu zamanla Çünkü bu tür yapılarda özellikle duvar resimlerinde zamanla bir kararma patina oluşuyor. Onu da uzmanları bilimsel tekniklerle temizleyerekten açığa çıkardılar ve çok böyle baktığınız zaman sanki gerçekten o ilk dönemde yapılmış gibi ortaya konuluyor. Tabii sadece orası değil, Bulgucu Mahallesi'ni gezebilirler oraya. İncesu'ya gittikten sonra, yani şimdi kilisedeki müziğe yani giderken geçecekleri mahalle Bulgucu Mahallesi. Orayı görebilirler. Burada İncesu'da marinaya gidebilirler. Biliyorsunuz İncesu Belediyesi tarafından oradaki gölet etrafında çok güzel bir düzenleme yapıldı. Hatta zipline de var. Ondan sonra
13: bütün su sporları var neredeyse.
14: Zipline denemini yapabilirler orada. Ondan sonra o göletin işte etrafında hem vakit geçirip hem de orada biliyorsunuz marina, İncesu Belediyesi'nin yeme içme mekanı. Evet. Oraya gidilebilir. Tabii buradan sonra devamında Yeşilsar'a doğru gideceğimizde Erdemli Vadisi'nden bahsetmek gerekiyor.
13: Geçtiğimiz yıl turizm haftasında Erdemli Vadisi'nde yapıp Erdemli'yi basına ve insanlara da tanıtmıştık birlikte.
14: Evet, Sayın Valimizle beraber orada güzel bir program olmuştu. O tanıtım şöyle, turizm haftalarında biliyorsunuz böyle farklı lokasyonlar seçip böyle tanınırlığı, bilinirliği arttırmak anlamında, bir nevi de ses getirmesi anlamında böyle farklı alanlar her yıl tercih etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Erdemli Vadisi'ydi. Bu yıl Bayramacı'da biliyorsunuz beraber yine sağ olun sizlerle beraber işbirliğinde çok güzel programlar gerçekleştirdik. Şimdi Erdemli Vadisi de yani böyle baktığımız zaman vadi içerisinde çok güzel bir doğal doku. O doğal kaya alanlarda oyma ile oluşturulan kaya mekanlar mevcut. Burada çok sayıda, hatta böyle baktığınız zaman kat kat yükselen biz orada çeşitli yapı türlerini görüyoruz. Şimdi orada saray manastırı olarak adlandırılan bir bina kalıntısı mevcut ve bunun dışında da orada yine çok sayıda kilise şapel var ve bunun dışında da işte orada gündelik yaşamda o dönemin insanların yaşamlarını sürdürdükleri çeşitli mekanlar da mevcut. Şimdi burası tabii ki bilinen tanınan bir yerdi ama şöyle düzenleme çok yapılmadığı için gidişi zordu. Nasıl? Şimdi vadiye gidiş noktanızda tek bir alan vardı ve orası su akıyor. Su aktığı dönemde sizin yürümeniz çok olanaklı olmuyordu. İşte Sayın Valimiz biliyorsunuz Soğanlı ve Erdemli'de çok özellikle incelemelerde bulundu ve buralarda yapılması gerekenlerle ilgili sürekli yerinde istişarelerde bulunduk. İşte orada Valimiz öncülüğünde Büyükşehir Belediye'mizde bazı çalışmalar yapıldı. O Saray Manastırı'nın içerisinde bir temizlik çalışması yapıldı. Yine Valimizce yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi planlandı. Şimdi orada bir tane mesela havuz vardı, belki biliyorsunuzdur. Evet. O havuz mesela orada yaşayan vatandaşlarımız özellikle bahçe sulamada ihtiyaçları olan bir yer, çok yıllar önce yapılmış. Onu bir defa tarihi dokuya uygun hale getirmek gerekti. Ona yönelik bir çalışma yapıldı. Orada yürüyüş yolları oluşturuldu. O suyun hemen kenarında yine dokuya uygun bir şekilde gibi karşılama merkezi şeklinde bir alan yapıldı ve en sonunda biliyorsunuzdur bir Erdemli kafe açıldı. Yine valimiz Sikop tarafından yapımı tamamlandı ve oradaki Erdemli'de yaşayan vatandaşımızın işletmesini yaptı. Yani şöyle, Erdemli'ye giden bir ziyaretçi şimdi Erdemli Vadisi'ni gezdikten sonra orada yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacağı, biraz dinlenebileceği bir alan. Bir de vadi güzel bir alan.
13: Evet, çok
14: bir
13: güzel.
14: Alan.
13: Yeşillik de aynı zamanda çok güzel bir alan da değil.
14: Erdemli Vadisi çok böyle güzel.
13: Farklı olduğu için mi acaba? Yeşil bilemiyorum ama.
14: Yani gayet o da var. Tabii orada yaşam da var sonuçta. Yaşayan mahalledeki, Erdemli mahallemizdeki yaşayan vatandaşlarımızın ileride veya da birçok noktada yaptıkları bahçeleri mevcut. O da orayı güzel yeşillendirmişler. O anlamda da hem doğal doku, işte hem tarihi dokuyla beraber bir gerçekten giden ziyaretçilerimizin çok beğendikleri noktalardan bir tanesi.
13: Yani bu ellerinize sağlık demek istiyorum bir kere daha. Sizin açtığınız yerlerde valimizle birlikte insanlar gittiğinde hani sıkılmadan en azından oturabilecekleri, geri geldiğinde tuvalete çıkabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, çoluk çocuk gidip gelebilecekleri şekilde bir kafe ve restoran.
14: Sonuçta tabii yani gidilen noktada sadece bir alanı şöyle gezin demek de olmuyor. Oranın
13: Sosyalleştirmeye de başlıyorsunuz.
14: Evet, ihtiyaçlarını, insanların birçok ihtiyaçlarını gidebileceği yerleri de planlamak gerekiyor. Bu anlamda yapılan bu işlemler aslında ona yönelikti. Ama şuna da çok biz azami dikkat ediyoruz. Yani dokuyu çok şeklini değiştirmeden, mesela yapılan o kafe vadi içerisinde değil, vadinin başlangıç noktasında, evet, doku dışında. Evet, yani evet, içeriye doğru girdiğiniz zaman hiçbir şekilde şey yok, doğal evet dokunun veyahut da o tarihi dokunun görseline bir farklılık katacak bir işlem yapılmadı. Dedim ya, sadece orada yapılan insanların rahat ulaşımını sağlayacak, biraz daha konforlu gezebilecekleri alanlı. Çünkü sudan geçiş biraz zordu gibi böyle bir bazı çalışmalar yapıldı ve çok güzel oldu orası. Şu an şöyle söyleyeyim, eskiden hani biliniyordu dediğim, bilinen nasıl şöyle, ben hani bir sanat tarihçisi olarak da şöyle söyleyeyim. Sanat tarihindeki birçok çalışan, yani okuyan öğrencilerden tutun veyahut da sanat tarihi bölümünde çalışan akademisyenlerimizin de veyahut da bildik sanat tarihçisi olmasa da, yani bu alanda mesela araştırma yapan kişilerin de çok gidip gördüğü, ama dedim yani spesifik alanlarda çalışan ve hiçbir akademik çalışma olmayıp da bilen giden kişinin sayısı azdı oraya. Şimdi Erdemli Vadisi'nde bu çalışmalar sonrasında
13: duyuldu,
14: evet, duyuldu. Turlar gelmeye başladı buraya. Gerek şehrimizden, gerek ülkemizin diğer noktalarından, gerekse uluslararası anlamda, yani yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi oraya başladı. Ama tabii şu anda bizim istediğimiz düzeyde daha da artacak. Bizim istediğimiz düzeyde kastettiğimiz şu, her geçen gün ziyaretçinin artması. O nedenle şu anda iyi bir ivme yakalandı, iyi bir ziyaretçi geliyor, ama daha da artması yönünde, tabii ki tanınırlığı yönünde çalışmalarımız olacak. Erdemli Vadisi'nden devam ettiğinizde Soğanlı Vadisi'ne doğru geçtiğimizde, aslında orada sadece bunlarla da bitmiyor. Yani o bölgede baktığınız zaman birçok noktada gezilip görülecek noktalar mevcut. Mesela Keşlik ayrı bir güzel, yani oraya gittiğiniz zaman. Güzel Öz, ondan sonra Başköy, Soğanlı, ki yani saymakla bitmeyecek çok farklı orada yerleşim noktalarımız var. Ama Soğanlı'ya baktığımız zaman hani böyle bir İki aslında birleşim gösteren, yayı biraz anımsatan, çatallaşarak uzanan bir vadi düşünün. Bu vadinin etrafında işte çeşitli kaya oyma mekanları görüyorsunuz. Bunlar mesela size daha işte bizim Ören yerine girmeden önce, ki orada zaten Ören yeri içerisinde ama hani mevcutta şu anda meydan dediğimiz noktaya girmeden önce sizi karşılayan güvercinlikler var böyle. Evet. Böyle kat kat ve çok görsel anlamda muhteşemlikler sunan, yani oraya gittiğiniz zaman özellikle bazen şöyle oluyor, araçla giderken orayı göremeyebiliyorlar. Bizim şöyle gitmek isteyen ziyaretçilerimize, bizi dinleyenlere şunu söylemek istiyorum özellikle. Mümkünse, tabii biraz mesafe uzun, ya aracınızla ilk başladığı noktada orada durup o güzelliği görmek, ya yürüyerek devam etmek. Tabii bu seçenekler tabii ki ziyaretçilerimizin kendi bileceği şeyler, ama hani biz en azından bu güzellikleri de görmelerini, kaçırmalarını istemiyoruz. Oraya Soğanlı'ya kadar gittiğinizde ilk başlangıçta o bugünkü yerleşim olan mahalle, Soğanlı Mahallesi'nden hemen sonra başlayan noktada güvercinlikleri böyle görerek devam edersiniz. Orada işte Tokalı Kilise'yi görerek devam ettiğinizde, vadi içerisine geldiğinizde işte özellikle Yılanlı, Karabaş, Kubbeli Kilise, Tahtalı dediğimiz Azize Barbara, Geyikli gibi çok çok daha fazla, bugün burada saymakla bitiremeyeceğim derecede orada yapının yer aldığı, kaya oyma yapıların yer aldığı bir yerleşim noktası. Burası aslında Roma, geç Roma'ya kadar dayanıp işte Romalılar döneminde aslında bazı nokta mezarlık kullanmış. Sonra Bizans döneminde özellikle 9 ve 11. yüzyılda yapılmış birçok kiliseyle biz görüyoruz. Hatta şöyle, mesela 9-10. yüzyılda kilise yapıldıktan sonra duvar resimleri mesela o dönemde tahrip olmaya başlayınca, yani zamanla beraber, mesela 11-12. yüzyılda tekrar sıvama yapıp ikinci bir katmanda mesela bir duvar resmi daha yapmışlar. Bazı kiliselerde mevcut bu. Onu da görebiliyoruz. Şimdi böyle bir yer, hem vadinin muhteşem bir güzelliği, doğal güzelliği var, hem de oradaki kaya oyma yapıların ayrı güzellikleri var. Şimdi orada neler yapıldı diye gelirsek.
13: Soğan'ın diğer yerlerden bir tık farkı da hem Mardin'i andırıyor, hem yani Nevşehir'den, Ülgüp'ten, Kapadokya'dan değil de böyle daha güzel bir yerde gibisiniz. Bütünleşmiş hepsi bir arada.
14: Evet, şimdi orada dedim ya çok farklı, şimdi mesela sizin meydanda dediğiniz o sıralı evlerin yükselişi. Evet. Mesela onlar ayrı bir değer. Tabii kaya oyma yapılar keza ayrı değerler. Şimdi bir de onun devamında, aslında Soğanlı Ordu Vadisi'nin devamında da bir de Avla Kanyonu var.
13: Evet.
14: Yani orası da inanılmaz güzellikte bir yer.
13: Bambaşka bir yerde gidiyorsunuz.
14: Evet, içine kanyonun girdiğiniz zaman bazı noktalar mesela çok geniş, bazı yerler çok daralıyor. Evet, evet. O kaya dokunun, hatta üstünüzden işte gökyüzüne baktığınız noktalarda böyle bazen daralıyor, bazen genişliyor. Çok böyle farklı bir atmosfer sunuyor size, öyle söyleyeyim. Ama orası tabii dediğim gibi biraz daha hazırlıklı gidilecek bir yer. Yürüyüş ayakkabılarıyla beraber hazırlıklı gidilmesi lazım.
13: Güzel bir parkur ama.
14: Evet, orası yürüyüş parkı olarak muhteşem. Biz orayı da çok anlatacağız. Ziyaretçilerimiz özellikle gidip görmesini istediğimiz noktalardan bir tanesi.
13: Avla Kanyonu.
14: Avla, evet. Avla Kanyonu. Şöyle söyleyeyim, bu yılanlı kiliseden devam ettikten sonra biraz o bölümü geçtikten sonra kanyon arka kısımda başlıyor. Yaklaşık 3.4 yaklaşık 4 kilometreye yakın bir kanyon.
13: Ama düz yolda yürünmüyor. Çok uzun bir yol.
14: Evet ya, yani farklı yerden kayaların üzerinden geçtiğiniz oluyor falan.
13: Bazı yerlerde gökyüzü gözüküyor.
14: Evet, biraz kayalar daha çok kayaların çok yaklaştığı için mutlaka gidip görülmesi gereken noktalardan diye düşünüyorum. Şimdi Soğanlı'da biliyorsunuz bu anlattığımız noktalarda özellikle Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in göreve geldiğindeki ilk gittiği noktalardan bir tanesi, evet. Biliyorsunuz Soğanlı'ya da ilk gördüğünde ben birçok çalışmada Sayın Valimizin yanındaydım gördüğünde ve inanılmaz oranın dokusunu gördüm ve böyle çok beğenmişti. Yani, hemen başlıyoruz diye. Sonra tabii orada Valimiz, Büyükşehir Belediye'miz beraber işbirliğinde çok iş yapıldı. Özellikle
13: ışıklandırmaları çok güzel oldu.
14: Evet, mesela o gece ışıklandırma çok farklı bir şey kattı oraya. Mesela baktığınız zaman hava karardığı zaman onlar ışıklar yakıldığı zaman gerçekten sanki böyle masalsı bir diyarda gibisiniz. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi orada meydan düzenlemesi çok büyük bir işti. Özellikle Büyükşehir Belediye'mizin ekipleriyle beraber orası meydan düzenlemesi tamamen yapıldı. Onlar ihale ettiler. Tabii valimiz işbirliğinde yapıldı. Sonra Azize Barbara Kilisesi'nin özellikle o biraz önce İncosu'da bahsettiğim gibi orada da duvar resimleri üzerinde oluşan bazı patinalar, kararmalar mevcuttu. Onların temizlikleri yapıldı ve daha önce zor seçtiğimiz o duvar resimleri bir nevi çok net seçilir ortaya çıktı. Sonrasında orada yürüyüş yolları yapıldı. Biliyorsunuz bugün özellikle Yılanlı Kilisenin oradaki alandan başlayıp Kubbeli Kilisenin de önünden geçip meydana çıkan bir alan. Bunun dışında işte Aziz Barbara Kilisesi'nin yan tarafından karşı alana geçme, orada küçük bir dere vardı. Dereden geçmek bazen zor oluyordu. O bölüm yürüyüş yolu oluşturuldu. Son çalışmalarımızda şu anda projelerimiz devam ediyor. Yine oranın bir çevre düzenlemesine yönelik projeler hazırlandı. Projeler de onaylandı. İnşallah yakın zamanda farklı. Çünkü dedik ki orada çok yapı var. Evet. Bunların her birine zaman ayırmak ve restore etmek
13: kısa sürede bitmeyecek
14: işler. Yani çünkü arkadaşlar
13: elenip sık dokunuyor. Çok yavaş yavaş çalışılıyor. Bazı yerlerde çok uzun zaman kaybediliyor.
14: Tam kastettiğim bu aslında. Evet, kastettiğim bu. Çünkü sizin mesela biraz önce dedim ya, kararmış bir patinayı o restoratör arkadaşlarımız mesela küçücük bir alanı
13: fırçalarla
14: mikrofon kadar bir alanı mesela günlerce uğraşabiliyorlar bunun temizliğiyle ilgili. Çünkü çok detaylı iş. O yüzden bazen aylar yıllara sari işler olabiliyor bu işler. Ama mutlaka başladık ve şu anda dediğim gibi projelerimiz de onaylandı. O aşamalarda da çalışma yapmayı düşündüğümüz kısımlar mevcut. Şimdi tabii orada şu da bahsetmek gerekiyor. Özellikle şimdi Sayın Valimizin dediğim gibi çalışmalara verdiği destek, Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği destek, Yeşilsağ Belediye Başkanımızın, kaymakamlarımızın, yereldeki vatandaşlarımızın, yani herkes gerçekten oranın tanınması, bilinmesi için çok emek sarf ediyor, gayret ediyor. Özellikle ablalarımızı biliyorsunuz orada, bebek, soğanlı bebekleri satan ablalarımız. Bir tanesi hatta son dönemde biliyorsunuz çok da tanındı böyle.
13: Ben videosunu izledim o teyzenin. Turist geliyor, İngilizce konuşmaya başlıyor. Nerelisin diyor turistlere. Napoliliyim diyor turist. Teyze İtalyanca konuşmaya başlıyor birdenbire.
14: Evet.
13: Muhteşem.
14: Çünkü çocukluklarından beri oradalar ve farklı ülkelerden gelen misafirlerle sürekli bu sohbet ediyorlar. İşte bebek satıyorlar. Onlarla bölgeyi anlatıyorlar. Yani
13: tam gerçekten bir turizm elçisi gibi çalışıyorlar.
14: Yani gerçekten öyleler.
13: Çok iyi ev sahipliği yapıyorlar.
14: Öyleler. Insanlar. Yani işleri rast gelsin. Gerçekten biz onları diyoruz. Yani bizim oradaki Soğanlı'daki Soğanlı da bizim hani biraz önce anlattığımız birçok işte tarihi doku, doğal dokudan bahsettik. Aslında işte onların yaptıkları bebek de bizim coğrafi işareti tescilli bir ürünümüz.
13: Evet.
14: Yani bu anlamda da çok önemli. Güzel işler yapıyorlar. İnşallah daha da gelen ziyaretçimizin artmasıyla onların da işleri artacak. İşte hedefimiz de o yönde. Bölgenin kalkınması, şehrimizin kalkınması, buradan herkesin işte turizmden gerekli payı alması. Düşüncemiz o yönde.
13: Kayserili vatandaşlarımızı da gezmeye davet ediyoruz. Her hafta bir yere gitmelerini rica ediyorum ben pazar günü. Bunu her hafta söylüyorum. Ben çocuklarımı alıp her hafta bir yere gidiyorum.
14: Evet, yani aslında şöyle hani bu tür yerler dillendirildikçe, paylaşıldıkça, yani sizinle konuştukça, burada işte bizi dinleyenlere bunları anlattığımız gibi işte sosyal medyada olsun birçok noktada paylaşımda bulunmamız bu bölgelerin tanımlılığı anlamında önemli. Mesela turizm haftaları. Biz turizm haftalarında işte aslında bir nevi turizmde farkındalığı oluşturmak ama hedeflerimizin bir tanesi de şehrimizin önemli değerlerini de
13: ortaya çıkarmak.
14: Yani daha çok tanımak. Sonuçta biliniyor. Dedim ya Soğanlı da biliniyor. Erdem'i de biliniyor. Bayramacı da biliniyor ama.
13: Ben hiç gitmemiştim.
14: Soğanlı
13: yani. Bunlar yapılana kadar.
14: Evet.
13: Bunlar yapılana kadar.
14: Evet. Yani sizin gibi aynı şeyi, aynı görüşte olan çok kişiyi biz duyduk, dinledik. Hani nereymiş merak ettik. Biz de gidelim, görelim diyen çok vatandaşımızla işte sohbet ettik. İnşallah dediğim gibi daha çok noktamız var. Yani şehrimizin biliyorsunuz her bir yere medeniyetlerin farklı izlerini taşıyor. Şimdi hani sadece orada Soğanlı da bitirmeyeceğim. Buradan gelen ziyaretçilerimiz devam edeceklerinden bugünlere sari bir eğer tura dönüştüreceklerse hemen oradan Soğanlı'dan devamında Sultan Sazlığı'na geçerler. 301 farklı kuş türünün bulunduğu muhteşem doğasıyla bir milli parkımız, orayı da işte görebilirler. Devamında işte Yahyalı'ya gittiklerinde şelaleler diyar evet, Yahyalı. Evet. Her bir yerinde farklı güzel değerimiz var.
13: Yollar harika oldu, onu da belirtiyorum.
14: Evet.
13: Eskisi gibi eziyetli bir yol yok. Yahyalı'ya otoban gibi git gel.
14: Sağ olsun, evet. Büyükşehir Belediye'miz, valimiz bu konuda çok adım attı. Yani Yahyalı Belediye'miz de olmak üzere çok adımlar attılar. Çok orada düzenlemeler yapıldılar. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde oraya ulaşması için çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Sadece onlarla değil, mesela gittiğiniz zaman sallanan köprüyü belki biliyorsunuzdur.
13: Evet.
14: Valimiz YÖKOP tarafından o yenilendi. Ondan sonra Kapuzbaşı Şelalesi'nin etrafında çevre düzenlemeleri. Mesela orada biraz otopark sıkıntısı vardı. Onu çözmek adına şelaleleri biraz geçtikten sonra bir alan otopark alanı olarak düzenlendi. Burada dokuya hiçbir şekilde zarar vermedi. Düz alanlar tercih edildi. Gibi orada da çalışmalar yapıldı. Yani

0: gerçekten oradan bir bakıyorsunuz yüksekten o kayaların içerisinden bir de ve akış hızı falan böyle çok yüksek bir şekilde açıyoruz. Evet. Yani tam anlamıyla Yeşilköy mesela burada biraz da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Kapuzbaşı'nın o muhteşemliği var.
1: Yeşilköy'ün kartopsallık ama.
0: Evet, Yeşilköy sanki yani gerçekten böyle bir filmin bir sahnesinden doğal dokunun o kadar güzel ki yani baktığınız zaman o doğa güzellik, yeşillik, suların bir yerden akması arkada. Yani orada işte valimizle biliyorsunuz yapılan çalışmalarca yine İstihbarat Belediye'mizle beraber çok güzel orada iniş noktası ve orada giden ziyaretçilerimizin görebileceği bir platform oluşturuldu. Ve tanınır bilinir hale geldi. Evet. İşte böyle yani şimdi değerlerimiz var. Burada bu değerlerde çalışma yapıp tanıtırsanız onlar gün geçtikçe daha çok. Mesela dediğiniz gibi şu soruyu bazen duyuyoruz. Yani sizin böyle bir yer mi vardı? Biz bilmiyorduk. Evet, Kayseri'de böyle yerler çok inşallah her birinin tanınıp bilinmesi için çalışmalar mevcut. Zaten biliyorsunuz Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in turizme olan gerçekten verdiği değer ve turizme olan ilgisi de çok biliyorsunuz malum. Evet. Birçok zaman yoğunluğu olmasına rağmen bu bölgenin tanınması için çok oralara gidiyor, uğraşıyor.
1: Fikirlere değer vererek yaklaşıyor.
0: Evet, yani bu anlamda iyi bir ilme kazanıldı. İnşallah devamında tabii birçok lap var. Oradan çıktığımız...
1: Rafting diyebiliriz. Yahyalı ekmişken zamanının evet. Devamında her zaman olmuyor. Suyun debisine göre değişiyor.
0: Evet, şimdi orada zamansız da biliyorsunuz... bir acentemiz tarafından başvuruldu. Bütün çalışmalar yapıldı. Ben burada özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de çalışmaları için teşekkür etmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Ondan da eline sağlık.
0: Yani onlarla beraber işbirliği içerisinde yaptığımız özellikle rafting ve kanoda beraber adım attık. Tabii valimiz öncülüğünde, Sayın Valimizin gerçekten bizzat bütün aşamaları takibiyle beraber yerinde incelememizle bu işler gerçekleştirildi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ilk mesela o parkı inceledikleri zaman federasyondan da mesela uzmanlar gelerekten hangi noktadan başlanıp hangi noktada bitirilmesi yönünde federasyon raporlarını alaraktan bazı düzenlemelerde beraber çalışmalar orada Yahyalı Kaymakamımıza da keza teşekkür etmek istiyoruz. O da çok emek verdi.
1: Islah çalışmaları yapıldı.
0: Evet evet.
1: 9 bütün... kilometre yapıldı diye hatırlıyorum ben.
0: Efendim?
1: Yanlış olabilir ama 9 kilometre diye hatırlıyorum yaklaşık.
0: Yani 8 nokta küsür ama hepsini bu yani doğru hatırlıyorsunuz ama hepsini tabii gitmeyeniz mümkün olmayabilir. Parkur alanının uzunluğu anlamında da Türkiye'deki uzun parkurlardan bir tanesi.
1: Hocam bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi giderken botta bir taraf kaya, kayaların üzerinde keçiler var. Evet. Keçiler görüyorsunuz. Biraz ilerliyorsunuz sağ tarafta böyle... Geyik görebiliyorsunuz, sincaplar görebiliyorsunuz. Bir taraf kaya orman, bir taraf zaten saf orman.
0: Güzel bir
1: çok
0: orman.
1: Çok güzel bir evet. Havası var oranında.
0: Orası zaten şelaleler ayrı bir değer katıyor. Hem de ağaç, işte ormanın
1: orman
0: olması,
1: güzel.
0: O doku ayrı bir güzellik katıyor. Şimdi kanoda çok böyle detaylı incelemeler yapıldıktan sonra biz ilgili kurum görüşlerini de aldıktan sonra tabii bunu yapacak kişi her başvuran bunu yapamıyor. Bunun da özel şartları var. Yani bir defa kullandığı ekipmanların bu uygunluğu denetleniyor. Uygun mudur değil midir onlara bakılıyor. Ve ayrıca olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi burada bot rehberinin bulunması. Bot rehberi hem yönlendirici hem can kurtaran gibi orada insanlara işte gittiği zaman bunu yaparken aslında yönlendirici olmasının anlamında önemli. Bunu sağlayan işte bize ajantalar başvurularını yapıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Bütün bu kriterler uygunluğu varsa ona göre izin veriliyor. Şu anda yapılıyor. Dediğiniz gibi bazen su orada baraj olduğu için su mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Ama şu an çalışmalar yapılıyor. Geçen gün orada işi yapan ajanta bize yetkilimiz fotoğrafları göndermiş. Şu an yapılıyor diye. Bunun dışında da kano mesela.
1: Tomarzo kano diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi kano biraz daha hani rafting'e göre durgun su.
1: Çocuklarla daha rahat yapılabiliyor.
0: Yani orada da yaş sınırlaması evet bir var. Olacak. Yaş sınırlaması mevcut. Şöyle Tomarzo'da da Böke ve Şıhbarak'ta yine zaman tırmanı.

0: durgun, böyle güzel durgun aktı bir noktada, ağaçlarla çevrili noktalarından çok yine harika bir doğal güzellik var. Burada yine bahsettiğim gibi aynı Yahyalı'da olduğu gibi Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bir bu alanla ilgili ıslah çalışması yaptı. Sonrasında Tomarza'da özellikle kaymakamımız da çok özellikle burada bir çalışmalar yaptı. Ve valimiz öncülüğünde buranın ıslahı için Büyükşehir Belediye'miz şimdi orada farklı tesisler, yani gidenlerin ihtiyaçları dedik, yani turizmde bir yere giden vatandaşımızın orada çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması da gerekiyor. Yeme, içme, birçok ihtiyaç gibi onları da yapıyorlar. Son aşamaya
1: Yani
0: gelindi.
1: kahvaltıya da gidebilirler buradan.
0: Tabii yani
1: Onu
0: ben
1: söyleyelim.
0: size şöyle söyleyeyim. Bu kamu park buralarını ilan etmeye gittiğimiz yani çalışmaların yapıldığı dönemlerde birçok vatandaşımızın oraya kendi böyle masasını alıp kurup sandalyesini kurup
1: Gitmeye gidebilirlerdi.
0: dokuya, hatta bir vatandaşımızı gördüm, masasını kurmuş, kahvesini almış, böyle termosta getirmiş, güzel orada oturuyor. Doğanın güzelliğini, tadını çıkarmaya geldim diyor. Ya bunun gibi sadece illa ki oraya, yani kano elbette ki bizim oradaki faaliyet anlamında, ama biraz dinlenmeye, vakit geçirmeye
1: Kamp
0: giden,
1: yapmaya
0: yani
1: gidiyorlar.
0: ailemizle birlikte vakit geçirmek için önemli güzel noktalardan bir tanesi. Buraya da gittiğiniz zaman tabii ki ilk başta doğal tamam güzellik var, ama ihtiyaçları karşılayacağınız noktalar var mı? Orada dokuya yine çok dokunmadan yine hızlı ve pratik şekilde ihtiyaçları gidecek noktaların oluşturuldu. Ve şu an orada 3 ajanta bu işi yapıyor, başvurdu. Başvuran işte dediğim gibi kriterleri sağlayan ajantalar başvurup yapıp bu işi yapabiliyor. Bunlar yetkilendirilmiş. Normal ajantaların, bizim ajanta belgesi alanların dışında da saydığımız bütün kriterleri sağlaması lazım. Yani ekipmanlarının uygunluğu kontrol ediliyor. Burada Gençlik Spor'da uzman bir arkadaşımız var bu konularda. Onlar tek tek inceleniyor, bu ekipmanlar. Sonra dediğim gibi bot rehberi çalışan olarak bildirilmesi gerekiyor gibi birçok faktör var. Yani şu an iyi gidiyor, iyi de tanındı.
1: Evet, çok iyi gidiyor.
0: Yani
1: Yorumlar da çok iyi, giden insanlar çok mutlu ayrılıyorlar.
0: şehrimiz turizminin de yeni bir ne diyelim,
1: Destinasyon oldu diyebiliriz.
0: evet oldu.
1: Ya şimdi biz otellerimizde gelen misafirler Kayseri'de ne yapabilir dediklerinde hemen diyoruz ki rafting yapabilirsiniz, kano yapabilirsiniz. Bir de diyoruz ki yamaç paraşütü yapabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ali Dağımızın da belgeleri tamamlandı.
0: Evet, Ali Dağ'da biliyorsunuz orası yine aynı şekilde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde yapıp çalışma yaptığımız, özellikle Talas Belediye'miz, belediye başkanımız çok önemli katkılar oldu, kaymakamımızın ve sayın valimizin önemli katkılarıyla. Burada Serdar Bey'in, kayıt başkan Serdar Bey'in de çok orada çalışmalarda emekleri oldu. Yani keza orada da çok emek var. Birçok kişi çalışmalarda ve oranın ilan edilmesinde yer aldı. Mesela Hava Sporları Federasyonu'ndan Adem hocamız keza orada çok emek harcayanlardan. Sonunda orada da işte park alanının ilan edilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Güvenli, bizim her şeyde istediğimiz yapılan faaliyetlerin tabii kurallara uygun yapılması ve
1: Önce
0: olmazsa
1: insan
0: olmaz,
1: sağlığı.
0: evet olmazsa olmazımız güvenlik. Burada bütün güvenlik tedbirlerinin alınması bizim asla taviz vermeyeceğimiz noktalarımızdan bir tanesi. Bunun için de denetimler yapılıyor ve burada işte zaten bu ajantalara yetki verilirken bunları sağlıyor mu? Yine orada da paraşütle ilgili gerekli belgeleri sahip mi, değil mi? Bunlar kontrol ediliyor ve ona göre belge veriliyor.
1: Hocam Kayseri'yi Bozkır zanneder dışarıdan bakan insanlar da her yerimizden sular geçiyor, nehirler geçiyor. Bir de son olarak da Tomarza'dan gelmeden öz vatan diyelim. Öz vatanla ilgili de sizden bir müjde duyalım.
0: Özvatan'da da bir yine çalışma yapılıyor. Sayın Valimiz geçenlerde ziyaret ettiler biliyorsunuz. Geçenlerde dedim, birkaç ay oldu o noktayı. Şimdi Özvatan'da da Kızılırmak Nehri üzerinde bir alanda sona doğru gelindi. Yakında orası da inşallah bir kano park alanı olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Yani henüz orada faaliyetler başlamadı, ama bir alan belirlendi, sona gelindi. İnşallah valimizle beraber oğlanın tanısımı yapılacak.
1: Orada turizm açarız kısa sürede.
0: Evet, olacak inşallah olacak. Orada da bütün işlemlerde neredeyse sona geldik gibi. Evet.
1: Hocam zamanımız azaldı bayağı sizinle. Bugün çok hızlı geçti. Birazcık da Kültepe'den bahsedelim.
0: Evet.
1: İsterseniz daha sonra ben sizi tekrar ağırlamak isterim. Hiçbir şey konuşamadık gibi geldi çünkü doyamadık size.
0: Teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii dedim ya şehrimizin her bir noktası. Yani burada niye şunu konuşamadık?
1: Evet daha bir sürü konumuz vardı.
0: Evet
1: gibi konuşamadık.
0: Olacaktır. Mazur görsünler çünkü vaktimiz de biliyorum kısıtlı olduğu için. Kültepe'den bahsedeceğim ama biraz yani uygun görürseniz önce biraz şehir merkezindeki bizim bir kültür yolundan da kısaca bahsedelim.
1: Tabii,
0: Erciyes'imizden tabii. Biraz bahsedip sonra kısa tutacağım tabii tamam. Buralarda. Çünkü olmazsa olmaz anlatmamız gereken noktalar diye düşünüyorum ve Kültepe'den de sonrasında bahsedeyim. Şimdi mesela şehir merkezinde biz farklı çok farklı medeniyetlerin izlerini görüyoruz burada. İşte baktığımız zaman o Roma, Bizans, işte Danışmentler, Selçuklular, Osmanlılar gibi. Tabii arada beylikler var, daha farklı devletler de var. Burada ben kısaca hızlı geçmek anlamında söyleyeyim. Bu medeniyetlerin de birçok izi şehrin merkezinde mevcut. İzinden kastım yaptığı eserlerle burada izlerini, damgalarını vurmuşlar. Şimdi siz bakıyorsunuz, şimdi şehir merkezinde gezeceğiniz her bir noktada aslında meydana gidiyorsunuz. Cumhuriyet Meydanımıza baktığınız zaman şöyle...
1: Her yer eser dolu.
0: Etrafı şöyle bir izlediğiniz zaman bir tarafta Cumhuriyet dönemi eseri, bir tarafta Osmanlı eseri, bir tarafta Bizans dönemi eseri, bir tarafta Roma görebilirsiniz. Selçuklu dönemi eseri mesela. Ben karşınızda bir yerdanlık gibi Sahabiye Medresesi, Sahibiye evet. Veyahut da diğer ismiyle Sahip Atı Fahrettin Ali'nin alıyor ismini. Yaptırdığı eseri görebiliyorsunuz. Şimdi bizim kültür yolunda da Gevher Nesibe Medresesi ve Dar-ı Şifası'ndan başlamak üzere şu anda Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Tıp Tarih Müzesi. Bunun dışında daha önceden Hacı Kılıç'tan da, Hacı Kılıç Cami ve Medresesi'nden başlayarak da siz Gevher Nesibe sonrasında işte orada Roma Anıt Mezarı'nı görerekten Sahabiye Medresesi, devamında Cumhuriyet Meydanı'nda işte...
1: Bir de Kurşunlu Cami var.
0: Ha, öyle mi? O taraftan Mimar Sinan, şehrimizin evet. En büyük değerlerinden evet. Bir tanesi yani şöyle dünyaca tanınan bir mimar ve dünyanın önde gelen mimarlarından. Şehrimizden de gerçekten adını duyuran çünkü birçok noktada artık yurt dışında bakıyorsunuz Ağrınaslı Mimar Sinan, Kayıkseri Mimar Sinan bu anlamda önemli. Kurşunlu Camisi'ni görüyorsunuz. Oradan geçip işte kaleyi görürsünüz. Karşıda Hunat Külliyesi'ni görürsünüz. Orada yan tarafta Zeynel Abid. Yani birçok eserimiz var. Bu kültür yolu önemli. Çünkü kültür yolunun başlangıcında işte Selçuk Uygarlığı Müzesi'ni görüp sonrasında bizim Kale'deki Arkeoloji Müzesi'nde de şunları görebilirsiniz. Neden diye özellikle Kale'deki müzemiz. Kayseri tarihindeki uygarlıklara ait günümüze ulaşan taşınır kültür varlıklarını görebileceğiniz bir noktamız. Ondan sonra devam ettiğinizde...
1: Tablet var mı?
0: Var.
1: Müzemizde... İzleyicilerimize evet. Gezebilirler kale içindeki müzeyi.
0: Müzemizde dediğim gibi şehrimizin tarihine ait her alandan eser mevcut. Sonrasında mesela Atatürk Evi Müzemizi, Gogol Konağı Müzemizi, işte Selçuklu, özür diliyorum, Milli Mücadele Müzemizi gibi birçok noktayı görebilirler. Burada tabii gelen ziyaretçilerimizin biraz vakti ve buna vakit ayırması. Şöyle söyleyeyim, Kayseri'ye gelen ziyaretçilerimiz bir veya birden fazla gün merkeze ayırmalıdır diye düşünüyorum.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: En az kare. Yani çünkü şehir merkezini dolu dolu gezecekseniz yani size birkaç gün bile yetmeyecektir. Mesela Kayseri Mahallesi gibi ondan sonra birçok noktadan söylediğiniz Meremen'in kilisesi yani buradaki şehir kütüphanesi olarak hizmet veriyor. Şehrin birçok noktasında bizim tarihi eserimiz mevcut. Buraları da görebilirler. Devamında Talas'a gidip Talas'taki yani Ali Said Paşa sokağındaki Osmanlı sokağı olarak söylediğimiz Harman'da Harman Meydanı'ndaki birçok eserimizi Talas da başlı başına yani birkaç gün ayrılacak noktalardan bir tanesi. Şehir merkezinin dışında yani Erciyes'ten aslında şöyle kısaca da bahsetmek gerekiyor. Şimdi Erciyes biliyorsunuz bizim turizminde amiral gemimiz. Evet. Yani buraya artık tamam kışın ön plana çıkıyor ama bu 12 aya dağılmış bir faaliyetlerle Erciyes artık turizmde 12 ayda özellikle sportif faaliyetlerde evet. aktif tanınan bilinen noktalardan bir tanesi. Özellikle kayak mevsiminde yani malum biliyorsunuz siz de işletmeci olarak o süreçte çok sayıda ziyaretçi gerek yurt dışına olsun gerek charter seferlerle olsun gerek ülkemizden olsun yani misafirimiz geliyor burada kayak yapıyorlar. Ondan sonra şehrin birçok noktasını gidip görebiliyorlar, geziyorlar. Bu anlamda Erciyes şehrimizin turizminde çok önemli bir noktaya getirdi. Ve her yılda artarak büyüyor. Malum biliyorsunuz orada şu anda kayak merkezinde yapılan yeni tesisler de mevcut. Onların bazıları bitme aşamasına geldi, bazıları temel atılıyor gibi. Her geçen gün büyüyerek...
1: Atletizm pistinin temeli atılıyor.
0: Yani birçok şey var. Hazır. Evet. Orada biliyorsunuz yüksek irtifa kamp merkezi gibi özellikle dedim ya sportif alanlarla ilgili birçok nokta var. Kamp karavancılık gibi faaliyette çadır orada gitmek isteyen özellikle Tekirdağ'daki kısımda tercih edilebilecek noktalardan. Zaten mekanik tesisleri biliyorsunuz dünya ünlü son sistem evet. ve pist uzunlukları zaten ayrıca önem arz ediyor. Bu yıl da iyi bir sezon geçti.
1: Çok iyi geçti yani, bu sene.
0: Evet güzel.
1: Kar çok güzeldi.
0: Evet sezon gerçekten güzeldi. Ziyaretçilerimiz de sayılarımız da iyi. Zaten Büyükşehir Belediyesi turnike sayılarını açıkladı biliyorsunuz. Orada da geçtiğimiz yılların rekorları kırıldı. Evet. Bu anlamda Erciyes'imiz direkt şehre doğrudan tek başına turist çektiği gibi Erciyes'e gelen ziyaretçilerim şehrin birçok turizm noktasında görmeye zaman da ayırıyorlar. Bu anlamda çok önem arz ediyor. Ben orada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye'miz, başkanlarımız, Murat Çağatçı'nın vekilimiz çok biliyorsunuz.
1: Çok uğraştı herkese.
0: Evet, Erciyes AŞ Başkanlığı döneminde inanılmaz tanıtımlar ve organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yine keza Büyükşehir Belediye'miz hala çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve yeni alanlar açıyor. Bu anlamda emeği geçenlere de burada ayrı ayrı teşekkür etmek gerekiyor. Ellerine sağlık diyelim. Ve Kültepe'ye gelirsek, Kültepe şehrimizde herhalde herkesin çokça duyduğu, bildiği, ismini duyduğu yer ama belki az gidip görülen noktalardan birisi.
1: Evet.
0: Evet ismini duyduk ama biz Kültepe'ye gitmedik diyen yani bizi dinleyen çok burada kişi vardır diye düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda çok çok daha gidip görebilecekleri noktalardan biri olacak. Neden dersiniz? Şimdi Kültepe zaten biliyorsunuz yapılan kazılarda şehrimizin tarihine yönelik en eski verilere ulaşılan noktalardan bir tanesi. Şimdi Fikri Kulakoğlu hocamız, Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu hocamız tarafından kazılar gerçekleştiriliyor ve her yılda yeni farklı bilmediğimiz şeyler de çıkabiliyor. Şimdi orada iki noktada özellikle yoğunlukta yapılıyor. O höyük dediğimiz nokta ve bir de aşağıda Karım'daki ticaret noktasında bu tür çalışmalar yapılıyor. Özellikle tabletlerin çıktığı nokta o Karım ticaret noktası. Şimdi yakın zamanda hocamla da görüştük. Bakanlığımızla da istişare yaptık. Orada işte Asur Mahallesi'nde özellikle bir bölümün restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız mevcut. İnşallah kısa zamanda orayı planlayıp ziyaretçilerimizin aslında dönemine ait evler nasıldı, orası nasıldı? Orada yine dokuya uygun bir şekilde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bunun için gerekli izinlerimizi ve projelerimizi yapacağız. Orada bir Asur Mahallesi kuruldu biliyorsunuz. Evet. Valimiz ve Büyükşehir Belediye'miz işbirliğinde. Yakında oranın da şu anda şu aşamada tefrişat yani içinin kısmının düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız onaya gitti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan projeler. Yakında onlar da tamamlandığında, oraya açıldığında çok kişinin gidip görebileceği. Biliyorsunuz Kültepe'ye varmadan önce bugün bir oradaki kaya mekanın müze yapılma durumu var. Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlandı. Özellikle o Sivas yolu üzerindeki hemen yol kenarında yer alan bir alan. Burası tamamen düzenlemesi, kaya oyması yapıldı. Şu anda oranın da içerisinin düzenlemesine yönelik Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma yapılıyor. Bittiğinde yine bakanlığımız işbirliğinde o müzenin hayata geçmesi planlanıyor. Çünkü içerisinde Kültepe'ye ait dair eserler olacak. İnşallah ona yönelik resmi çalışmalarımız, prosedürlerimiz tamamlandığında o eserlerin hangi eserler olacağı ki bayağı bir çalışma yapıldı. Orada da sona doğru yaklaşıldı. O da tamamlandığında şöyle Özetle şunu söylersek, Kültepe'ye giden vatandaşlarımız Kültepe'nin kazısı yapılan o arkeolojik alanlarını görmekle beraber ilk Kültepe'de hayat nasıldı, Asur Mahallesi'nde onu görecekler ve Kültepe'den çıkan eserler nelerdi, müzelerde de bunları görecekler ve tabii bunlar kısaca anlatacağım şeyler. Kültepe'de daha çok şey inşallah planlanacak. Yine orada giden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturularaktan hizmete alındığında şehrimiz turizm destinasyonları içerisinde önemli bir nokta haline gelecek diye.
1: Asur Çarşısı tamamlanmaya yakın, biraz da gidip bir gün de gidip orada program yapabiliriz isterseniz.
0: İnşallah gittiği zamanlar olabilir. Tabii neden olmasın. İnşallah planlarız. Dedim ya, şehrin her noktasında farklı değer var. Felahiye gidersiniz, Roma arasını görürsünüz, Snapınar'ı görürsünüz, işte atıyorum.
1: Develi'de de çok güzel yerler var. Tabii. Geçen hafta da Soysallı'ya gittik çocuklarla.
0: Soysallı, Büyüleyen,
1: çok güzeldi.
0: O yine Sultan Sazlı kenarındaki o
1: bilim merkezi, hayvanat bahçemiz, o arka taraflar, oralar da çok güzel. Her yerimiz güzelleşiyor.
0: Elbette şimdi. Yani şehirde çok doku var. Mesela bir başlık söyleyip vaktimiz de kısıtı. Çok çok yer vardı. Koramaz Vadimizde özellikle evet. De Ağırnas Mimar Sinan Evi. Buna yönelik Mimar Sinan Evi ile ilgili de biliyorsunuz Sayın Bakanımızın ziyaretlerinde ve sonrasında orayla ilgili bakanlığımız işbirliği içerisinde çalışmalar olacağı da belirtildi. Ve şu anda en çok tanınır bilinir yerlerden biri olacak diyebiliyoruz. Çünkü Ağırnas. Niye dersiniz? Mimar Sinan gibi biraz önce de bahsettim. Şehrimizi yetiştirdiği önde gelen, tanınan, bilinen, dünyaca tanınan bilinen şahsiyetlerden bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en altın çağını yaşadığı dönemdeki yaptığı eserleriyle bugün hala konuşulan, bilinen, nasıl yaptı sorularının çok sorulduğu.
1: Yıllarca zaman geçmiş, defalarca deprem geçirmiş ama evet, hala taş gibi.
0: Yani öyle duran. Nasıl yapıldı sorusunu çok sordunuz. Yani bu Mimar Sinan'ı anlatmak burada tabii ki ne vaktimiz yeter ne de bizim ona yönelik bilgimiz de yeter diyelim. Çünkü Mimar Sinan hala şöyle yaptığı çalışmalarla keşfedilmeyi, anlamayı yani öğrenmeyi gerektiren bir mimar. Çünkü hala diyoruz ya nasıl yaptı sorusunu sorduğumuz bir kişi. Onun da işte yaşadığı, 21-22 yaşına kadar yaşadığı Ağırnas'ı, özellikle evini, özellikle o bölgeyi restorasyonunu yapıp hayatını anlatır şekilde getirdiğimiz zaman çok güzeldi ziyaretçimiz. Oraya gittiğinde Kültepe'ye de çok yakın biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ziyaret edecekleri noktalardandır. Şehrimizde dediğim gibi çok değerimiz var. Bu gerek tarihi gerek doğal olsun. İnşallah hepsine elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Hepsinin tanınlığı birliği için çalışmalarımız olacaktır. Ben teşekkür ediyorum.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederiz Sayın Hocam, Sayın Müdürüm.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Haftaya tekrar görüşmek üzere Sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Gündem Turizm'de bugün İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Erciyes Üniversitesi Doçent Doktor Şükrü Bursun vardı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu

Altay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar.

0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, Yıldızların Altında nostaljik yaz sineması keyfi,
1: Buluşalım, vay vay.
0: Göz

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur, dedi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye'yi bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Türkiye için aşkla çalışmayı sürdüreceğim," açıklamasında bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar alınması üzerine arama kararı verildi. Gerçekleştirilen aramada ihbarın doğru olduğu tespit edilirken imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraklara da el konuldu. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrimiçi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'si tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adlarını kullanarak vatandaşlardan ve firmalardan para talep edenlere ilişkin uyarıda bulundu. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'de eğitim alanında son 25 yılda altyapı, dijitalleşme, okullaşma oranı, okul ve öğretmen niteliği gibi pek çok alanda kapsamlı yenilikler hayata geçirildi.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Duman grubuyla karşınızda olacağız.

90'lı yılların başında müzik hayatına atılan Kaan Tangöze, öğrenim görmek amacıyla gittiği Seattle'da müzik hayatına devam etti ve Türkiye'de çıkarmak istediği albüm için parçalar hazırladı. Kendisi, Ari Borakas ve Yakup Trana'dan oluşan Türkiye'deki grubu Mat Madam'la Seattle ve Los Angeles'ta yayınlanan toplama albümlerde yer aldı. Türkiye'ye döndüğünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i gruba dahil olmaya davet etti ve 1999'da Duman grubu kurulmuş oldu.

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Borakas, bateride başta Alen Konakoğlu'ndan sonra Cengiz Baysal'dan oluşan Duman, ilk albümünü çıkarmak için yola koyuldu ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi Halimiz Duman isimli şarkıdan esinlenildi.

Duman, 99'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla müziğe giriş yaptı. Albümün Köprü Altı, Hayatı Yaşa ve Bebek parçalarına klip çekildi. Bebek parçasına klip çekilmeden önce Duman yaptığı bir röportajda "Halimiz Duman parçasını akustik olarak çaldı ve bu klip olarak düzenlendi. Ancak klip 2004'te çıkacak olan Bu Akşam DVD'sine kadar yayımlanmadı. Grup 2002'de ikinci albümü Belki Alışmam Lazım'da büyük bir çıkış yaptı. Her Şeyi Yak yorumuyla beğeni toplayan Duman, aynı isimli parçasıyla birlikte Oje, Bu Akşam ve Belki Alışmam Lazım parçalarına da klip çekti.

2005'te Seni Kendime Sakladım adlı 3. stüdyo albümlerini yayınlayan ve albümde aynı adı taşıyan parçayla çıkış yapan grup, ardından Aman Aman ve En Güzel Günüm Gecem şarkılarına klip çekti. Bu albümdeki ve konserlerdeki başarılarından dolayı Altın Kelebek ödülüne aday gösterilip ve kazanan grup, ödüllerini "Bu bize değil size layık" diyerek Erkin Koray'a verdiler.

Kaan Tangöze ve Batuhan Mutlugil 2006 yılında vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitti. Askerlik öncesi Number One Müzik'le tüm bağlar koparılmıştı. Askerlikleri bittikten sonra konserlere hızla geri döndüler. Başta davulcu sorunları yaşayan grupta sonradan Taşlar yerine oturdu. İlk albümde gruba Alen Konakoğlu eşlik etti. Fakat ikinci ve üçüncü albüm kayıtlarındaysa Cengiz Baysal vardı. Alen Konakoğlu ise 2007'ye kadar sahne performanslarında grupla birlikte olmaya devam ederken, 2007'den itibaren Konakoğlu grup ayrılarak Nilkara İbrahimgil'in davulculuğuna geçmiş ve Cengiz Baysal Duman'ın hali hazırda çalışmakta olduğu tek davulcusu olmuş.

Duman artık yeni albüm sinyallerini veriyordu ki Number One 11 Aralık 2007'de En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 albümünü çıkardı. 2008 yılında çıkması beklenen yeni stüdyo albümlerinin 2009 yılına sarkması hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Duman, 2008'in Eylül ayında Antalya'da vermiş oldukları konserde yeni albümde yer alan iki parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine aynı sene Number One, Duman'ın 2 Eylül 2006'da verdiği Rock'n'Coke konserinin DVD'sini yayınladı.

Duman 18 Mart 2009 tarihinde çıkardığı Duman 1 ve Duman 2 albümünden ilk klibini Dibine Kadar şarkısına Kemerburgaz'da bulunan taş ocaklarında hayranlarıyla birlikte çekti. Bu klibin yönetmenliğini Pearl Jam, Radiohead, Placebo gibi ünlü sanatçıların da klip yönetmenliğini yaptığı Jon Thomas yaptı. Duman bu albümlerinin ikinci klibini ise Senden Daha Güzel şarkısına 16 Ekim İzmir ve 17 Ekim Ankara Saklıkent konserleri sırasında çekti. Klibi birçok hayranları beğenmese de klip Türkiye'de bir ilkti. Çünkü klibi izleyenler Duman'ın gözünden konser alanını gözlemleme fırsatı buldular.

Duman, Duman 2 albümünün 3. klibini ise Elleri Ellerime isimli şarkıya, 2010'un Nisan ayında ise Sor Bana Pişman Mıyım isimli şarkısına çekti. Ancak klipler teknik aksaklıklar yüzünden yayınlanamadı. Daha sonra 2011'in Şubat ayında yayınlanabildi.

Grup daha sonra 12 Eylül 2013 tarihinde 13 parçalık Darma Duman albümünü çıkardı. İlk klip söz ve müziği Ari Borakas'a ait olan Yürek isimli şarkıya geldi. İkinci klip söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Melankoli isimli şarkıya çekildi. Klip gösterişsiz olması nedeniyle grubun parası bitti gibi eleştiriler aldı. Üçüncü klip söz ve müziği Batuhan Mutlugil'e ait olan Öyle Dertli isimli şarkıya geldi.

Darma Duman albümünü takip eden yıllarda grup üyeleri ayrı ayrı albüm ve tekli çalışmalar yaptı. Grubun solisti Kaan Tangöz'e ilk solo akustik albümü olan Gölge Etme albümünü 2015'te piyasaya sürdü. Kaan Tangöz'ün solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl dönümünde duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı. Tangöz'e 6 Ocak 2022 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Türküleri adında ikinci solo albümünü yayımladı.

Grup 24 Haziran 2024'te 11 yılın ardından sessizliğini bozarak yayınlayacaklarını duyurdukları 16 şarkılık albümlerinin iki parçasını Kufi adlı single'la yayınladı. Single'ın içinde Nerede Benim Kafam ve Kufi şarkıları bulunmaktaydı. Grup bu şarkıların ilk canlı performanslarını 26 Haziran 2024'te Antalya Açık Hava'da sergiledi. Bu şarkı uzun bir aradan sonra Duman'ın dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine giren ilk şarkı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek önce istifanızı verin sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları yararı olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İyi Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İyi Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Koca Sinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Koca Sinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, "Buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum." dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: "Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum. Çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz."
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin, bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi. Devletimizin hizmet kalitesi gelişti. Toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi ifadelerini kullandı. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem biz bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen salça kaynatma günlerinde detaylar belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
6: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
7: Hadi canım.
8: Aa,
7: ne?
9: Vay.
7: Aa, nasıl yani?
10: Aa. Yok artık.
11: Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
6: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
12: Ekonomi bazen kendini kötü bir şaka gibi oynar ve işte o zamanlar resesyon gelir kapımıza. Resesyon, ekonominin ruh halinin bozulduğu, işsizlik artışlarının moda olduğu ve işletmelerin kârlarının da daha ince bir ip üzerinde yürüdüğü bir dönemdir.

0: Bu dönemde işsizlik oranları yükselir ve insanlar iş aramaktan başka hiçbir şey düşünemez. İşsizlik o kadar yaygındır ki insanlar iş bulmak için şansa değil, başkalarının, akrabasının, komşusunun, iş yerindeki arkadaşının tavsiyesine bağlıdır. Gelirler azalır, bu yüzden lüksler gitmek zorunda kalır. Artık her hafta sonu restoranda yemek yeme lüksünüz yoktur. Çünkü buzdolabındaki son dilim ekonomi pastası sizi bekliyor. Şirketlerse kârlarının eridiğini görünce kravatlarını biraz daha sıkı bağlar, artık şirket toplantıları nasıl daha fazla tasarruf yapabiliriz konulu bir atıştırmalık ikramı ile yapılır. Tüketici fiyatları düşer, bu da iyi gibi görünse de aslında işletmeler için kârlılığı daha da zorlaştırır. İnsanlar ucuz ürünler arar, işletmelerse nasıl daha ucuza üretebilirim diye düşünür. Yatırımlarsa hızla azalır. Kimse risk almak istemez ve yatırım yapmak yerine yastık altı ekonomisini tercih eder. Yatırım portföyleri artık dolar yerine güvenlik açısından en iyi sığınak olan battaniyeleri içerir. Sonuç olarak resesyonlar ekonomik dünyada sık sık karşımıza çıkan istenmeyen misafirlerdir. Ama hatırlamanız gereken bir şey var. Resesyonlar da geçicidir ve ekonomi her zaman yukarı doğru tırmanır. Yani cüzdanınızı şimdilik sıkı tutun. Çünkü ekonomi yakında tekrar gülümsemeye başlayacak.
1: Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında.
2: Kriz var, kriz var.
1: Bunalım var, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında.

Massan, ekonomi tekerendam. Ekonomi teker, oyna batanday oyna, ekonomi tekerendam. Ekonomi tekerendam.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 10 Ağustos Pazartesi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizm finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Sıra Gecesi konserinde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şunları söyledi.
2: Evlatlarımıza bir müjdemiz var malumunuz. O müjdemize yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi oldu. Önümüzdeki günlerde inşallah temelini atacağız. 3 tane halı sahamızın ihalesini yaptık. Onun inşallah temelini atacağız. Daha neler var? Ben herhalde belediyecilik tarihinde tarih yazıyoruz diye düşünüyorum.
0: Haftanın özeti.
1: 11 Ağustos Salı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin iradesini taşıma sorumluluğuyla milli dayanışmamızı, kardeşliğimizi ve demokrasiyi güçlendirecek, bölgemizde barışın, adaletin ve istikrarın örneği olmak için ortak aklı ve istişareyi esas alarak yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı tamamlanarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Bu yasa yılında 21 kanun, 15 uluslararası anlaşma, 5 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile 2 Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada Kayseri'yi mecliste temsil eden 10 milletvekilinden 9'u yasayı onaylarken, tek ret oyu Yeni Parti Milletvekili Aşkın Genç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Okan Marzlıoğlu, eski İl Başkanı Ümit Özer'in CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından rozet takılmasına tepki gösterdi. Marzlıoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Özer'in halen CHP üyeliğinin devam ettiğini belirterek, "Önce istifanızı verin, sonra rozetinizi takın. Çünkü siyasette de, hayatta da söz ile eylem aynı yerde durduğunda anlamlıdır" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, çerçeve yasası ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Bizler sahalardayız, çarşıda, pazarda, esnafımızda, parklarda sizlerin her daim yanınızdayız. Burada sizlerin her türlü görüşüne açık bir şekilde bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman teröriste boyun eğmemiştir. Bu kara yasayla önümüze konulan bu çalışmaların da karşısında olmaya bizler devam edeceğiz. Gerek Abdullah Öcalan olsun, gerek onun küçük evlatçıkları yararı olsun. 50 bin tane bizim askerimizin şehit edilmesine vesile olan bu insanların hiçbirinin affına müsaade etmemek için elimizden gelen çabayı İYİ Parti ailesi olarak göstermeye devam edeceğiz. Bizler Türk milletimize güveniyoruz. Her mecrada sizlerin de tepkinizi dile getirmenizi istiyoruz. Görüyoruz ki sosyal medyalarda bir teyzemiz, bir amcamız, bir gencimiz bir açıklamasıyla Türkiye'de gündem oluşturulabiliyor. Korkmayın, Türkiye cesurları yazacaktır. İYİ Parti ailesi olarak bütün vekillerimizde, genel başkanımızdan en yeni üyemize kadar hepimiz sizlerleyiz. Bu sürecin karşısında çerçeve yasaya hayır diyoruz.
1: Kocasinan Belediyesi ilçede 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumda olmayan 229 vatandaşın evine günde 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Başkan Ahmet Çolak Bayraktar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz için ne yapsak azdır. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 12 Ağustos Çarşamba. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alabilmesine ilişkin detayları paylaştı. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayan Bakan Çiftçi, mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile ailelerinin SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabileceğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenformasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşım aracında fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Mustafa Höktem'i tebrik etti. Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve CHP'li meclis üyeleriyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Güleser konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün geldiğimiz noktada mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan gelişmeleri, parti yönetimindeki anlayışı ve siyasetin yürütülme biçimini kendi vicdanımızda yeniden değerlendirmek zorunda kaldık." dedi. Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde sona gelinen kentsel dönüşümle ilgili konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, buradaki etaplarla birlikte Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanının tamamını çözüme kavuşturmuş olacağız. Bir kentsel dönüşüm bitiyorsa yeni bir kentsel dönüşüm projesinin müjdesini veriyorum dedi. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, meclisten geçen çerçeve yasa hakkında şunları söyledi.
4: Bu konuyla ilgili hiç kimse yargılanamayacak. Şimdi ben size soruyorum, çıkardığınızdan eminseniz, bunun bir yasal güç olduğundan eminseniz, 400 küsür milletvekiliyle bunu çıkardıysanız, niye dokunulmazlık zırhı oluşturuyorsunuz? Türk toplumu yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Erken seçimse erken seçim, referandumsa referandum. Bunu halkınıza sormadan, kendi seçtiğiniz ve size sadık olan milletvekilleriyle yaptık diye bir kağıt parçasını bize dayatamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Referandum istiyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 13 Ağustos Perşembe. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito iade sistemi ile yepyeni bir evreye geçtik. Bugün 81 ilde vatandaşımız artık atıklarını depozito iade noktalarına götürüyor ve her götürdüğü atıktan ambalajdan 1 TL ücret alıyor. Bugüne kadar dönüştürdüğümüz ambalaj sayısı 100 bini geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisine tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtti. Yükseköğretim Kurumu öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemelerden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin bu kapsamda üniversitelerle ilişiği kesilen ve bir yükseköğretim kurumunu kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkanı tanındı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsü kazandığını açıkladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3000 kişilik öğrenci yurdunun 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanırken 4000 kişilik öğrenci yurdunun da yapımına başlandı.
0: Haftanın özeti.
1: 14 Ağustos Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrın Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik

0: belli oldu. Belirlenen alanlarda salça kaynatmak isteyen vatandaşların önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Melikgazi salça kaynatma günleri 21-26 Ağustos tarihlerinde Eskişehir Bağları bölgesinde olacak. 27 Ağustos 6 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe bölgesi, 7-20 Eylül tarihlerinde ise Mimar Sinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda düzenlenecek. Eğriköy Höyük'te arkeoloji kazı çalışmalarının başladığını duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri ve ülkemiz açısından büyük önem taşıyan Yeşilhisar, Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Eğriköy Höyük'te arkeolojik kazı çalışmaları başladı dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelindeki park, bahçe, mesire alanları ve ortak kullanım noktalarında son dönemde artan tahribatlara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radar'ın rotası.
2: Radar'ın rotasından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Kayseri'nin şelaleler diyarı Yahyalı'ya uzanıyor. Göz alıcı ihtişamıyla büyüleyen Derebağ Şelalesi'ne konuk oluyoruz. Yaz kış demeden gürül gürül akan buz gibi suları 30 metre yükseklikteki bir mağaradan süzülerek derin bir vadi boyunca ilerliyor ve Yahyalı'nın bereketli topraklarına hayat veriyor. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bu doğa harikası, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen ve doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için adeta biçilmiş bir kaftan. İlçeye sadece 10 kilometre, Kayseri şehir merkezine ise 90 kilometre mesafede yer alan Derebağ, sadece eşsiz manzarasıyla değil, zengin tarihi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de huzur arayanları kendine çekiyor. Peki Derebağ Şelalesi'ne nasıl ulaşılır? Derebağ bölgesine özel aracınızla keyifli bir yolculuk yaparak kolayca ulaşabileceğiniz gibi ilçe merkezlerinden kalkan toplu taşıma araçlarını veya düzenlenen doğa turlarında tercih edebilirsiniz. Peki Derebağ Şelalesi'nde sizi neler bekliyor? Suyun dinlendirici melodisi eşliğinde mesire alanlarında aileniz ve dostlarınızla vakit geçirebilir, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda yürüyüşe çıkabilir veya bisiklet sürebilirsiniz. Eşsiz kareler yakalayabilir ya da çadırınızı kurup yıldızların ve şelale sesinin altında unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Yolunuz Yahyalı'ya düşmüşken bölgenin asırlık simgesi tarihi Ulu Cami'yi ziyaret edebilir, yörenin nefis lezzetlerini tadabilirsiniz. Ve tabii ki Derebağ'ın şifalı sularıyla beslenen, aromasıyla dünyaca ün kazanmış o lezzetli kıtır kıtır Yahyalı elmasının tadına bakmayı sakın unutmayın. Ruhunuzu dinlendirmek ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız rotanızı bu hafta Derebağ Şelalesi'ne kırın. Radar'ın rotası haftaya yepyeni keşiflerle devam edecek. Kulaklarınız bizde olsun. Sevgiyle kalın.
1: Radar'ın rotası. Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahillerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Roland Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden fahri doktor unvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar.

0: Yayın tekrarı.
1: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseradar

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek konuya hızlı bir giriş yapıyoruz. Böyle yaza merhaba dediğimiz günlerde hafif kış esintilerinin olduğu soğuk bir günden merhaba demek istiyorum ekstradan. Çünkü havalar ne giyeceğimizi bilemediğimiz bir süreç içerisinde. Ama bu sorulara cevap bulacağımız harika bir konuğum var. Sevgili Burcu Boyraz bizlerle. Kendisi bir cool moda kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş evet. geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ederim.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Böyle siyahlar içerisinde gördüm sizi. En sevdiğim, en asil duran, böyle kitap gibi benim de o şekilde sürekli kullandığım renklerden bir tanesi, kurtarıcı. Gelmişsiniz ışıl ışıl, çok içimi açtınız. Siyah benim içimi açan bir renk.
1: Siyah vazgeçemediğimiz bir renk galiba kadınlar olarak.
0: Evet, çok da yakışmış
1: bir renk, evet.
0: Çok özenli olarak gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Nasılsınız? Kolay buldunuz mu radyomuzu?
1: Gayet kolay buldum.
0: O kapalı kavşak ne diyor? Kaç kilometre geldiniz?
1: 12 kilometre. Yani Kartal kavşağı yapıldığından dolayı yol biraz evet. uzadı. Ama gene de konum olduğu için kolay bulundu.
0: İşte şöyle bir hava almış olduk. Evet. Bir gezme, dolaşma süreci gerçekleşmiş oldu. Finalinde buluştuk. O da bir şey. Yani uzun bir sürecin sonunda da buluşsak hiç problem değil. Harika. Şöyle yapalım. Biz önce konuklarımızı bir yakından tanımak istiyoruz. Tabii. Böyle kişisel anlamda. Böyle mesleki duruşunun yanı sıra. Burcu Boyraz kimdir diyerek başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Haydi.
1: Burcu Boyraz 40 yaşında.
0: Maşallah.
1: Samsunlu. 2007 yılında Kayseri'ye geldim. Üniversite dolayısıyla.
0: Harika.
1: 2007 yılından beri de Kayseri'de yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. İki oğlum var. Evliyim.
0: Maşallah.
1: 16 yaşında ve 6,5 yaşında iki oğlum var. Aynı zamanda da bir butik işletiyorum.
0: Tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok hızlı bir geçiş oldu ama ben evet. o arada birkaç bir şey olduğunu biliyorum. Evet. Önce bir bölümünüzü öğrenelim mi? Hangi üniversiteyi okudunuz?
1: Erciyes Üniversitesi. Radyo televizyon mezunuyum. Sonrasında da bir kamu yönetimi bitirmişliğim var. Ama iki mesleğimi de yapmıyorum. Şu an çok sevdiğim işletmeciliği yapıyorum.
0: Harika, çok güzel. Şimdi ben okuduğu bölümlerle kel alaka meslekler evet. içerisinde olan hanımefendilere hem şaşkınlıkla hem de bir tebrikle bakıyorum.
1: Evet.
0: Yani ne alaka? Hani şey var ya, ne alaka?
1: Sanırım arayış. Yani bir arayış bu. Yani oraya gittim. Evet, onu da çok sevdim zamanında. Sonrasında bir kamu yönetimi bitirdim ilk oğlumu doğurduktan sonra. Ama en sonunda bir butik açtım ve butik işletiyorum. Ve şu anda gerçekten işimi çok severek yapıyorum.
0: Harika, çok güzel. Peki okuduğun bölümlere geri dönecek olursak deneyimleme şansın oldu mu? Sana ait olmadığını, o mesleğin hangi durumlardan ötürü hissettin ve anladın? Bunları söylersen bölüm seçim anlamında ya da meslek evet. sürdürmek anlamında birilerine ışık olabiliriz diye düşünüyorum.
1: Aslında bana ait olmadığını demek çok doğru olmaz. Radyo televizyon çok sevdiğim bir alandı. Yani 2 yıl radyoculuk yaptım. Üniversite FM'de onun bünyesinde çalıştım. Burcu Burcu Türküler diye bir program sundum.
0: Vay,
1: çok severek sundum. Özellikle o ekran arkası gerçekten çok sevdiğim bir şeydi. Kay TV'de bir geçmişim oldu.
0: Ara ara türkü falan da söylüyor muydun yoksa sadece sunuyor muydun? Sen de öyle bir hava hissediyorum ben.
1: Sunuyordum.
0: Böyle türkü seven, söyleyen.
1: Türküyü çok seviyordum. Özgün müzik çok seviyordum. Ama söyleme kısmında pek iyi değilim. Yani onu hiç duymak istemezsin.
0: Öyle mi?
1: Çok kötü.
0: Deneyimlemek istedim açıkçası.
1: Yok, o çok kötü gerçekten. O toplara hiç girmeyelim.
0: 2 sene de çok güzel bir süre evet. bir radyo programı için.
1: Yani yaklaşık 2 seneye yakın sürdü.
0: Bırakırken bir
1: boyunca.
0: Kalbini bıraktın herhalde
1: kalbimi
0: orada.
1: Kalbimi bıraktım. Radyo çok özlediğim bir şey. Gerçekten radyo yayını çok farklı. Dinleyicisiyle olan iletişim çok farklı. Sizin sadece sesinizi duyarak sizinle bir iletişim kuruyorlar ve çok sadık bir dinleyici kitlesi oluyor.
0: Çok enteresan evet ve kafasında bir profil çiziyor. Şimdi seni tanımıyor yüz sima evet. olarak.
1: Bir de bizim zamanımızda
0: başka türlüsü.
1: Bir de bizim zamanımızda diye başlayacağım ama gerçekten bir 17-18 yıl önce sosyal medya, internet işte bu kadar gelişmiş değildi ve gerçekten tamamen o yayın arkası dediğimiz şeyi yaşıyorduk. Şu anda biraz daha İşte canlı yayınlar oluyor, radyoda da olsanız tanınıyorsunuz ama O dönemde gerçekten izleyicinin hayal ettiği kişiydik.
0: Gerçekten öyle. Hem görmediğim biri var, hem de şarkı tarzı sana uyuyor. Evet. Ve kesin bugün bu şarkıyı çalacak diyerek, acaba hangi sıralamada çalacak? Şu şarkıyı girer misiniz diye İstek bir sürü mesajlar vesaire.
1: Bizim zamanımızda istek çok olurdu.
0: Hep senin yani... tarzında mı, yoksa tarzının dışına çıkmak isteyenler de oluyor muydu mesela?
1: Şimdi genelde zaten o programı dinleyen dinleyiciler... Türkü seven, özgün müzik. Evet, genelde çok fazla dışına çıkan dinleyicim olmuyordu. Yarışma yapıyordum, bazen dinleyicilerimi konuk alıyordum.
0: Ne diyorsun?
1: Yani evet, çok heyecanlıydı, çok güzel yıllardı.
0: Unutamadığın bir anın var mı mesela şu an hiç aklına gelen o iki sene içerisinde şu anı hiç unutamam
1: Hiç unutamadığım bir anım var. Az önce hatta Merve Hanım'a da bahsetmiştim. 7 saat yayın yaptım bir gün. 7 saat.
0: O
1: yani 7-8 saat kadar bir yayın yaptım. Hafta sonuydu. Üniversitenin içine hafta sonu otobüsler girmiyormuş. Hava çok soğuktu. -22 dereceden bahsedebilirim. Oo. 7-8 saat yayın yaptım. Akşam 8.30-9 civarı yarım saat kadar otobüs bekledim durakta. Öğrenciyim. Hava o soğukta. Onu hiç unutamıyorum.
0: Yani 8 saatlik yayından sonra şöyle kalktığında bacaklar böyle bir titremeye başlar, uyuşmuş böyle her yerin.
1: Çok eğlenceliydi. Yani yayının o kadar sürdüğünü fark etmedim bile. O gün yayın akışı yoktu. Yani serbestti. O gün öyle kendiliğinden ilerlemişti.
0: İstek programı olduğundan bahsettin. Aralarda konuşma yapıyor muydun? Mesela evet. Şiirler vesaire şiirler, okuyor muydun?
1: Hikayeler, işte Türklerle ilgili türkü hikayelerinden bahsediyordum. Aa. Yani çok çeşitli yönlü bir programdı. Ay,
0: gerçekten çok güzel. Zirvede bırakmışsın ama şu an sevdiğin bir mesleği yaptığın için ufak bir özlem oluyordur ara ara. Ama tabii, radyo, iyi ki yani, olduğum yerdeyim diyorsundur herhalde.
1: Diyorum kesinlikle. Hayatımın en güzel yıllarında çok güzel bir anı olarak kaldı. Çok severek yaptım, çok isteyerek yaptım. Ama şu anda da yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Yani o kadar arayıştan sonra, o kadar farklı şeyden sonra şu an insanlarla iletişim kurmayı seviyorum Gülcan Hanım. Yani insanlarla iletişim kurmayı sevdiğim için esnaflık bence bu işin mutfağı.
0: Çok zor bir şey değil mi insanlarla birebir ilişkide olmak?
1: Çok zor, çok zor yanları var. Ancak çok güzel yanları da var. Hayatınıza çok güzel insanlar katıyor. Yani çok farklı kişilerle iletişim kurup çok farklı kişilerle sohbet etme fırsatınız oluyor. Ve o insanlarla bir de bizim işimiz daha birebir. Evet. Yani herhangi bir AVM mağazasında böyle bir ilişki olmaz tabii ki. Ama butik olayında gelen herkesle kahve içiyoruz, kahve ikram ediyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim bir de gençlik yıllarımda psikolog olmak gibi bir hayalim vardı.
0: Gençliğimiz seneden bahsediyor. Gençlik yıllarım nedir Allah'ım? Zaten şu an daha harika, tam
1: çok gençlik yıllarımda. Çok gençlik yıllarımda diyeyim. Yani psikolog olmak gibi bir hayalim vardı. Şu an bence bir nevi onu da gerçekleştiriyorum.
0: Sana
1: bir
0: şey diyeyim mi? Her şeysin sen orada. Çünkü biz kadın milleti olarak daha önce butikçi arkadaşlarımızdan gelenler vardı. Onlara da yönelttiğim bir sorudur bu. Senin de müşteri kitleni tanımak adına soracağım. En çok mutlu olan kadınlar mı geliyor, yoksa canı sıkılıp gidip de bir alışveriş yapayım, şöyle bir içinden geçeyim diyen kadınlar mı geliyor? Hangi durumda daha çok alışveriş yapıyoruz?
1: Yani bence bunu sınırlamak zor.
0: Senin yani, kitlen olarak genele vurduğumuzda.
1: Onu düşündüğümde tabii ki mutlu olmak için her kadın alışveriş tercih eder.
0: Evet.
1: Yani bu...
0: O alma bir şey sahip olma değil mi? Böyle evet. Yeni bir enerji.
1: Yani moralimiz bozuk olduğunda o alışveriş bizi kesinlikle mutlu ediyor. Yani bu kıyafet olabilir, ayakkabı olabilir, başka bir şey olabilir, yemek yemek olabilir. Yani ama o alışveriş olayı ruhumuza iyi geliyor bence.
0: Evet. Kadın olmak gerçekten başlı başına çok zor bir zanaat. Şimdi kadınlarla sürekli iletişimde olacağım bir meslekte olmak da bence çok daha zor bir zanaat düşündüğünüzde. Bu olaylara tam giriş yapmadan önce ben bir isim hikayenizi öğrenmek istiyorum. Bir cool moda diye başladın. Ne kadar sürelik bir geçmişimiz var?
1: 2 yıllık bir geçmişimiz
0: maşallah.
1: Var. 3. senemize gireceğiz 15 Mayıs'ta.
0: Maşallah. Hiçbir şey de kalmadı. Kutlama gibi olacak
1: evet,
0: desene.
1: 3. sene evet o sürpriz kutlama gibi olacak.
0: Gerçekten harika. İsim hikayesi nereden çıktı? Şimdi, bir cool ismi.
1: Ben çok acil, yani acil demeyeyim de nasıl anlatayım? Hızlı bir şekilde gelişti. Butik olayım. arkadaşlarımla işte konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Herkes diyor Burcu Butik yap, Diva Butik yap, şöyle yap, böyle yap. Hayır dedim. Yani akılda kalıcı bir isim olması gerekiyor. Markalaşabilecek bir isim hayal ettim ben.
0: Çok güzel.
1: Başından beri. Yani insanlar şu butikteyim değil de bir cool'dayım. Wow. Mesela akılda kalıyor. Çok ve iyi. Şu anda da hayal ettiğim şey aslında birinin telefonla konuşurken mesela dinliyorum. İşte neredesin diye soruyorlar. Bir cool'dayım.
0: Wow.
1: Yani
0: çok
1: o
0: iyi.
1: Bir cool'dayım benim hayal ettiğim cümleydi. Evet. O tam tamına yani şuradayım, şuradaki butikteyim, şöyle. Çünkü insanlar bir markayı söylerken bir takı takmıyorlar devamına. Yani o markanın direkt adını söylüyorlar.
0: İsimle bütünleşmek diye bir şey var mesela. Üniversite yıllarımda Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyanlar çok çok iyi bilir. Orada Ora Kafe diye bir yer vardı mesela. Neredesin diye sorarlardı. Oradayım derdik mesela. Çok iyi değil mi? Kulağa harika geliyor. Bak kaç sene geçmiş üzerinden. Ve asla unutmadım. Bir de şeyi unutmam mesela. Sivas'ta Dünyayı Kurtaran Kitabevi diye bir yer vardı. Kitapçı. Onun da ismini unutmam. Böyle isimde farklılık ya da ters ya da ileriye yönelik. Ne bileyim farklı şehirlerde benim şubelerim olsun. Evet. Ya da farklı ilçelerde şubelerim olsun. Şey çok hoş olmaz mı? Bir cool moda. Hacılar. Bir cool moda. İşte ne bileyim Felahiye, Talas.
1: Aslında moda bile.
0: Çok iyi değil mi?
1: Moda bile yani eklediğim, tam anlamıyla eklediğim bir isim değil ama insanlar bir cool deyince acaba bu ne? Hani tabii ki vitrin görünüyor ama.
0: Butikle özdeşleştirmek için bir
1: evet,
0: dokunuş.
1: Evet, bir moda, bir dokunuş gibi bir şey oldu aslında. Ben sadece bir cool'u tercih ediyorum normal şartlarda. Bir cool. Bir de anlamıyla çok birbirine yakışıyor. Havalı.
0: Evet.
1: Havalı. Biz ne yapıyoruz? Havalı kıyafetler satmaya çalışıyoruz. Kadınların kendini iyi hissetmesini, havalı hissetmesini istiyoruz. Yani isim bu yüzden gördüğüm anda işte bu dedim yani. Be cool.
0: Tebrik ediyorum. Bu isimde markalaşma adına bu şekilde bir öngörün olması aslında sen bir butikte kalmayacağım. Hani herkesin atıyorum şey diyorlar ya mesela onu bile küçümsüyorlar işte eşinin parasıyla babasının parasıyla açmıştır. İşte iki eğlensin diye açıldı falan filan. Sen ileriye dönük kararlar alarak isminden itibaren zaten ileride büyük bir şey koymuşsun. Zaten amaç koymuşsun oraya. Bu çok güzel bir bakış açısı.
1: Başından beri bu amaçla yola çıktım. Zaten para için yapmıyorum ben bu işi. Kesinlikle bunu çok net söyleyebilirim. Ben bu işi para için yapmıyorum. Yani ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Ben bu işi hiçbir iş bence sevilmeden yapılamaz. Ya bunda bence hemfikirizdir yani hiçbir iş
0: çalışmadığını düşünüp üstüne bir de para kazandığını gördüğünde aslında o puzzle çok güzel bir şekilde tamamlanmış oluyor.
1: Tabii ki
0: oluyor.
1: Para mutlaka olması gereken bir şey ama hani sırf para kazanmak için yaptığım bir iş değil. Sevdiğim için yani ben her sabah onu açabilecek karakterde bir insan değilim. Yani eğer sevmeseydim her sabah beni oraya hiçbir güç götüremezdi.
0: Çok zor olurdu zaten ayakların geri gitmeyecek. Koşarak gideceksin hatta absürt saatlerde müşterilerini arayacak.
1: Devam ettirebilmek çok zor. Evet çok başımıza
0: değil
1: geliyor.
0: Mi?
1: Yani
0: aslında
1: gecenin 11'inde lütfen Burcu abla açar mısın diye telefonlar aldığımı biliyorum.
0: Ya başkaları şunu düşünebilir gece 11'de senin butikten alacağın neye ihtiyacın olabilir? Oluyor işte.
1: Oluyor.
0: O an bir şeye sahip olmak istiyorum.
1: Yaşadım, bunu
0: değil
1: yaşadım.
0: Mi?
1: Yani yaşamışlığım
0: ne
1: var.
0: Ne almaya geldiler çok merak ediyorum.
1: Yaşamışlığım var. Yani bir doğum gününe katılması gerekiyormuş. O anda
0: şık bir kıyafet
1: evet, şık
0: galiba.
1: Evet, şık kıyafet için aranmışlığım var. Sabah 8'de aranmışlığım var. Çok acil bir yere gitmem gerekiyor diyerek.
0: Vallahi harika, çok güzel. Bu arada canlı linkiyle alakalı da mesaj da geliyor. Bulamadık yayını diye. Hemen şimdi paylaşıyorum. Oradan da takip edersiniz. Sen de bu arada Instagram sayfanı söyler misin sana ulaşabilmeleri için insanları?
1: Direkt ismimiz Be Cool. Arada Hı-hı. İ yok.
0: Evet.
1: B-C-O-O-L şeklinde yazarlarsa.
0: 38'i var
1: evet,
0: sonunda
1: 38'i
0: da.
1: Var. Zaten Be Cool yazınca direkt sayfa çıkıyor.
0: Harika.
1: Arada İ yok. B-C-O-O-L 38.
0: Çok güzel. Şimdi giyim anlamında detaylara gireceğim. Bununla alakalı hanımlarımızın çok soruları var. Ama öncesinde şeyi sormak istiyorum. Fiziki anlamda mı daha çok müşterim var? Yoksa Instagram satışı üzerinden de güzel bir çizginin var mı?
1: Instagram satışım var ama biz ayak müşterisi diyoruz buna aslında kendi fiziki anlamda ayak müşterimle daha çok satışım var.
0: Harika çok güzel.
1: Yani ben başka platformlarda da satış yaptım hatta kendi sitemi de kurdum ama Oralar beni çok tatmin etmedi. Belki de tam zamanı değildi. Bilmiyorum hani belki de tam zaman değildi. Çok aceleci davrandım. O yüzden de olabilir. Ama ben fiziki anlamda hem birebir işte gelsinler kahve içelim, sohbet edelim, muhabbet edelim,
0: dertleşelim. Modunu anlayayım, alışverişe mi, konuşmaya mı ihtiyacı var düşüncesiyle ilerlemeyi yani seviyorsun.
1: Her kesimden insanla karşılaşabiliyorsunuz. Yani bunun profesörü de var, normal doktoru da var, avukatı da var, memuru da var, ev hanımı da var. Yani her kesimden insanla karşılaşıp onların fikirleriyle dünyaya farklı bir bakış açısı geliştirebiliyorsunuz bence.
0: Harika, çok güzel. Senin çok güzel bir iletişimin var. Bence müşterilerine de o şekilde güzel bir iletişim kurabilirsin.
1: Ben de müşterilerim var.
0: Yani harika, onlara giriş yapacağız ama telefonda nasıl bir diyalog geliştiriyorsun ben çok merak ediyorum. Sevgili yönetmenim Merve Sersu'ya.
2: İsterseniz duyalım şimdi.
0: Nasıl oluyor? Hadi bir deneyimleyelim. Bir telefon bağlantımız var.
2: Evet, alo. Buyurun.
0: Bakalım kim arıyor acaba? Alo diyelim.
1: Alo.
3: Sesiniz çok kesik kesik geliyor ama.
1: Evet.
0: Alo, kimle görüşüyoruz acaba? Evet, bir melek arıyor. Acaba kim?
2: Şu an ya.
1: Sinay.
0: Buraya bu koltuğa oturan konuklarımızı illa bir duygulandıracağız. Ama o makyaj akmayacak.
3: Valla Öz teyzemden hiçbir farkı yok. İnşallah başarılarına devamını diliyorum.
1: Senin de Öz kızımdan hiçbir farkın yok teyzeciğim. Çok teşekkür ediyorum beni aradığın için. Şu anda da yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Allah'ım yiyeceğim sizin aranızdaki gerçekten o muhabbeti. Rabbim daim kılsın. Fatmacığım geldiğinde de aynı duygulara nail olduk değil mi? Çok duygulanıyoruz biz yani konuğumuzla birlikte. Ne kadar güzel bir iletişim kurmuşsunuz.
1: Yani
0: maşallah.
1: Gerçekten şu zamanda bence bulunması en zor nimetlerden biri.
0: Gerçekten çok
1: yani
0: zor.
1: Yani arkadaş, dost, yani hani herkes bunların belki kötü yanlarından bahsediyor, şey oluyor ama şu zamanda...
0: Kapatmayalım. Birkaç bir şey daha söylesin. Bak ne güzel sözler duyuyorsun. Duygulandırdın bizi. Başka neler söylemek istersin?
3: İnşallah başarılarının çok çok devamını diliyorum. Çok güzel bir sürü şubeleriyle karşınızda olacak.
0: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz aradığın için. Çok mutlu ettin, duygulandırdın, gururlandırdın. Aynı anda bir sürü duyguyu yaşattı galiba, değil mi?
1: Aynı anda birçok duyguyu yaşattı. Ay, çok değerli insanın... benim için. Efnay benim gerçekten kızımdan ayırt etmediğim birisi.
0: Ay maşallah. Yani
1: oğlum kadar seviyorum diyebilirim.
0: Ay
1: yani...
0: maşallah. İnsanın teyzesinin butiğinin olması da çok güzel bir ayrıcalık değil mi? Sana uygun modeller getiriyor mu mesela Elfinay? Senin için bir kombin getirdim falan. Ne dedin? Anlayamadım.
3: Tüm dolabım bir kuldan benim.
0: Ooo, çok havalısın bebeğim desene.
1: Gerçekten öyle bu arada. Yani beğeniyor. Gençlere hitap ettiğimi söylüyorlar.
0: O zaman ufaktan sizi bir baş başa bırakayım. Böyle tatlı bir konuşmayla Elfinay'ı ufaktan vuruyalım.
1: Teyzeciğim çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığın için.
3: Ne demek teyzeciğim, asla yalnız değilsin. İnşallah başarılarına çok çok devamını, bir sürü yeni şubelerle de ya. Devamını diliyorum.
0: Burada bir söz mü alsak sana acaba? İlk şubeni ne zaman açacaksın? Hadi
1: i̇kinci
0: bakalım.
1: İkinci şubemi.
0: Pardon, ikinci. Yani ilk şubeleşme anlamındaki şubeni diyelim. Hadi.
1: Ne zaman?
0: Hadi bir tarih ver bize.
1: İkinci şubeni.
0: Bekliyoruz. 5 ay mı? Bence çok güzel. Yandan Fatma'dan geldi. 5 ay bence güzel. Biraz 6 demedi.
1: Biraz daha gerçekçi olmak istiyorum. Çünkü şu anda ekonomi biraz maalesef kötü gidiyor. 1 yıl diyelim.
0: 1 yıl.
1: 1 yıl.
0: 1 yıl sonra.
1: Evet. 3. senemi bitirdikten sonra 4. seneme geçişte.
0: 15 Mayıs'ta. Evet. Tamam mı? 14'ünde matineni yapıyorsun. 15 Mayıs'ta da yeni şubenin açılışını yapıyorsun. Ay, ya evet. Da tam tersi de olabilir. Gün olarak da güzel bir şekilde buradan söyleyelim. Ben ilk şubeleşme anlamında adımı bir sene sonra Mayıs ayında 15'inde atmanı çok istiyorum.
1: 15 Mayıs.
0: Sözünü almış olduk ve kayıtlara geçti.
1: Geçti.
0: Buna yönelik çalışmalarla devam edeceksin diye düşünüyorum.
1: Evet, inşallah. Gerçekten en çok istediğim, yani bu ticaret hayatında, işte esnaflık hayatımda en çok istediğim şey ikinci şubemi açabilmek ve devamında üçüncü şubemi açabilmek. Benim tek hayalim bu diyebilirim.
0: Ya düşünsene, hani senin gibi hizmet verecek, güvendiğin bir insanı başına koyup hem kadın istihdamı sağlayarak, harika bir şey değil mi?
1: Tek hayalim.
0: Ve ismin olacak.
1: Tek hayalim. Yani bunun
0: yok başka devamında, hayalim mi diyorsun?
1: Bunun devamında başka hayallerim de illaki var. Aha. Ama gene o da...
0: ilk bu hayata geçecek.
1: Hatta mavi düğüm takı işte geçen haftalarda konuğunuz olmuştu Fatma.
0: Kendisi de burada.
1: Kendisi de burada.
0: Destek veriyor efendim.
1: Ben geçenlerde konuştuk. En büyük mesela hayallerimizden birisi gerçekten kadınlara yardımcı olabilecek. Kadınlara sosyal yaşamda yardım edebilecek. Yani kendilerini böyle... korumada hissedebilecekleri şekilde hayallerimizden birinin içinde bu da var.
0: O da zaten yeni yerinin açacağı tarihinde burada paylaştı. En kısa zamanda o da açıyor, evet. Güzel fiziki olarak işletmesini. Burada hatta tekrardan o işlemleri yapın, tekrardan ağırlayıp herkese duyurmayı çok çok isterim bu güzel haberleri.
1: İnşallah.
0: Şimdi masamızın üstünde siz görmüyorsunuz ama ara ara değineceğimiz böyle yeni sezondan harika parçalar var. En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi gelen sorulardan bu sezonun rengi. Her sezon patlayan neden bir renk var?
1: Çünkü moda devam ettirilmesi gereken bir şey. Yani insanların dolaplarında her zaman aynı satış şeyler olsa satış stratejisi. Hı-hı. Evet. Kısacası o satış.
0: Bu sene hangi renkleri göreceğiz?
1: Bu sene bir kere kahverengi olmazsa olmaz. Hı-hı. Benim de şu anda dükkanım neredeyse yarısından fazlası kahverengi. Mürdüm araya inanılmaz bir giriş yaptı. Geçen sezondan kalan... sarı, limon sarısı, yeşil, işte mavi gibi renkler, canlı renkler de bu sene gene devam ediyor. Çünkü ben kendim birebir İstanbul'a gidip işte toptancılarda gezdiğimde bütün vitrinlerde gene bu renkleri görüyorum. Onları da bu yazın gene göreceğiz.
0: O durgun renklerin yanına patlak renkler de, patlak renkler de aynen devam edecek.
1: Yani zıtlık, mesela kahverengiyle sarı, işte pembeyle mavi. Yani bu tonsürton dediğimiz şey değil de aslında zıtlıkların uyumu bu sene biraz daha fazla olacak.
0: Aa, kahverengiyle maviyi de ben çok yakıştırıyorum. Çok şık olmuyor mu?
1: Çok güzel oluyor.
0: Gerçekten
1: kahverengiyle mavi.
0: Oluyor.
1: Evet. Bir de puantiye çok var. Puantiye. Puantiye inanılmaz göreceğimiz şeylerden bir tanesi.
0: 80'lerin sonları 90'larda.
1: Aynen öyle. Zaten moda dediğimiz şey de aslında şeyler. Biraz kendini
0: tekrarlıyor.
1: Tekrarlayabilen bir şey.
0: Bumerang.
1: Yani o yüzden stil çok önemli. Çünkü stil kalıcı, moda geçici.
0: Çok güzel. O zaman şunun arasındaki farkı bize bir söyler misin? Giyinmekle stil sahibi olarak giyinmek arasındaki fark da hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Kimisi sadece giyinir çıkar, kimisi birkaç bir şey yapar mesela. Çok tarz olmuşsun der.
1: İşte stil sahibi olmak zaten bir kemerle mesela o kıyafeti değiştirebilmektir. Ya da bir tane fular takarsınız, fuları çok farklı bir yere takarsınız ama insanlar baktığı zaman... Nasıl ya? Bu burada nasıl olabiliyor? Yani bu burada nasıl yakışabiliyor? Mesela şu an benim tanıtımımı yapan mankenimde kesinlikle stil sahibi olduğunu çok düşünüyorum. Yani o kadar umulmadık bir şey yapıyor ve nasıl değişebilir bu kıyafet bu kadar diyorum.
0: Değil mi? Bir başkasında aynı durmuyor mesela. Az önce hatta bir sorusu var. Hatta ismi de geçmişken onun sorusunu da hemen yazdığı şeyi okuyalım. Sevgili Ebru Pekin'den gelen bir mesaj. Evet. Burcu Hanım'ın isteği ve hayali, geleceğe dair öngörüşlülüğünü merak ediyorum diye sormuş. Hani bu nasıl oluyor, bunu nasıl başarıyor diye.
1: Evet.
0: Hatta profil fotoğrafında da böyle kravatlı falan güzel bir takım
1: yani
0: yapmış.
1: Yani çok enteresan. Annesinin 40 sene önceki vintage bluzlarını kombinleyebiliyor.
0: Ay tebrik ederim. Annesi de tutmuş ama yani.
1: O tutmuş, o da onu kombinleyebiliyor ve ben böyle bakıyorum yani nasıl diyorum yaptın. Gerçekten çok stil sahibi. Mesela böyle insanlar hayatımızda var. Sizin de mutlaka. Yani baktığınızda yani onu oraya taktığı zaman diyorsun ki yani bu moda değil. Moda çünkü gerçekten gelip geçici bir şey. Sürekli olarak devamlılığı olan bir şey değil. Yani şimdi puantiye çok modaya çıkacak. Bu yazın göreceksiniz. Ama puantiyenin ben çok çabuk da söneceğini düşünüyorum. Yani 2 ay, 3 ay seneye yazına kalmayacak büyük bir ihtimalle.
0: Elbiseler de çok sevimli olabiliyor. Saç aksesuarlarıyla böyle tatlı yazlık, böyle üzerinde deniz kabukları falan olan harika takılarla. Mesela Fatma'cığım da çok güzel kombinler oluşturur bu anlamda değil
1: kesinlikle,
0: mi?
1: Kesinlikle.
0: Kıyafetler senden. Çok güzel işbirlikleri de yapabilirsiniz mesela bu anlamda. Yapıyorsunuz
1: yapıyoruz
0: burada galiba.
1: İnşallah evet.
0: Şöyle bir göz kırpılıyordur arada. Puantiyeler dedik. Bunun yanı sıra taş tuşu çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kayseri'de de yani... ekstra bir taş sevim durumu şimdi, var yani.
1: Şöyle bir şey göstermek istiyorum.
0: Gözlerimi mesela, alamıyorum. Işıl ışıl bir
1: pantolon. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kot. Ama taşlı bir kot.
0: Evet.
1: Ve şu an çok viral olan kotlardan kesik paça dediğimiz bir model. Ama buna bile taş koyduk. Çünkü şimdiki nesilde de çok taş merakı var. Bu yeni oluştu ama. Benim son 1-2 yıldır, son 1-2 yıldır gerçekten bu taş olayı bütün kıyafetlerimize girdi. Ayakkabılarımız da var, zaten takılarımız da var. Bütün kıyafetlerimize de girmiş vaziyette. Taş hiçbir zaman modanın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bence.
4: Peki bu taşlı pantolonu giydiğimizde üstümüze ne giyersek bu pantolonu patlatabiliriz? Ben silmek isterim mesela, alttaki taş görüntüsünü arka plana atmak isterim. Evet. O kadar deniz feneri gibi parlayarak dolaşmak çok benim tarzım değil açıkçası. Evet.
1: Yani taş, bunun üzerine ben de basic bir şey tavsiye ederim.
4: Bir gömlek atabilirsiniz.
1: Yani bir gömlek yine olabilir. Zaten şu anda oversize inanılmaz moda. İnsanlar biraz daha rahatlığı istiyorlar.
4: Halter ve artık yaka bir atlet düşündüm mesela.
1: Halter yaka bir atlet olabilir yazın sıcak günlerinde. Yani zaten bunun üzerine taşlı çok fazla birbirini karıştırır. Pek uygun düşmez. Yani ben de mesela tavsiye ederken basic bir tişört, basic bir gömlek, yani daha oversize bir gömlek, o tarz bir şey öneriyorum.
4: Peki iş yerindeki aynalar gerçeği yansıtıyor mu?
1: Benimki yansıtıyor.
4: Her müşterilerim çok biliyorsun. Çünkü orada bir bakıyoruz, harika. Hani çarşıdan aldım bir tane, eve geliyoruz bir bakıyoruz, hayır bu ben değilim ki diye.
1: Benim müşterilerimin en çok şikayet ettiği şey aslında bu. Sihirli ayna tercih etmedim. Çünkü ben kendi müşterilerime her zaman şunu söylüyorum. Ya kendinizi mutlu hissettiğiniz kıyafet. Yani benim çok sevdiğim bir parça bazen çok güzel olacağını düşündüğüm bir insana hiç yakışmayabiliyor. Kendi müşterilerim de şunu bilirler ki ben her zaman biraz doğrucuyum. Yani yakışmayan bir şeyi sırf satmak için yakıştı demem.
4: Helal olsun ya. Yani bunu hakikaten.
1: Bunu yapmıyorum. Bunu zaten gelenler rahat bırakırım. Peşlerinde de gezmem. Rahat bırakırım. Hani bırakın kendilerini rahat hissetsinler. Ne istiyorlarsa onu alsınlar. Ya insanın kendine yakıştırdığı kıyafet. O yüzden aynada da bence gördüğü görüntüyle barışmak çok önemli bir şey. O yüzden hiç sihirli aynayı sokmadım dükkanıma.
4: Tebrik ediyorum. Gerçek aynalarla dolu. Çok güzel.
1: Ama çok kızıyorlar bana. Lütfen bir sihirli ayna getir diye.
4: Ya arada sırada hakikaten slim fit görmek istiyor muyuz kendimizi? Evet. Ama o kıyafetlerin içerisinde dışarıda da aynı özgüven gezmek isteriz. Şimdi belli bir yaştan sonra insan vücudunu tanımaya başlıyor.
1: Evet.
4: Ama birçoğumuz da vücudumuzu tanımayıp böyle moda diye her şeyi giyinmek, örtünmek vesaire, atıyorum çok kalın bir yapıya sahipsin, kroplarla gezilebiliyor. Sadece tight giyip o şekilde tight'la birlikte dolaşabiliyorlar insanlar. Tight'ın da bir kültürü var bence. Herkes bence kilo olarak tight giyebilir. Bence ama üzerine giyilir. Ne giydiğiyle alakalı bunun. Şimdi geldim, atıyorum ben kaç kiloyum? 80-85 kiloyum mesela, tamam mı? Geldim, kısa da bir boyum var. Dedim ki şu kıyafeti istiyorum ama kesinlikle bana olmaması gereken şeyler. Ama deli gibi de atıyorum şunu giymek istiyorum.
1: Evet.
4: Bunu bana uygun hale getirecek bir kombin yaratabiliyor musun mesela?
1: Yani bunu eğer müşteri benden talep ederse, talep edilmediği müddetçe asla fikrimi beyan etmem çünkü. Talep ederse ona uygun olabilecek şeyleri sunarım. Ama o illaki kendini tight'la ve bir crop'la görmek istiyorsa ve o şekilde mutluysa bunu asla yargılamam. İstediği parçaları sunarım.
4: Yani bence çok mantıklı. Geldiğinde ben şeyi çok seviyorum mesela. Bir yerden içeri giriyorum ya. Şimdi orada tek başınasın ya da iki kişisin. Ben böyle rafların arasında böyle dolaşıyorum. Ben dolaşırken arkamdan yürüyen birinin varlığından hiç haz etmiyorum.
1: İnanın Gülcan Hanım, hiç kimse haz etmiyor.
4: Buz gibi soğuyorum oradan, evet. Yani kelimenin tam anlamıyla. Hani bana potansiyel hırsız gözüyle mi bakıyorsun? Ne istiyorsun? Hani ben bir bakayım, bir şeyin önünde durayım. Şöyle bir etrafa bakma refleksi gerçekleştirirsem ya beden istiyorumdur ya bir soru soracaktırım. O tarz durumlarda yanıma gelirsin, evet. İsterim. Sizin oradaki duruş nedir?
1: Evet. Tam olarak nedir şu, yani? Müşteri kapıdan içeri girer, hoş geldiniz derim. Aradığınız bir şey var mıydı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mıydı? Hayır, sadece bakıyoruz derlerse buradayım, ihtiyaç olursa lütfen seslenin derim.
4: Ay çok güzel.
1: Budur. Tam net, evet. Anlamıyla budur. Yani vallahi ben hiçbir müşterime...
4: Duymayı en çok arzu ettiğimiz cümleler bunlar.
1: Yani çok tanıyorumdur müşteriyi. Gerçekten ne istediğini biliyorumdur. O zaman devreye girerim. Çünkü o da onu istiyordur. Bu zaten o iletişimin bir parçası. Ama ilk gelen müşteriye tavrım kesinlikle budur.
4: Ay tebrik ediyorum valla. Kendinizi güvende, rahat hissedebileceğiniz bir atmosfer, ortam uygun orada.
1: Evet.
4: peşinizden koşan birileri istemiyor.
1: Hatta bazen böyle kahvemi yani yaparım diyor, derim yani siz rahat rahat bakın. İhtiyaç olursa hani ben bir dışarıdayım, hemen geliyorum.
4: Aa, çok iyi.
1: Aynen, çok yani rahatım çok ben o konuda.
4: O rahatlığı da insanlara verince veriyorum. Ayağını alıştırma dediğimiz hikaye aslında buradaki şeytan, evet, tüyünden geçiyor baktığında. Peki bazı kombinler hazırlıyorsun. Az önce sevgili, evet, Patlıcan'ın kızı için de güzel, bütün dolabım bir cool'dan demesi bence çok güzel, havalı bir kelime. Bir cool'un kelime anlamı olarak.
1: Evet.
4: Mesela bir güzel bir şey oluşturdun. Instagram'dan beğendiği biri bir şey oldu birinin. Yazdı. İşte bu gömlek çok güzelmiş. Şöyle çok beğendim falan. Evet, bu gömlek de senin için çok güzel olabilir ama şöyle şöyle parçalarım var. Kesinlikle görmeye birebir olarak gelebilirsin. Bu noktaya 2 senenin sonunda geldin mi? Çok merak ediyorum.
1: Geldim. Değil mi? Hatta şöyle bir şey yaşadım dün mesela.
4: Bunu biliyorsun.
1: Birçok müşterimi tanıyorum. Zaten bana direkt soruyorlar bazı müşterilerim. Az önce de demiştim aslında, yani sorulmadan zaten fikir beyan etmem. Ama sorulduğu zaman ve müşterimiz samimiyetiyle gerçekten öyle bir ilişki varsa aramızda, mutlaka tavsiye ederim. Bak derim, o sana olmaz. Senin proporsiyonuna uymaz. İşte bacak boyun uzun, vücut boyun kısa. Yani insanın bunları da bilmesi gerekiyor bence. Yani kıyafet seçerken işte ne bileyim, yüksek bel pantolon, kısa boylu, kısa bacaklı bir kadın yüksek bel pantolon seçerse boyu uzun gözükür.
4: Hı hı.
1: Yani ya da işte kilolu benim gibi hafif böyle balık etli kadınlar.
4: Daha güzel bir cümle oldu, sevdim bunu.
1: Hafif balık etli kadınlar mesela, gerçekten dik çizgilerin insanı zayıf göstermek gibi bir özelliği var. Yani yüksek bel
4: desenleri kullanarak zayıf görünelim.
1: Tabii tabii. Mesela yatay çizgiyi tercih etmemeliyiz. Yani tek renk, ton
4: sonda onlar giyinebilir öyle.
1: Evet, çok
4: Fatma ile Merve giyinsin mesela. Ama biz dikey çizgilerle gayet mutluyuz diye düşünüyorum.
1: Evet, zaten şey yok yani. Bütün bir Türkiye halkının X small olduğunu düşünmek çok mantıksız olur. Aslında bu görüntüye çok alışığız. Yani bize bu çok empoze ediliyor.
4: Evet.
1: Kadın sıfır beden olmalı. Kadın mutlu olduğu kiloda olmalı. Ben yemek yemeyi seviyorum. Yemek yemeyi sevdiğim için.
4: Beyler de kocaman göbeklerine bakmadan X small olması gerekiyor. Yani sıfır beden olması gerekiyor da demesin yani. Burada bak Fatmacığım alkışlıyor beni mesela. Duyulmayan alkışlar burada. Yıkılıyor yani. Öyle değil mi ya? Kimse göbeğine bakmıyor, giyimine bakmıyor bir şey. Kadın dışarı çıktığında acayip bir şekilde süsleniyor, püsleniyor. Onun üstüne bunu mu taksam, bunun üstüne bunu mu taksam. Erkekler bir tişört, altına bir tane şort geçiriyor. Ayağında terlik. Veled dalin amin. Oh, ne kadar güzel ya. Gerçekten kadın olmak dünyanın en zor şeyi. Ama bedenimizle de
1: en güzel şeyi.
4: Bedenimizle de bir rahat bırakın bizi, bir salın ya.
1: Evet.
4: Bence içeriden girdiğinde bir butik sahibesi olarak seni görmek, özellikle Kayseri'de, İç Anadolu'da hamurun, biliyorsun mutfağımız olarak çok zengin bir mutfağımız var. Kayseri oturmaları çok meşhur. Genel anlamda balık ve etli hatunlarız, evet, yani. Böyle de bir gerçek var. Ben girdiğimde seninle karşılaşmak beni çok mutlu eder mesela.
1: Evet,
4: çünkü neden? O kadın benim dilimden anlar. Ne istediğimi bilir, beni kroplara bilmem nelere yönlendirmez diye bir güven gelir
1: ya
4: bana
1: zaten
4: yani.
1: Zaten şıklık kiloyla ölçülebilecek bir şey değil bence. Yani çok kilolu bir kadında gayet şık olabilir, gayet kendini ifade edebilir, özgüveni gayet yerinde olabilir.
4: Evet.
1: Bunların çok örneği var.
4: Kadının giyimini çok beğenirim ben mesela.
1: Kadının yani kendiyle barışık diye olması bence çok farklı.
4: Kolunda şu kadar
1: şey,
4: boncuklar, evet, bileklikler, kol
1: şey. Bir tarzı var.
4: Çok,
1: bir stili var.
4: Yani gerçekten stil sahibi bir kadın.
1: Bir
4: senin aklına kim tarzı geldi acaba? Kim söyleyecektin sen?
1: Bir geçti ama
4: tamam, geçtiyse devam edelim. Çok güzel. Şimdi hanımlar, evet, renkleri tanıdık. Puantiyelerin tekrar gündeme geleceğini biliyoruz. Bu sezon renginin de kahverengi ve
1: sarı.
4: Nasıl, sarı dedin.
1: Ve şey var. Beyaza çalan bir gri. Sana. Evet, beyaza çalan gri ve krem rengi. Bu üç renk aslında en çok göreceğimiz renklerden ama geçen sezondan kalmam. Aslında yine bir satış stratejisi olabilir, hı hı, bu. Geçen sezondan kalma parlak renkleri de gene göreceğiz. Bu sene mesela dantel detayları çok fazla.
4: İşte, dantel de çok güzel şeyler getirmişsin.
1: Evet, dantel detayları çok fazla. Saten çok modada bu sene. Şöyle dantelle, hatta şöyle göstermek istiyorum minik bir şekilde. Şöyle.
4: Ya kimler giymeli mesela ya da nasıl kombinlemeliyiz? Bence herkese hitap ediyor bu.
1: Biraz riskli aslında, çok pürüzsüz gösteriyor. Ya göstermesi
4: şey
1: gerekiyor.
4: Şey değil mi? En ufak bir atıyorum selülit ya da bir göbek evet. vesaire bir şey olsa
1: saten
4: ben
1: biraz
4: diye altın çizi veriyor.
1: Maalesef maalesef sateni ya kendi güvenen herkes giysin. Gene bunu söyleyebiliriz bence.
4: Çok güzel toparladın yani gerçekten finaline. Evet. Ama harika korseler var böyle. Pürüzsüz bir şekilde görünmek istiyorsanız kaç kiloda olduğunuzun hiçbir önemi yok. İçinden ya öyle korseler falan var mı mesela?
1: Yok, biz sadece kadın kıyafet üzerine şu anda devam ediyoruz ama tabii ki bulabilirler. Başka yerlerde var.
4: Bence bulmasınlar. Sen de getirin. Getir. Yani ben şunu almak istiyorsam şunu bir giy içine. Herkesin alması lazım
1: şeyi
4: falan diye.
1: Şeyi çok istemiyorum Gülcan Hanım. Hani o çizgiden 2 yıldır gerçekten çıkmamaya çalışıyorum. Yani ben kadın kıyafet mağazasıyım. Yani o kadın kıyafet mağazasında işte çanta olsun, işte korse olsun, çamaşır olsun, yani iç giyim olsun çamaşır olayına olmaz. Falan çok girmek istemiyorum. O yüzden de diyorum ki yani mesela bazen çok şey soruyorlar, geliyorlar çorap var mı? Hayır yok. Yok.
4: Çorap olmasın ama şunlar var ya mesela harika atletler var. Böyle bel kısmında vücudu toparlayan çok güzel bir formu var.
1: Evet.
4: Mesela bir pantolonun içerisinde görmek istediğimiz hale gelmek için ya da bluzun içerisinde şunu bir tane al. Bence herkesin dolabında olması gereken o atletler o, değil mi? Onlar var. Onlardan olsun çok isterim. Tabii ki çizginden çıkıp çıkmamak senin elinde kesinlikle sana bırakıyorum ama olsa da hiç fena olmaz.
1: Olmaz. Düşüneyim bunu.
4: Kesinlikle bunu bir düşünüp değerlendirirsen çok mutlu olurum. Şimdi elma tipliyim, 85 kiloyum. Hangi kumaşı tercih etmeliyim giyimde genel anlamda nasıl bir stilim olmalı diye bir hanımefendimiz yorum yazmıştı. Buraya da yorumların arasına eklemişim. Elma tipli bir

0: insanların alt kısmı üst bedene göre daha
1: zayıf oluyor.
0: Daha
1: zayıf o yüzden oluyor. Alt kısmında belki biraz bol tercih ederlerse çok orantılı gözükebilir.
0: Aa.
1: Diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel gerçekten. Keşke bu tiplere göre öncesinde butikten bir sürü şey isteseydik ama şöyle değil mi, cıplı çarşısı gibi bir şey olurdu yani. Evet. Onu yönetebileceğimizi düşünmüyoruz. Elma tipine girmişken şimdi armut tipini de konuşalım. Armut konuşalım. Tipine burada var mı acaba? Hangi tipe uygun kıyafetler var? Oradan
1: devam. Aslında ben bunları getirirken şunu daha çok göz önünde bulundurdum. Kumaş. Kumaşları anlatmak istedim. Yani kumaşları göz önünde bulundurarak ona göre seçtim. Saten getirdim. Modal kumaş dediğimiz bir kumaş getirdim.
0: Çok
1: yani,
0: hayatımıza girdi. Modal kumaşı çok
1: modal
0: yerde
1: kumaş, duyuyoruz. Çünkü onu? Çok nefes alabilen, yani insanı terletmeyen, nefes alabilen dediğimiz bir kumaş. Kayın ağacından
0: oturdu diye.
1: Kayın ağacından üretiliyor. Yani tabii ki bazı sentetik işlemlerden geçiyor ama pamuğun tahtına oturdu diyebilir miyiz? Birbirlerine ufak çok yakınlar. İkisi de nefes alabilen kumaş. Aslında pamuk da, modal kumaş da, tensel kumaş da özü bitkilerden, işte mesela ağaçtan üretiliyor. Kayın ağacı, bambu ağacı, okaliptus ağacı gibi ağaçların özlerinden üretiliyor. Liflerinden üretiliyor bu kumaşlar. Ve gerçekten nefes alabilen kumaşlar. Mesela biz %100 polyester bir kıyafet giydiğimizde cildimiz nefes alamıyor. Cildimiz nefes alamadığı zaman da işte terliyoruz, kötü bir koku oluyor vesaire.
0: Ağzından aldın. Hakikaten yazın herkes incecik şeyler giyiyor, evet. Ama buna rağmen çok yoğun kokuya maruz kalıyor bazen burnumuz, evet. Öyle bir durum oluyor. Bunun önüne geçmek için
1: kesinlikle sağlıklı kumaşlar tercih edelim. Eğer illa da bir polyester tercih edeceksek mutlaka iç giyimimizi gene %100 pamuk olabilir. İşte bu tarzda yani.
0: Ha, araya bir bariyer görevi olsun yani.
1: Kesinlikle, çünkü cildimizde de tahriş ediyor. %100 polyester, ya ben kumaşa çok önem veriyorum. Yani ürünleri seçerken de, ve gerçekten polyester getirdiğim zaman çok da satamıyorum. Çünkü alıştı müşterim benim, yani kumaş işte.
0: Ha, geldiğinde bir dokunacak isteyecek.
1: Evet, yani şöyle
0: onu.
1: Bir dokunacaklar, bir bakacaklar. Ben zaten direkt ya bir kumaşına dokunun derim. Yani bir kumaşına bakın.
0: Modala dokunurken de yüz ifadesine bakın.
1: Ama siz de dokunun lütfen. Bir dokunun. Ya
0: gel bu benim defterim haline gelsin.
1: Bir dokunun şöyle bir.
0: Ama o inceliği duruşu çok hoş.
1: %96 pamuk bir kumaşa dokunun.
0: Ay bu yani, başka bir şey. Bak buna da hiçbir şey olmaz. Şey var ya, yeri çok güzel. Gerçekten. Kalın ve bu aradığımız tişörtlerden,
1: evet,
0: bunlar.
1: Evet, basic, tam böyle günlük hayatta taşlı kotun üzerine giy çık diyebileceğimiz tişörtlerden.
0: Evet, evet. Şey böyle iç çamaşırını, evet, da belli etmeyen.
1: Kesinlikle.
0: Kalınlıkta. Yok, bundan, bu %100 pamuk.
1: %100 pamuk.
0: Bunlarda bu hissiyatı, evet, alıyoruz.
1: %100 pamuk zaten en sağlıklı kumaş türlerinden bir tanesi. İnsanların yani cildini de artık yani bence koruması gerekiyor. Eğer illa polyester tercih edecekseniz, tabii ki ekonomi de çok zor, anlıyorum. Bu ürünler biraz daha pahalı oluyor.
0: Maddi kaygılardan ötürü mü polyesteri tercih ediyoruz?
1: Maalesef.
0: Bazı
1: maalesef.
0: Modellerde polyester dışında herhangi bir kumaş kullanılamaz diye modellerde
1: öyle bir
0: var?
1: Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ürün sıklığı, işte dokuma sıklığı dediğimiz bir şey var. Dokuma sıklığına göre her kumaş bence her tür kıvama gelebilir diye düşünüyorum. Ama polyester ürünlerde biraz daha maddi kaygılardan dolayı daha çok yöneliyoruz. Maddi kaygılar insanları, çünkü ucuz.
0: Evet.
1: Sentetik ve ama inanılmaz kimyasal işlemlerden geçiyor. Ve gerçekten bunu bilsek, yani hepimiz bilsek,
0: evet,
1: kullanmayız. Çünkü cildimizdeki işte egzama olsun, cilt hastalıkları olsun, birçok şeyin sebebi aslında, polyester kumaş.
0: Aslında o koku dediğimiz şey de üzerindeki kimyasal birleşenlerle.
1: Çünkü hava almıyor, hava almıyor, hava alamıyor, nefes
0: alamıyor. Kimyasal boyalar terle birleştiğinde saçma bir koku çıkarıyor ortaya.
1: Kesinlikle.
0: Belki de bunun sebebi budur.
1: Yani nefes
0: belki
1: alabilen
0: de
1: bir
0: koltuk altı roll-on kullanmadığımızdandır. Gerçekten
1: belki
0: uygun
1: de
0: fiyatta. Herkes bulabiliyor. Herkes kullansın. Çok çok önemli kamu spotu. Bu programda ürün yerleştirme yoktur ama güzel kamu spotu haberleri de alabilirsiniz burada diyerek herkes de söyleyelim, kullansınlar valla.
1: Kullansınlar, evet.
0: Valla ben kurtarıcı bir voleybol maçına giriyorum, herkes diyor Bülent Ersoy geliyor. Ben parfümlerimi sıkıyorum, kol altı roll-onları vesaire. Temiz kokmak benim için çok çok önemli, herkes için,
1: evet,
0: de. Yani 2026 yılındayız artık. Bunun da konuşulmaması lazım.
1: Yani çok da ucuz fiyatlara, gerçekten içeriğinde kimyasal olmayan ürünlere de ulaşılabiliyor bence.
0: Bence de. Çok güzel, çok kolay. Sabun da herkesin ulaşabileceği şeyler. Ya şöyle bir şey de var. Şimdi kıyafet dediğimiz şey insanların gelip deneyimleyebileceği,
1: evet,
0: deneyebileceği şeyler. Şimdi sizden sonra bir başkasını deneyeceğini düşünün. Ya da sizden başka direkt gelip onu alıp, tamam, birçok kişi

0: götürüyor, evde yıkayıp evet. ondan sonra kullanıyor. Ama bazen de öyle durumlar yaşıyoruz ki gidip alıp giyinip bir yere gitmemiz gerekiyor. Evet. Buna nasıl özen gösteriyorsun ya da gösterebiliyor musun?
1: Bazı kıyafetler hiç denetmiyorum.
0: Hangileri yani, onlar?
1: Tayt mesela. Yani denetmiyorum. Çünkü gerçekten denenmesini istemediğim bir ürün. Tayt.
0: Bir de bazıları vücudun şekline direkt adapte olabilen evet, modeller.
1: Evet, tayt zaten çok ortada. İnsan kendi bedenini bilebiliyor. Esneyen bir şey. Yani hı hı. ama diğer şeylerde de mesela makyaj, biz makyajla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Beyaz bir kıyafet deneyecek, makyaj var. İşte
0: ter rengi, dudak
1: yani
0: rengi,
1: direkt kıyafet, bir anda makyaj oluyor. Direkt bizim için o ürün yok artık yani.
0: Ne yapıyorsunuz onları?
1: Atıyoruz. Ya da yani verebileceğimiz birisi varsa verebiliyoruz işte.
0: Ya da uygun
1: işte.
0: Fiyatı verip.
1: İşte o yüzden yani çok üzülerek söylüyorum ama bunu müşterilerime de söylüyorum. Makyaj varsa lütfen diyorum hani bir önlem alalım. Önlem alıyoruz. Yani biraz yakası, kötü bir önlem oluyor ama alıyoruz.
0: Yani tişört de denemeyelim hakikaten. Yakasını genişleterek kullandığında bu sefer de kıyafetin formuna zarar veriyorsun.
1: O kadar ince düşünceli müşterilerim var ki Gülcan Hanım. Hiç makyaj yapmıyorlar. Sırf kıyafet alışverişi için geldikleri zaman yani duştan işte çıkıyorlar, geliyorlar. Sadece kıyafet alışverişi denemek için geldim diyorlar. Yani inanılmaz saygı duyuyorum bu insanlara.
0: Onlar da sana saygı duyuyorlar.
1: Gerçekten onu o yüzden yapıyorlar. Öyle düşünüyorum zaten.
0: Sayıları artarak çoğalsın gerçekten öyle. Öyle empatik insanlar hep olsun hayatımızda. Çok güzel çiçekli böyle üzeri desenli bir modelimiz var mesela. Onun i̇şte kumaşı bunu, nedir?
1: Sentetik bir ürün aslında.
0: Popüler ama çok kültür. Güzel duruyor.
1: Popüler kültür ürünü. Mutlaka ben bunu gösterdiğimde şu an herkes bunu bilecek.
0: Aa etek çok tatlı.
1: Bunu şu an herkes asimetri bilecek. Asimetrik kesim. Şu an bir dizideki bir karakterin. Şu, ben izlemiyorum diziyi ama bunu da popüler satış, popüler kültür nare eteği.
0: Kim ya?
1: Nare eteği.
0: Birçok kişi biliyor.
1: Uzak şehir, evet.
0: Uzak şehir.
1: Uzak şehirdeki nare eteği diye geçiyor
0: Allah
1: bu.
0: Allah Allah.
1: Yani inanılmaz sattığım bir ürün. Belki çok tercih ettiğim bir kumaş değil ama inanılmaz sattığım, şu an popüler kültür sayesinde çok güzel sattığım bir ürün.
0: Çok güzel bir soru soracağım sana, evet. Hazır mısın? Dilber elbisesi sattın mı?
1: Dilber elbisesi
0: Merve şu an gözlerini kapattı. Sattın mı? Herkes deli gibi Dilber olmak istedi çünkü.
1: Dilber
0: mi?
1: Elbisesi zamanında butiğim yoktu.
0: Yok muydu? Tüh ya, kaçırdın. Hala güzel. Kaçırmışsın ya.
1: Kaçırdım yani, ondan da güzel para kazanabilirdik.
0: Bir dakika ya, kaç sene oldu Dilber olayına?
1: Hiç bilmiyorum ama yani hiç öyle bir elbise satmadığım için böyle söyledim. Belki de yanılıyorumdur.
0: Merve ne kadar oldu ya o diziye? Oldu mu bayağı? Ama zaman çok uzalım gerçekten. Kaç sene? 2 yıl. Tamam, sen ucundan kaçırmışsın.
1: Ucundan kaçırmışız.
0: Sen satmak istememişsin. Ya açık açık konuş burada yani. Bence var mısın sen o zamanlar?
1: Tam tamına 2024 15 Mayıs'ta açıldım. Herhalde vallahi ucundan kaçırdım galiba.
0: O video ne zaman yayınlanmış diye bir tane Merve'ye sormak istiyorum. Bir bakabilir misin hayatım?
1: Ucundan
0: çok önemli bir araştırma içerisindeydik.
1: Dilber elbisesi. Şu anki konumuz.
0: Dilber elbisesi hakikaten bütün vitrinlerde yerini aldı. Herkes dansları yaptı.
1: Evet.
0: Çok enteresan ya. Bu viral olan videodaki her şeyi fütursuzca yapma ve uygulamaya geçirme.
1: İnanılmaz bir popüler kültürümüz var ve çok çabuk harcıyoruz. O
0: ya
1: popüler kültürü.
0: Giyelim yani. Bunun
1: yani giyelim, evet bence. Çok şık. Zamansız kıyafetler seçmek çok önemli zaten Gülcan Hanım. Yani zamansız şıklık diye dediğimiz bir şey var.
2: Hocam 2024'te yayınlanmış.
1: Ben de işte Mayıs 15'te açtım. Oradan bir 5 ay kadar.
0: Sen gözlerini böyle kapataraktan bir Dilber'e doğru yolunda gitmişsin yani. Ben onu çok net anladım. Çok güzel ya. Çok çok iyi. Tamam, çok güzel. Şimdi diğerlerinden devam edelim. Valla polyester falan deyip geçmeyin. Bence alt giyimde.
1: Tabii araya bir şeyler. Bariyer kullanarak yani gene kullanılabilir.
0: Aynen
1: bariyer,
0: öyle.
1: Ya bir de etek zaten çok fazla vücuda değen bir şey değil. Ya satıyoruz. Hiç satmıyorum diyemem zaten. Evet. Ben de satıyorum. Zaten bütün ürünler %100 pamuk olursa maliyetler çok yükselir. Bazı ürünlerde %67 pamuk oluyor, %67 işte %65 modal oluyor, %30 sentetik oluyor, polyester dediğimiz ürün oluyor. Yani bunların karışımı da önemli. Pamuk daha çok olan, şu iç kısma baktığımızda zaten bütün kıyafetlerde mutlaka
0: içeriği yazar. Bir yazıyor.
1: Bakın %95 koton. %5 elastan.
0: O zaman üst giyimde üzerimize direkt temas edecek kıyafetlerde
1: evet.
0: kaçın diyeceğin oranları söyle bize mesela.
1: %100 polyester. Kaçın.
0: Ama kaçın. Ufak evet, şeyler evet,
1: olabilir.
0: Varsa
1: dokunuruz. Tabii ki. Çünkü orada hava alabilen bir şeyden bahsedebiliriz yapıdan. Ama %100 polyesterde bundan bahsedemeyiz. Tamam. Kaçın. Gerçekten tercih etmeyin. Çok ucuz da olsa yani tercih etmeyin. %100 polyestere vücudunuza değdirmeyin.
0: Cilt kanserleri, alerjiler, tabii. hani çok basit gördüğümüz şeyler buradan çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi ben sana sormadım bunu ama öncesinde dün konuşmadık. Ben ayın 15'inde çok güzel bir etkinliğiniz var. Orada ne giyeceğimi çok merak ediyorum.
1: Ben de çok merak ediyorum. Bunu ben de düşünmemiştim diye. Yani bir türlü karar veremiyorum.
3: Ne var ayın 15'inde? Söyle bakalım.
1: Matinamız var. Matinamız var. Eğleneceğimiz, hep birlikte coşacağımız. Geçenlerde Fatma da programımızda bahsetmişti. 15 Mayıs'ta çok güzel bir etkinliğimiz var.
0: Peki bu fikir nereden çıktı ortaya? Siz nasıl buluştunuz bir takıcı, bir butikçi? İşlerinizi nasıl buluşturdunuz bir arada?
1: Biz zaten çok yakın iki dostuz. Her şeyden önce.
0: Maşallah.
1: Çok sevdiğim...
0: Herkesten bir maşallah bekliyorum. Evet. Çok güzel bir arkadaşlıkları var gerçekten.
1: Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Yani ben zaten Fatma'yla her zaman bir şeyler yapmak istiyorum. Hatta bazen takılırım, bana ortak ol, gel yanımda ol, birlikte olalım, ne olursun. Hatta şey diyorum bazen böyle, gel diyorum yani maddi olarak hiçbir şey katma, ortak ol.
0: Ya,
1: yani her
0: iyi.
1: Zaman söylerim ona.
0: Ama bu cümleleri herkese de kuramayız.
1: Kurabileceğimiz
0: insanlar olması da çok çok özel.
1: Bir insanın eğer gönlünü hissedebiliyorsanız, yüreğini hissedebiliyorsanız bu cümleleri kurabilirsiniz. Fatma onlardan birisi benim için.
0: Maşallah size yani, ya. Arkadan kalpler yapıyor, bir şeyler yapıyor gerçekten. Size nazar değmesin inşallah.
1: İnşallah.
0: İçinde Seda da olmak üzere yani, sizin çok
1: evet.
0: güzel bir arkadaş grubunuz
1: Kesinlikle.
0: Var ve sizlerle ilk Fatma'yla zaten program yaparken telefonda o enerjiyi alıp birbirimize söylemiştik. Dün seninle telefonda evet. konuştuğumuzda yine aynı enerjiyi alıp aynı cümleleri kurduk. Burada oturuyoruz. Hani telefonda konuştuk. İlk defa yüz yüze geliyoruz evet. ama...
1: Sanki daha önceden tanışıyormuşuz bir
0: evet,
1: hissi
0: evet.
1: var.
0: Yayın öncesinde de söylüyorum ya, siz arkadaş grubu olarak aynı frekans düzeyindesiniz evet. ve enerjisel olarak birbirinizi bulmuşsunuz.
1: Zaten insan 5 kişi, yani çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır diye bir tez var.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz yani bunu. Bence insan zaten anlaşabildiği insanlarla mutlu olabiliyor. Hı-hı. Yani tabii ki hayatımızda çok... dersini aldığımız arkadaşlıklar, çok işte yanlış kişilerle temasımız da oluyor. Keşke olmasaydı dediğimiz insanlar da oluyor.
0: Birbirimizi ama... uyarıyor musunuz o noktalarda? Atıyorum.
1: O noktalarda
0: Burcu'nun hisleri çok kuvvetlidir.
1: Evet.
0: Fatma, bu kız yılan, dikkat et, uzak dur falan, birbirinize böyle bir... Ya da konuşmadan bir Bluetooth bağlantısı gerçekleşiyor mesela. Uzak dur, danger falan.
1: Uyarmayan yoktur sanırım o konuda yani.
0: Var ya.
1: Mutlaka herkes birbirini uyarıyordur.
0: İnsanlar yukuşağa gitsin diye çanak tutan çok insan var. Öyle bakma meseleye. Şimdi
1: maalesef.
0: Siz sağlıklı bir iletişim kurduğunuz için
1: evet.
0: güzel düşüncelerle böyle düşünüyorsun. Ama hayat böyle bir yer değil ne yazık
1: değil.
0: Ki. Evet. Birbirinizi uyarıyorsanız gerçekten yanlış yapmasın diye.
1: Tabii ki.
0: Açık yüreklilikle bunları söylüyorsanız siz gerçekten gerçek arkadaşlık durumuna sahip. Bak ya lan, nasıl kırışıyorlar karşılıklı ya. Arada kameraları şöyle çeviresim geliyor gerçekten orada konuklarım oturduğunda.
1: Yani aklıma bir şey geldi de o yüzden. Geçenlerde bir diyalog yaşamıştık. O geldi aklıma, uyarı deyince siz. Birbirimizi her konuda uyarıyoruz. Yani o beni
0: anlat,
1: durdurur,
0: dedim
1: ben
0: onu...
1: Yok, anlatabileceğim bir şey değil yani.
0: Neden anlat?
1: Anlatabileceğim bir şey değil.
0: Hemen kendisini bilir değil mi anlattığın kişi de?
1: Yani sadece bu konuda değil, olaylar hakkında da. Yani yaşadığımız başka şeyler hakkında da birbirimizi uyarabiliyoruz. Yani bir yanlış adım atacak...
0: paylaşımı.
1: Yanlış adım atacak olursak bir konu hakkında. O beni uyarıyor. Mesela geçenlerde beni uyardı. Dedi ki arkadaşım, yani niye İstanbul'a gidiyorsun dedi. Yani çok malım var şu an dükkanda dedi. Yeterince değil mi dedi. Neden gidiyorsun dedi. Uyarı bence bu. Hem de çok güzel bir uyarı. Yani maddi olarak diyor ki yani yanlış bir adım atma. İlerini de düşün. Yani ben de diyorum ki işte orada hemen bir çıkış noktası, yeni çeşitler getirmem lazım. Yani bir de İstanbul'a gitmeyi çok seviyorum. Ben o işin mutfağı orası çünkü.
0: Evet.
1: Merter, işte Güngören. Yani bu işin mutfağı gerçekten İstanbul'dan geçiyor. Oraya gittiğimde işimi yaptığımı hissediyorum. Yani diyorum ki yani çok yüklü mal almasam da bir gideyim. Gitme diyor, niye gidiyorsun? Uyarı işte, bu da bir uyarı
0: tabii
1: aslında.
0: Ki araya farklı çeşitler serpiştirmek senin de enerjini evet. yeniler her Geliyor. Şeyden önce. Bir de butiğe sürekli gelen insanlar var. Her seferinde farklı bir şey görme isteği de var.
1: Evet.
0: Bir bakıyorsun, ha yeni bir şey gelmedi mi falan deyip çıkmak yerine, aa ne getirdin yeni? Bana ait ya da bana hitap edecek bir şey var mı diye sorması bence güzel bir şey.
1: O yüzden sürekliliğini devam ettirmek anlamında yani ayda bir İstanbul'a gitmeye çalışıyorum ben. Yani az da olsa öz de olsa birkaç parça getireyim, vallahi. Şey yapayım. O da beni uyarıyor işte, gitme artık, yeter, çok malım var, tamam dur.
0: Tamam, böyle dediğine bakma Fatma'nın, gerçekten kendisi de böyle çocuklardan evden şu karmaşanın içerisinden gidip birkaç gün orada bir kafamı dinleyeyim, takıların arasında kaybolayım istiyordur, sen de kıyafetlerin arasında. Bu arada biz bir hani semtten bahsettik, ne yazık ki Kayseri'de şöyle bir algı var. Aman butik mi orası da, Mertel malı denilen bir şey. Hani şey var ya, bir butiğe giriyorsun mesela, aynısı var. Diğerine giriyorsun, aynı. Şimdi sen bir ürün getirdin ve nereden aldığını sordum. Mertel dedim mesela.
1: Evet, Mertel.
0: Ama Mertel dediğin yerde...
1: Mertel dediğiniz yer...
0: Birbirine benzemez mi ya? Değil mi? Bazı yerlere girdiğinde Mertel malı diye bazıları öyle bir isim çıkmış.
1: Size şöyle
0: ama
1: söyleyeyim.
0: Sende şahsına münhasır çok değişik modeller var mesela.
1: Ya Mertel malı... Mertel dediğiniz yer devasa bir yer Gülcan Hanım. Yani ben her gittiğimde Mertel'de çok farklı yerler keşfediyorum. Yani devasa bir yer.
0: Bak sen gittiğinde şu şu moda deneyip tamam şunların hepsinden ver bana deyip kucaklayıp gidenlerden
1: Hayır.
0: değilsin.
1: Hayır, ben
0: sen
1: kendim...
0: kitleni biliyorsun. Senin bir stilin var, zevkin var. Sen seçmece ürünler alıp evet. getiriyorsun. Kesinlikle. Aynı Fatma'nın takılarını teker teker seçip.
1: Evet, kumaşa dokunuyorum. Mesela ben şu an sipariş de verebilirim. Asla bilmediğim bir firmadan sipariş geçmiyorum. Yani ürününü, malını bilmediğim bir firmadan kesinlikle sipariş geçmiyorum. Şu an hiç İstanbul'a gitmeden ben bu işi halledebilirim. Ama ben dokunmak istiyorum.
0: Bence gitmen lazım. Nasıl
1: yani dokunmak istiyorum, görmek istiyorum. Ürün gerçekten anlatıldığı gibi mi, dokunulduğu zaman. Ben bilmiyorum yani, bu şekilde mutluyum. İşimi bu şekilde yapmayı seviyorum.
0: Sen hem fiziksel hem de konuşma anlamda birebir iletişimden hoşlanan evet. birisi. O durumu gerçekleştirdiğinde ürünlerinle buluştuğunda mutlu oluyorsun. Diğer tarafta müşterilerle birebir ilişkilerinde çok mutlu oluyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Peki o matinenin o kalabalık ortamından bahset bana. Nasıl bir hitabetin olacak? İçeri girdiğinde hayalini gerçekleştirmiş olman, en sevdiğin arkadaşınla böyle bir organizasyona girişmen sana nasıl duygular yaratacak? Konuşmanı hazırladın mı? Kıyafetini ayarlamamışsın ama.
1: Konuşmamı
0: bize organizasyondan bahset biraz.
1: Tamam.
0: Eğlenmek
1: konuşmamı
0: istiyoruz.
1: Bir nebze
0: 15 Mayıs'ta.
1: Bir nebze hazırladım. Çok da fazla sıkmak istemiyorum insanları. Çünkü insanlar o gün oraya eğlenmeye geliyorlar. Yani gidip de sahnede 10 dakika böyle konuşayım
0: dünya,
1: edeyim falan.
0: Dünya toz mutuydu diye anlatmasın.
1: Yani aynen öyle. Yani, hoş geldin.
0: Biliriz bence. Güzel olur.
1: Yani o hayallerden değil de insanlar daha çok eğlenmeye geliyorlar. Küçük bir konuşma tabii ki ikimiz de yapacağız. Yani çok heyecanlıyız. Gerçekten bu da bizim ilk organizasyonumuz çünkü. İnanılmaz heyecanlıyız. İnşallah böyle yani alnımızın akıyla çıkarız. Her şey çok güzel olsun diye uğraşıyoruz. İnsanlar memnun kalsınlar. İkinciyi sorsunlar. Yani ikinci ne zaman olacak diye. Yani olmasa bile hani ikinci olsun istesinler ayrılırken. Memnun ayrılsınlar.
0: Bir organizasyon yapmak çok zor değil mi?
1: Çok
0: nereden
1: zor.
0: Tuttunuz, nereden başladınız, nasıl bir iş bölümü var, kaç kişilik bir ekip ya da aile, kimler işin içerisinde? Siz aslında kaç kişisiniz?
1: Nazlıcan Bedirhan.
0: Anladı.
1: Yani
0: bir de nereden başlayacaksın her şeyden önce?
1: Yani aslında bir mekanla anlaştık.
0: Onlar nerede semt olarak?
1: Tam ondan dükkanımın üzerinde. Bilenler biliyorlar.
0: Çok enteresan. Çok
1: tam
0: iyi.
1: Dükkanımın üst tarafında hem bir kuğla yani bilenler direkt geldiklerinde zaten hemen üst katta.
0: Ay çok iyiymiş.
1: Evet.
0: Talas'ta. Bayağı.
1: Anayurt meydana çok yakın. Yani çok merkezi bir yerde zaten. Çok yakın, çok kolay bulabileceğiniz bir yer. Mutlaka bekliyoruz.
0: Ay inşallah. Orada güzel, mekanla anlaştınız.
1: Mekan sonrasında... çok şık, çok güzel. Yani son 3 gün kala artık zaten gidip, daha o aşamaya gelmediğimiz için 3 gün kala gidip çiçeklerimizi, masa düzenimizi, sandalyelerimizi seçeceğiz.
0: Tabaklarımızı
1: seçeceğiz. Çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Kıyafet seçememe sebebim de o. Aslında her gün bakıyorum ama bir türlü karar veremiyorum.
0: Sen kafanda aşağı yukarı bir şeyler oturtmuşsun. tutmuşsundur bence.
1: İki şey arasında gidip var. Geliyorum yani. Acaba daha böyle bir iş kadını görünümünde mi olmalıyım, yoksa daha böyle işte farklı bir görünüm. Ona bir netlik getiremedim.
0: Şeyden bahsettin ya, hani ben farklı sanatçılarla çalışmanız yönünde tavsiyelerde bulundum. Sonrasında kadınların genel isteklerinden bahsettiniz. Tamamen içeride kadınlar mı olacak? Servis elemanları.
1: Bütün personel kadın. Yani DJ'imize kadar kadın, garsonlarımız kadın, herkes kadın. İstedikleri gibi gelebilirler. İstedikleri şekilde tabii ki, yani görünüm olarak da, yani kameramız falan yok. Bizim küçük bir tanıtım filmimiz olacak ama orada da bulunanları kesinlikle çektirmeyeceğiz. Yani istedikleri şekilde katılabilirler 15 Mayıs'ta.
0: İzleyen hanımlar bu spoilerlı, üstü kapalı olan bilgiyle alakalı alacaklarını aldılar. Şimdi size kadınların çok net bildiği, erkeklerin bilmediği bir gerçekten bahsedeceğim. Biz kadın günlerinde gittiğimizde kapalıysa hanımefendiler, mesela kadın kadına birlikte olduklarında istedikleri, giymeyi arzu ettikleri kıyafetleri giyip böyle çok eğlenceli bir ortam sağlıyorlar. Şimdi sen bunu çok daha büyük bir organizasyona yerleştirdiğinden bahsediyorsun. Evet. Tanıtım filmi hariç video, kamera, o tarz bir çekim yapılmayacağından bahsediyorsun.
1: Yani bizim tarafımızdan yapılmayacak, evet.
0: Bir sonraki konsepte şöyle olsa mesela, gizli, insanlar içeri girdiğinde kod belirtseler. Ben şu numara, şu organizasyona geldim.
1: Numaramız var girerken,
0: değil mi? Girerken telefonlarını, kameralarını bırakmasalar, etmeseler falan filan, pardon, bıraksalar. Ve insanlar içeride çılgınlar gibi, hani şey var ya, senelerce içimde tuttum, yeter artık o patlamayı gerçekleştireceğim falan, orada çılgınlar gibi dans edelim. Evet. Herhangi bir kayıt, video, fotoğraf bir
1: şey
0: olmasın.
1: İşte şimdi şu konuda yani şey yapamıyorum sadece. Başka bir gelen videoya alabiliyor kendini çekmek isterken, belki ortamı çekmek isterken. Ama
0: arkada görünü veriyorsun. En görünmeyecek adam gözükü veriyor mesela.
1: Ama yani eğlence bazında. Yani hep kadın, o yüzden gayet rahat, yani ışık zaten loş bir ortam, hani gayet rahat bir şekilde eğlenebilirler diye
0: ortam
1: düşünüyorum.
0: Ortam çok güzel, tamamen kadın personellerden oluşan.
1: Yani
0: matinelerde çekilişi çok seviyoruz gerçekten.
1: Order tabağımız var. Bayağı eğlence var, daha ne olsun, darbuka var, eğlence var, daha ne olsun, kadın kadına.
0: Darbuka da var. Ay çok güzel. Müziklere eşlik. Ay kim acaba darbukayı çalan kişi?
1: Sürpriz.
0: Bayağı ekipler.
1: Sürpriz.
0: Söylemiyor. Gidince öğreneceğiz artık.
1: Gelmeniz lazım öğrenmek için. Darbuka
0: eşliğinde güzel.
1: Belki ufak çaplı bir dans yarışması falan olabilir. Yani öyle bir fikir de geldi.
0: Oriental falan
1: gibi. Yani belki gruplar arasında işte bir kişi seçilir. Herkes kendi grubundan bir kişiyi seçer gibi. Yani öyle bir yarışma tarzı bir şey de olabilir.
0: Sana şey diyeyim mi? Aşırı mantıklı.
1: Evet.
0: Yıkılır orası.
1: Yıkılır.
0: Tezahürat anlamında. Çok güzel.
1: Herkes 10 kişi gelen grup mesela birini seçer.
0: Darbuka çok seviyor kadınlar zaten. Roman şarkılarında dans da bence çok
1: seviyor. Sadece o öyle de değil ama club da olacak. Yani tek o darbuka ve mezdeke tarzı değil. Aynı zamanda club şeklinde de eğleneceğiz.
0: Yo, yarışmadan bahsediyorum.
1: Evet,
0: ben
1: yarışma.
0: Eğlenceyi dibine kadar zaten zerk ettireceğinize eminim. Ama yarışma da işin içerisinde. Matinede yarışma bence çok tatlı mantıklı bir detay olmuş. Ve şimdiye kadar birkaç tane matineye gitmişimdir. Hiçbirinde yaşamadım bunu. Ama Kobra Murat'ın bir matinesine gitmiştim. Orada ilk içeri girdiğimde şöyle hissettim. Dedim galiba romanların bir düğünü var. Yanlışlıkla ben oraya geldim. İçeri girdim, ilk öyle hissettim. Sonrasında içeri girdiği andan itibaren herkes, ben de dahil olmak üzere, Tarkan görmüşçesine mutlu. Herkesin yüzünde acayip bir mutluluk, ifade vesaire. Sizin de organizasyona geldiğimizde aynı mutluluğu, aynı sıcak ortamı, aynı o evde eğlendiğimiz o hissiyatı alacağımıza dair acayip hislerim var.
1: Yani biz de öyle umut ediyoruz. Öyle olması için de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Saat konusunda da çok şaşırdım. Normalde 7.30-8 civarlarında falan olur. Siz çok farklı bir saat bilimi.
1: 6.30-7 civarında.
0: Kaça kadar eğleneceğiz?
1: 10.30-11 maalesef.
0: Çünkü 11'den sonra hala ses gürültüsü. Pandemi bitti ama virüs yayıyor müzik arkadaşlar. Birçoğumuzun da bildiği üzere böyle de bir gerçek maalesef var. Neden eviremedik acaba bu sayıları şeyi?
1: Çünkü pandemi çok ciddi bir değişimdi. Bazı şeyler hayatımızda kaldı maalesef. Gerçekten o da bunlardan
0: bence
1: bir tanesi.
0: Bence üstüne yattı bazı durumların. Evet. Böyle bir şey var. Sonuçta oranın da o sesi engellemesi için bir sistemi
1: var. Tabii ki, yani. Tabii ki. Zaten çok bağımsız bir mekan. İş merkezinin içerisinde olan bir mekan. Yani ama...
0: Aman çok da zorlaştırmaya gerek yok ya. Gerçekten bazı şeyler.
1: Eğlensek şöyle 12'ye kadar falan değil mi?
0: Ya gerçekten bir eğlencede 12-12.30 sularında çıkmak bana çok pozitif geliyor. Evet. Ama elimizde ne var? En azından erken başlatmışsınız da bu duyguyu en azından eğlence süreci olarak uzatma şansınız.
1: Saat olarak o uzun saat dilimi olsun istedik. Yani aç gelirlerse de mutlu oluruz. Çünkü çok güzel bir tabağımız var.
0: Çok güzel yaprak sarmaları, börekler, bilmem ne, salatalar gelecek. Saate baktın mı bu arada?
1: Bakmadım.
0: 3.30 olmuş saatimiz.
1: Öyle mi?
0: Ya. Yine zaman.
1: Nasıl geçti?
0: Evet, duyduk. Şükürler olsun. 4 senedir her konuğumuzdan bunu duymak çok mutluluk verici. Yani ama ufaktan da toparlamamız lazım.
1: Sizin güzel enerjiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel yönetiyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O heyecan mutlaka bu koltuğa oturduğunuzda oluyor. Gerek geçmişte o koltuğa oturmuş olun, gerek olmayın. Yani mutlaka ve mutlaka burada bir heyecan oluşuyor ama çok güzel yönetiyorsunuz.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok güzel sorularla konuyu devam ettirebiliyorsunuz. Ben çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Çok teşekkür
1: saatin
0: ederim.
1: Bu kadar güzel.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi teşekkür bu koltukta ederim. Oturmaktan sonra konuk koltuğuna oturmak çok çok zor bir şey. Evet. Bir ara merak edenler kızımla olan 23 Nisan yayınını izlerse ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaktır. Soğuk terler döktüğüm bir bölümdü. Neyse aşağılara girerseniz profilim de var, bakarsınız, merak edenler baksın ufaktan. Daha da ne konuşalım? Bu team'imiz yani var ama radyo televizyon bitirmişiz. Yakında çok güzel bir organizasyona en sevdiği arkadaşı dostuyla birlikte imza atacak. Eğlenceler, yarışmalar, çok güzel danslar.
1: İkinci şubenin de sözünü verdik.
0: Aynen öyle. Mayıs önümüzdeki senenin sözünü de verdik. O sözler bazı kadınların ağzından çıkan sözler senettir. O senet zamanında ödenecek. Ödenmezse... Zaten arkadaşların kapına gerekli icra kurulunu gönderip hayırdır sen kendine gel diye bir titretirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ağzına yüreğine sağlık her şeyden önce. Çok çalışkan bir hanımefendisin. Şimdi sizi Seda'nın dolayısıyla tanıdım zaten. Hepinizin ortak özelliği olarak baktığımda üretmeye aç, birbirini dinleyen. Gerçekten ortak özellik anlamında ve pozitifsiniz her şeyden önce. Birbirinize güzel, pozitif bir çerçeveden bakıp birbirinizi aşağı çekmek yerine uzayan kol bizden yana olsun düsturuyla ilerleyen güzel seviyeli bir arkadaşınız, dostluğunuz var. Rabbim gerçekten daim kılsın. Çok kalbi ve yürekten istiyorum bunu. Hep uzayan kollar olun, birbirinizi el ele tutuşup aynı şekilde güzel zaferlere doğru gidin.
1: Keşke bu dilekleri bütün kadınlar... birbirleri için isteyebilseler.
0: Keşke.
1: Yani Fatma o gün çok güzel bir cümle söylemişti. Kadın kadının hem yurdudur, kadın kadının hem kurdudur diye. Keşke bütün kadınlar birbirine yurt olabilse. Yani istiyoruz ama olmuyor. Ama olabilenlere selam olsun.
0: Helal olsun. Hakikaten helal olsun öyle olabilenlere. Şimdi öncelikle bir Instagram sayfamı tekrar söylemeni istiyorum.
1: Be cool 38 arada iyi yok kodlamak istiyorum BCOOL 38 şeklinde takip edebilirler.
0: Harika, çok güzel. Oradan matine ile alakalı hatırlatmalar da paylaşıyor
1: musun? Zaten ana sayfamızda da matine ile ilgili bilgiler var. İletişim numaram da orada mevcut. Ulaşabilirler.
0: Çok güzel. Şimdi Fatma o gün geldiğinde ciddi anlamda talep olduğunu ve çok az bir sayının kaldığından bahsetti.
1: Zaten şu an kontenjan konusunda çok az bir yer kaldı. Sadece kesin artık kontenjanları onlara da bildirdik. Hani yer ayırttırıp rezervasyon yaptıranlar yani şu son iki gün içerisinde dönüş yapmazlarsa onların biletlerini iptal edip yeni biletler belki açabiliriz en fazla.
0: Çok
1: yani
0: mantıklı.
1: Çünkü sayıyla olan bir şey. Yani o yer ayırttıranlara da hani o şekilde bilgi verdik zaten. En fazla oradan açılacak bir kontenjanımız kaldı.
0: Tamam. Kısıtlı bir kontenjan.
1: Belki bir 15 kişi kadar bir kontenjanımız kaldı ya da kalmadı.
0: Harika, çok güzel. Şimdi oynama alanını da daraltmayın. Ekstra masalar falan istemeyiz biz. Böyle geniş geniş eğlenmeyi seven insanlarız. Bir Cool Moda 38 Instagram sayfasından hem matineyle alakalı detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Evet. Hem detayları öğrenebilirsiniz. Konum bilgilerini zaten arkadaşlarımız paylaşacak. Çok kısıtlı sayıda bir masa ve rezervasyon sayısı kalmış diye anladım. Şimdi biz insanlar, özellikle kadınlar, son güne bırakmayı severiz. Son birkaç gün içerisine bırakmayın. Son günlerde şansınız varsa girersiniz. Bir kişi yanlışlıkla gelmediyse gibi gibi. Bugünlerde birkaç gün içerisinde rezervasyonu hallederseniz her şey biter diye düşünüyorum. Şimdi yayını ufaktan toparlıyoruz. Bizim yayın sonunda bir balkon konuşmamız var. Bu balkon konuşmasında sevgili kameramızla birlikte seni baş başa bırakacağım.
1: Bu balkon konuşmasından
0: izleyen, üniversitesini bitirip şu an evde oturup ne yapsam diye düşünen, üretmek isteyen, hayatın içerisine karışmak isteyen hanımefendilere yönelik bir konuşma istiyorum senden. Hadi ışık ol onlara. Kamerayla baş başasın.
1: Kadın isterse diye başlayacağım. Belki çok klişe olacak ama bir kadın isterse gerçekten başaramayacağı hiçbir şey yok. Yani eğer istiyorsanız, yürekten istiyorsanız, olmaz olan imkansızlıkları imkana çevirebilirsiniz. Desteğiniz olsun veya olmasın, çok fazla kadın tanıyorum bu şekilde. Sıfırdan ayağa kalkmış, sıfırdan yaşama tutunmuş çok fazla kadın tanıyorum. Eğer isterseniz, gerçekten isterseniz siz de başarırsınız.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Siz de isterseniz hakikaten onlardan biri olabilirsiniz. Kafamızda büyütmeye gerek yok bazı şeyleri. İstediğimiz zaman
1: yapabiliriz. Biz istediğimiz zaman dünya da bizim için çabalıyor.
0: Gerçekten öyle. Ben aslında konuklarıma burada bu yüzden söz verdiriyorum ve hayata geçiyor yani. Evet. Ayşegül Hanım, biliyorsun kendi ürünlerini, hani 50-55 kişilik bir ekibi vardı. Dükkan açacağım şu saatte falan. Sonrasında tekrardan gelip dükkanınla alakalı bilgiler. Dün sana da söylemiştim mesela. Selam olsun buradan da kendisine. Ağzına yüreğine sağlık. Bence yolunuz çok çok açık. Bir Cool Moda. Oradan hem ürünler için gidip bir göz atın. Farklı ürünler var. Seçmece böyle. Gidip kendi tarzınıza uydurabileceğiniz şeyler var. Benim de dün paylaştığı şeylerin içerisinde beğendiğim çok güzel bir gömlek vardı. Bana o güzel eteğiyle birlikte kombini getirmiş. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Inşallah.
0: Haftayı inşallah programda giyinip sizin karşınıza geçmeyi çok istiyorum. Anneler Günü münasebetiyle de mavi düğüm sevgili Fatmacığım. Öpücüklerimi iletiyorum. Çok güzel bir şöyle anne çocuk hikayemde de paylaşacağım zaten. Çok güzel bir hediye getirmiş. Çiçekli broşüyle beraber. Çok teşekkür ediyorum ona da. Böyle hediye paketleri açtım. Çok güzel bir gün oldu. İnşallah siz izleyenler ve dinleyenler de çok güzel hediye paketleri açarlar bugün. Çok güzel hediye çıkar zaten senin oraya gelip güzel güzel hediye paketleri.
1: Tabii anneler
0: günü. Şeyler çıkar değil mi?
1: Evet.
0: Anneler gününe özel bir kampanya falan düşünüyor musun? Hadi bir kampanya sözü alalım. Ufak bir...
1: Anneler gününe özel bir kampanya düşünebilirim, evet.
0: Gelenlere özel, özel. Anında
1: buradan gelenlere özel anında direkt %15 indirim.
0: Süper. Patron çıldırdı. %15 indirimi kaptık. Bir Cool Moda Talas Anayurt'ta zaten. Instagram sayfasından gerekli konum bilgisine ulaşabilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Sizinle yayın çok zevkliydi. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek isteyeceklerimi de söyledim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Çok çalışkan bir hanımefendisin. İnşallah seneye 15 Mayıs'ta tekrar seni ağırlamayı İnşallah. Çok çok isterim.
1: İnşallah ben de istiyorum. Tabii sadece istemek yetmiyor. Şartlar ve gerçekten şansım da yaver giderse 15 Mayıs'ta neden olmasın ikinci şubeyle.
0: Ben olacağına inanıyorum ve sen de gerekli adımları atacaksın diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: O zaman ben yayını kapatayım. Biz de yayın sonrası çayımızı yudumlarken sohbetimize devam edelim. Çünkü sohbet süresi bize yetmiyor. Bugün Ahmet Bey'in programı olmadığı için rahat rahat buçuklara kadar falan öyle sohbetimizi ilerlettik. Ahmet Bey'e de sevgiler olsun inşallah. Ah, biz çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Böyle saatlerce daha da konuşabilirdik. Gerçekten Burcu'nun yaptığı gibi 7-8 saatlik yayınlara uzatabilirdik bir şeyleri ama tadında da bırakalım bazı şeyleri. Biz bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
4: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Nasıl Başardım başlıyor.
5: Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Başardım ben diye söylüyorum. Ben Tuğba Bozkuş, 28 yaşındayım, yüksek inşaat mühendisiyim, 3 üniversite mezunuyum, 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. Babam işçi, annem ev hanımı. İlkokul zamanlarında matematik öğretmenim Mehmet Yıldırım sayesinde başladı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bunun gururunu yaşıyorum çünkü hayalimdeki mesleği kazandım. Fakülte ikincisi olarak bitirdim üniversitemi. Diğer üniversitelerimde de ciddi başarılarım oldu. Fakülte üçüncülüğüm ve fakülte birinciliğim gibi. Kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için yüksek lisans yaptım. Şu an yüksek inşaat mühendisiyim. Nasip olursa doktorayı da yapacağız bu sene. Mehmet Yıldırım, kulakları çınlasın hocamın. Bana sınıfın ortasında çok kıvrak zekaya sahip olduğumu ve bu mesleği çok güzel bir şekilde icra edebileceğimi söyledi. Ben bir kadın inşaat mühendisiyim. Hem mühendisliğin sorumluluğu hem de kadın olmanın zorluğu ve sorumluluğu içerisindeyim. Nice yollardan, zorlu yollardan geçtim. Düşe kalka bu noktalara geldik. Evet, biraz zorlu bir yoldu ama başardım mı? Şöyle düşündüğümde evet ben başardım. Ama hala nice hayallerim var ve daha en başındayım. Bunlar için çok emin adımlarla ilerliyorum. Lise hayatım bittikten sonra üniversite hayatıma başladım. İlk üniversitem inşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği bölümü okurken ayrıca iki farklı üniversite daha okudum. Toplam 3 üniversite mezunuyum. Üniversite hayatım bittikten sonra 3 farklı özel bir firmada işe başladım. Tabii 3 farklı firmadan önce çok büyük bir firmada kabul aldım. İmkanlar doğrultusunda ve kız evladı olmamın dezavantajı mı desem, eksikliği mi desem ya da toplumun sınırlandırmaları mı desem, algıları mı desem gönderilmedim. Dışarı gittiğimde nice zorluklar yaşayacağımı düşünerek anne ve babamın izni olmadı diyeyim. Biraz dik başlı bir insanım. Başarıyı elde edebilmek için bütün yolları denedim, bütün imkanları zorladım. Birilerine benim örnek olmam gerekliydi. Bunlar kardeşlerim ve dışarıdaki kadın mühendislere, kadınlara aslında benim örnek olmam lazımdı. Zorladım, ikna ettim ve şu an mesleğimi icra ediyorum. Nice güzel hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek için dediğim gibi emin adımlarla ilerliyorum. Bir kadın olarak inşaat mühendisi olmanın gerçekten ciddi zorlukları var. Çünkü mesleğimizde erkek rolü çok fazlaca mevcut. Ben hem şantiyeciyim hem ofis elemanıyım. Ofis artı şantiye. Projede çiziyorum, projede uygulatıyorum. Sahaya gittiğimde yani şu bakışlardan bir kurtulamadım. Kadın bir mühendis bunu yapabilir mi? Bizlere söz geçirebilir mi tarzında? Ama ben bu algıyı 4 yıldır yıktığımı düşünüyorum kendi adıma. Ve benden sonraki gelen kadın mühendisler adına. Evet, kadın her şeyi başarır. Kadın istediği her noktada en güzel noktalara ulaşabileceğini düşünüyorum. Kadın nice sorumlulukları varken, nice sıfatları varken, nice güzel başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. Kadın en başta anne, kadın evlat, kadın kardeş, kadın dışarıda yönetici, kadın dışarıda üretken, kadın içeride üretken. Bizler bu kadar sıfatın içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence çok büyük bir başarı. Söylediğim şöyle bir cümle var. Burada ifade etmek istiyorum. Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Tabii ki sayılar olayın akışı halinde söylenen sayılar ama burada amacım kadının başarısının önemini ifade etmek. Küçüklüğümden beri anneme, hayatımdaki en değerli kadına bir ev yapmak hayaliyle aslında bir anda gerçekleşti. Başarıyla aslında insanımız parayı doğru orantı olarak görüyor. Kesinlikle başarıyla parayı doğru orantılı olmamalı. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Zengin insanlar başarılı, fakir insanlar başarısız gibi oluyor. Durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Başarı dediğimiz şey bir çocuğun ilk adımı başarıdır. Nice zorluklar yaşayıp, nice engebeli yollarda yürüyen, nice olumsuz durumlarla karşılaşan bir insanın hayalini bir nebzesini bile gerçekleştirmesi başarıdır. Peki konuk olarak ben buradayım. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim ama ben daha en başındayım. Hayalimi gerçekleştirmek için daha nice yollarım var. Ben bu yolda evet yoruldum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Ailemin maddi olarak özellikle desteğini, manevi konuda da bazı noktalarda desteğini göremedim. Birçok şeyi kendim başardım. Üniversite zamanları çalıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra staj yerimi, daha sonra işe başlama konusunda, iş yeri bulma noktasında bu noktada kendim gerçekleştirdim. Yüksek lisansımı yaparken, farklı şehirlerde işler gerçekleştirirken bunları hep tek başıma yaptım. Önünüze hangi engeller çıkarsa çıksın asla vazgeçmeyin. Nice başarısızlıklar yaşayacaksınız. Emin adımlarla, emekle, gayretle, sabırla başarıyı elde edene kadar ilerleyin. Bir başkasının çizdiği sınırlar içerisinde bulunmayın. O sınırları siz belirleyin. Ve asla pes etmeyin. Hayallerinizin peşinden emin adımlarla ilerleyin.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Rüştü Şardağ olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Mehmet Rüştü Şarda 1916 yılında babası Mehmet Atıf Bey'in görevli olarak bulunduğu Halep şehrinde dünyaya geldi. Babası 1. Dünya Savaşı nedeniyle alay katibi ve emini olarak Romanya cephesine gönderildiği için annesi Kilisli Melek Hanım, iki ablası, bir ağabeyiyle beraber Rüştü Bey 1 yaşındayken İstanbul'a dönmek zorunda kalarak Beylerbeyi'ne yerleşti. Daha sonra babası da İstanbul'a geldi ve orada emekli oldu. 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanunuyla babasının doğduğu Şardağ'dan ilhamla Şardağ soyadını aldılar.

Güçlü Şarda 18 yaşındayken Abdülhak Hamit'in 80. yaş günü vesilesiyle yazdığı şiiri Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sahifesinde yayınlandı. Divan şiirine merak salarak babasıyla Ömer Hayyam'dan çeviri denemeleri yaptılar. Varlık, Yeni Adam, Ülkü, Yığın, Hisar, Türk Musikisi dergilerinde çalışmaları yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Edebiyat Bahisleri ve Günün Konuları isimli köşe yazıları yazdı. Vakit Gazetesi'nde hikayeleri yayınlandı. Ulus, Milliyet, Yeni Sabah, Tan, Yeni Asır, Güneş ve Vatan gazetelerinde deneme ve eleştiri yazıları yazdı. 1944'ten itibaren bir süre Ülkü dergisini yönetti. Farsçadan çeviriler yaparak yayınladı ve 3 kez İran Spaz Nişanı aldı.

Rüştü Şarza 1944'te Türk Ansiklopedisi'nde müşavirlik ve madde yazarlığı yaparak B harfinin tiyatro dışında kalan bütün Fransız edebiyatı maddelerini yazdı. 1981 yılında Atayol dergisini yayınlamaya başlayan sanatçı, Aralık 1989'dan itibaren Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. İran'da yapılan Uluslararası Hafız Kongresi'nin başkanlığını da yapan Rüştü Şardan, Hayyam Rubaileri çevirisi Milli Eğitim Bakanlığı klasik dizisinde yayınlanmak üzere gönderilen 19 eser içerisinde en iyisi olarak değerlendirildi ve basıldı. İran edebiyatından yaptığı çeviriler nedeniyle kendisine Büyük Kültür Madalyası verildi. Çoğu İran edebiyatı ve İslamiyet üzerine yazılmış 22 basılı kitabı vardır.

Ankara'da 4. Ortaokulda Türkçe, Musiki Muallim Mektebi, Devlet Konservatuarı ve Maarif Koleji'nde edebiyat dersleri veren sanatçı, 1948'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tercüme Kurulu üyeliği yaptı. İzmir Özel Türk Koleji ve Özel Çamlaraltı Lisesi Edebiyat Öğretmenliği görevinde de bulunan Şarda, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu, Devlet Türk Müziği Konservatuarı ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde de öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

Rüştü Şar da musikiyle ilk diyaloğunu henüz 13 yaşındayken Bağlar Başı'nda, Teneffüs Sokağı'ndaki evlerinde, büyük ablası Lütfiye Hanım'ın ut ve

1985'te kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kuruluşunda önemli katkılarda bulunarak sanat danışmanlığı yaptı. 5 Şubat 1988'de Başbakan Turgut Özal tarafından Türk sanat müziğine hizmet nedeniyle takdir plaketi verildi. Sanatçı TRT 1 ve TRT 2'de çok sayıda programda konuşmacı olarak yer aldı ve program yaptı. Güneri Tecer, Sezen Aksu, Sevim Tuna ve Gönül Yazar gibi pek çok ünlü sanatçısının da hocalığını yaptı. TRT Radyo sanatçılarına musiki edebiyatı dersleri verdi. Şarkıları beste yarışmalarından yüzlerce ödül aldı.

Sanatçı ve ailesi Ankara'dan İzmir'e yerleşmeleriyle birlikte 1950 yılında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevine başladı. Düşüşarda Cumhuriyet Halk Partisi Propaganda Kolu Başkanlığı göreviyle siyasete girdi. İzmir Belediyesi Teftiş Heyeti Başkanlığı'na getirildi. Belediye Reis Muavini oldu ve bu görevdeyken

1967 yılında emekli oldu. 1968'de CHP'den belediye meclisi üyesi olarak görev yaptı. 1983'te Halkçı Parti'den İzmir milletvekili seçildi. 3 ay sonra istifa edip bağımsız milletvekili olarak mecliste çalışmalarını sürdürdü. 1987'de Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı olsa da parti değiştirenlere getirilen yasak gereği seçime giremedi. Sarıççı, siyasi yaşamını bir İran atasözü olan "Kafir olun, siyasetle uğraşmayın" diyerek özetledi.

hastalığının yanı sıra torunu dostun zamansız ölümünden büyük üzüntü duyan Şarda, 27 Kasım 1994'te ebediyete intikal etti ve Narlıdere Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfte'ye sona erdi.
1: Radyo Radar.

0: sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
1: Radyo Radar.

0: yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
1: Radyo Radar.

0: derdin, derman sensin.
1: Radyo Radar 90.